Namaz vacip değildir. Fakat o fazileti almak isteyenler için abdest vaciptir. Ancak o fazileti almak istemeyenler ne abdest alır ve ne de nafile kılarlar. Yine bu deyim, insanda el, ayak, göz, kulak şarttır dendiği gibidir. Yani tam bir insan olmak için bütün bu azalara ihtiyaç vardır. Fakat canım, olsun da bir tulum gibi ya bir bez parçası gibi olmaya da razıyım diyen, bunlarsız da idare edebilir. Ancak kamil olmaz. Umumi fetvalarda geçen vacipler, hayatın aslı gibidir, kurtuluşun aslıdır. Çünkü kurtuluşa ancak o sayede erilir. Fakat kemale erdiren ve kurtuluşun da üstünde olan hayat, el, ayak ve diğer azalarla tekamül etmiş vücut gibidir. Peygamberler, veliler ve alimlerin haris olup çalıştıkları bu hayattır. Bunun etrafında döndü ve bunun için dünya zevklerini tamamen terk ettiler. İsa aleyhisselam uykuya yatacağı zaman yastık olmak üzere başının altına taş koymak zorunda kalmış ve buna da şeytan gelerek, işte dünyalık peşindesin, rahatın için başının altına taş koydun demesiyle İsa aleyhisselam taşı atarak başını yere koymuş ve taşı atması kendisi için bir tövbe olmuştur. Server-i âlem sallallahu aleyhi ve sellem giydiği işlemeli elbisesi namazda kendisini meşgul ettiği için onu çıkarıp attığı ve yine ayağına giydiği nalinler kendisini meşgul ettiği için onları eskileriyle değiştirdiği vakit böyle yapmanın umum için meşru olan hükümlerde vacip olmadığını bilmiyor muydu? Bunu bildiği halde onları terk etmekle neden tövbe etti? Onun böyle yapması bunların kalbinde iz bırakıp kendisine vaat edilen makam-ı mahmuda ulaşmaktan engel oldukları içindi. Ebu Bekir radıyallahu anh sütü içtikten sonra sütü verenin gayrimeşru yoldan onu kazandığını öğrenince hemen boğulacak şekilde parmak salarak onu midesinden boşaltmaya çalışmıştır. O bilmeyerek içtiği bu kadarcık sütten fıkhi hükümlere göre mesul olmadığını ve fıkıh fetvalarında bunu çıkarmanın vacip olmadığını bilmiyor muydu? İmkan nispetinde midesini temizlemekle niçin tövbe etti? Bu ancak onun kalbinde yerleştirilen bir sır içindir. O gizli sır ona amme fetvalarının başka ve ahiret yolculuğunun tehlikelerinin başka şey olduğunu ve bunları ancak sıddıkların bilebileceğini bildirdi. Sen Allahü Teala'nın yarattıkları içerisinde Allah'ı en iyi bilen bu gibilerin hallerini düşün. Onlar Allah'ı, Allah'a giden yolu, Allah'ın gadabını ve mağrur olmanın zararlarını herkesten iyi bilenlerdendir. Dünyanın aldatmasından bir kere, şeytanın aldatmasından bin kere sakın. Bunlar öyle sırlardır ki, bunların daha ilk kokularını alan kimse, Allah'ın yoluna giren salik, bin senede yaşasa, her nefesinde nasuh tövbesine devam etmesinin lüzumunu ve hiç vakit geçirmeden tövbenin vücubunu anlar. Ebu Süleyman Darani çok doğru olarak şöyle söylemiştir. Aklı başında olan kimse, geleceği için değil de taat ve ibadetsiz geçirdiği günleri için ağlasa da, bu hal ölünceye kadar devam etse hakkıdır. Ya geleceğini, geçmişi gibi cehalet içinde karşılayanın hali nice olur? Ebu Süleyman Darani bunu şu maksatla söylemiştir.

kurtarıp ebedi saadete ulaştırmaya yetkilidir. Daha bundan nefis ve kıymetli bir cevher olur mu? Bunu gafletle kaybettiğin vakit apaçık bir zarardasın. Günahta harcarsan açıkça helake gidersin. Şayet bu zararını aldırış etmez, üzülmez ve ağlamazsan, bu senin cehaletinden başka bir şey değildir. Cehalet hastalığı ise bütün felaketlerin üstündedir. Hatta o öyle bir felakettir ki sahibi bunun farkında bile olamaz. Çünkü gaflet uykusu kendisiyle marifeti arasında perde olur. Ne yazık ki insanlar uykudadır. Öldükleri vakit uyanırlar. O zaman herkese iflası ve her felaketzedeye felaketi gösterilir. Fakat iş işten geçmiş olur. Ariflerden birisi şöyle anlatıyor. Ölüm meleği son nefeste adama gelir ve senin tek bir nefesin kaldı. İşte gidiyorsun. Bunun bir saniye tehirine imkan yoktur dese, adamı sıkıntılar alır, üzülür ve bir saat daha yaşayabilip tövbe etmek ve mümkün olan noksanlarını tamamlamak için bütün dünya kendisinin olsa hepsini feda ederdi. Fakat ne yazık ki buna imkan bulamaz. İşte Allahü Teala Sebe suresi 54. ayetinde artık kendileriyle arzu ede geldikleri şeylerin arasına bir engel çekilmiştir buyurduğunun ilk tezahürüdür. Yine buna işaret olarak Allahü Teala Münafikun suresi 10 ve 11. ayetlerinde birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir müddete kadar geciktirseydin de sadaka verip dursaydım, iyi adamlardan olsaydım diyeceği zaman gelmezden önce size rızık olarak verdiğimizden harcayın. Halbuki Allah hiçbir kimseyi eceli gelince asla geri bırakmaz buyurmuştur. Denildi ki geri bırakılmasını istediği yakın ecel perde ortadan kalkıp ahiret alameti keşfedildiği vakit ölüm meleğine bana bir gün müsaade et de tevbe edip Rabbimden af dileyeyim der. Ölüm meleği ona artık saatleri de kaybettin diye karşılık verir ve tevbe kapısı o kimsenin üzerine kapanır. Bir yandan can çekişirken öte yandan yaptığı kötülüklerin esefini, ömrünü boşa geçirdiğinin hasretini çekerken bu hallerin sadmeleri karşısında imanının aslı da sarsılıp durur. Nefes tükettiği vakit ezelde mukadder ise ruhu tevhid üzerine çıkar ki buna hüsn-i hatime denir. Ezelde şakiliği mukadder ise canı imansızlıkla çıkar ki buna da su-i hatime denir. Bu gibiler hakkında Allahü Teala Nisa suresi 18. ayetinde makbul olan tevbe kötülükleri yapıp yapıp da onlardan herhangi birine ta ölüm gelince ben şimdi gerçekten tövbe ettim diyenlerin tövbesi değil buyurdu. Yine aynı surenin 17. ayetinde Allah indinde makbul olan tövbe kötülüğü ancak cahillik sebebiyle yapacakların sonra da çarçabuk vazgeçip tövbe edecek olanların tövbesidir buyurdu. Yani hemen günahın akabinde tövbe eder, bir hasene ile günahın eserini kalbinden siler. Geç kalır da kalbi fazla kararırsa silinmesi zor olur. Bunun için alemlerin sultanı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kötülüğün akabinde bir iyilik et ki kötülüğü mahvetsin buyurdu.

buyurdular. Lokman aleyhisselam oğluna, "Oğlum, tövbeyi geciktirme. Ölüm beklemediğin anda gelir. İleride tövbe ederim diyen iki büyük tehlike arasında kalır. Birincisi, günah işliye işliye kalbi kararır ve bu tabiat haline gelir de artık temizlenemez hal alır. İkincisi, hastalık ve ölümün tezden gelmesidir. Öyle ki kalbini temizlemeye fırsat bulamamasıdır. Bunun için haberde, cehennem halkının azabının çoğu tesviften, tevbeyi geciktirmektendir diye varid olmuştur. Helak olanların çoğu tevbeyi tehirden helak olmuştur. Çünkü kalbini kirletmeyi peşin yaptığı halde temizlemesini tehir ediyor. Burada ölüm gelip çatıyor da kalbi selimsiz Allah'a mülaki oluyor. Halbuki kurtuluş bulacaklar ancak temiz kalp sahipleridir. Kalp kulun elinde Allahü Teala'nın bir emanetidir. Ömür de aynı şekilde emanettir. Diğer ibadet vasıtaları da böyledir. Emanete hıyanet edip hıyanetlerini düzeltmeyenlerin sonu tehlikelidir. Ariflerden birisi diyor ki, Allahü Teala'nın kulunda iki sırrı vardır. İlham yoluyla onları kendisine bildirir. Birincisi, anasının karnından çıktığı vakittedir. Allahü Teala buyurur ki, kulum, seni her türlü isyandan temiz olarak dünyaya çıkardım. Ömrünü sana teslim ve emanet ettim. Bakalım bu emaneti nasıl koruyacak, benim huzuruma nasıl çıkacaksın? İkincisi, ruhu çıktığı vakittedir. Allahü Teala, ey kulum, emanetimi ne yaptın? Onu korudun ve verdiğin sözde durdun mu? Şayet sözünde durdunsa, ben de sana bol bol karşılığını öderim. Emaneti kaybettin ve verdiğin sözde durmadınsa, ben de senin cezanı veririm, buyurur. İşte buna işaret olarak Allahü Teala Bakara suresi 40. ayetinde, ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın ve bana itaat ederek Tevrat'ta ahir zaman peygamberi hakkında size açıkladığım ahdime vefa edin ki ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozduğunuzda ancak benden korkun, buyurdu. Mü'minun suresi 8. ayetinde ise Allahü Teala şöyle buyurdu. Onlar ki emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler. Şartlarını cami olan tevbenin kabul edileceği. Sahih tevbenin makbul olacağında şüphe edilmemelidir. Basiret nuruyla bakıp Kur'an'ın nurundan istimdad edenler, her selim kalbin Allah katında makbul ve ahirette Allah'ın civarında zevk-ü sefa edip ebedi gözleriyle Allahü Teala'nın cemalini müşahede edeceklerini bilirler ve yine aslında kalbin temiz olarak yaratıldığını, her doğan çocuğun fıtrat üzere doğduğunu, günahın kir ve zulmetiyle sonradan kalbin bozulduğunu bilirler. Yine bilirler ki nedamet yani pişmanlık ateşi kalbin kirini yakar. İyiliklerin nuru kalbin yüzünü saran kara lekeleri temizler ve iyiliğin nuru karşısında masiyet zulmetinin dayanamadığını da bilirler. Bu, gece karanlığının gündüz aydınlığı karşısında direnemediği gibidir. Diğer bir tabirle, sabunun karşısında elbisedeki kirin dayanamaması gibidir. Hükümdar, kirli elbiseyi giymek için kabul etmediği gibi,

günahlarla kararmış olan kalpleri de Allahü Teala civarında kabul etmez. Pis işlerde giyilen elbiselerin kirlendiği, sabunlu ve sıcak suyla yıkandığı vakit temizlendiği gibi, şehevi arzularla kullanılan kalbin kirleneceğini ve gözyaşlarıyla nedamet ateşinin kalbi temizleyeceğini de bilirler. Her teskiye edilmiş temiz kalp, temiz elbise gibi makbuldür. Kalbi teskiye ve temizlemekse senin elindedir. Sen kalbini temizle. Temizlenen kalbin kabul edileceği, değişiklik kabul etmeyen ezeli kazada tespit edilmiştir. Allahü Teala Şems suresi 9. ayetinde muhakkak Allah'ın küfür ve isyandan temizlediği nefis kurtulmuştur buyurdu. Kim ki gözü müşahede ettiğinden daha kuvvetli olarak kalbin birbirine zıt olan taat ve masiyetten müteessir olduğunu, cehalete zulmet de dendiği gibi bunların birine zulmet, ilme de bazen nur dendiği gibi diğerine de nur dendiğini, nur ile zulmetin birleşemeyecek şekilde aralarında zıddiyet bulunduğunu bilmezse, dinden yalnız kabuğuna sahip olmuş ve yalnız ismini elde etmiş, kalbi ise dininin gerçeklerinden, hatta kendi nefsinden ve vasıflarından büyük bir perde içinde kalmış ve bunları anlamaktan acizdir. Kendini bilmeyen başkasını hiç bilemez. Bundan kastedilen kişinin kalbidir. Kendi kalbini bilmeyen başkasının kalbini nasıl bilebilir? Sahih tevbenin kabul olmayacağını zanneden, güneşin doğduğu halde ortalığı aydınlatmayacağını, elbise sabunla yıkandığı halde temizlenmeyeceğini sanan gibidir. Ancak kuvvetli lekeler uzun zaman elbisede kalıp orada iz bıraktıktan sonra hakikaten sabun da bunları temizlemez. Kalp de böyledir. Günahlar birike birike kalbi iyice karartıp orada tabiat halini aldıktan sonra bu kalbin tövbe etmesi zordur. Bu itiyadından kolay kolay dönemez. Belki diliyle tövbe ettim der. Fakat bu tövbe bir değer taşımaz. Bu tıpkı çamaşırcının ben çamaşırları yıkadım sözüne benzer. Elbisedeki kiri çıkarmak için gerekli maddeyi kullanmadıktan sonra laf ile elbisenin temizlenmeyeceğinde şüphe yoktur. İşte asıl ve gerçek tövbeden kaçınmanın hali de budur. Çoğunlukla insanlar böyledir. Akıl sahipleri için tövbenin kabulünde bu kadar açıklama kâfidir. Tövbe hakkında ayetler. Allahü Teala Şura suresi 25. ayetinde o kullarının tövbesini kabul eden, kötü hareketlerini bağışlayandır. O bütün yaptıklarınızı bilir buyurdu. Mü'min suresi 3. ayetinin başında o günah bağışlayan, tövbeyi kabul edendir buyurdu. Tövbe hakkında hadis-i şerifler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Allahü Teala gece günah işleyene sabaha kadar, gündüz günah işleyene de tövbe etmesi için akşama kadar elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya kadar böyle devam eder buyurdular. Allahü Teala'nın elini açması tevbesini istemekten kinayedir. İstemek kabul etmekten de daha ileridedir. Çünkü kabul edilen şeyler var ki aslında istenmezler. Talep edilen her şey kabul edilir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem göklere kadar yükselen günahı işleseniz de sonra pişman olsanız Allahü Teala tövbelerinizi kabul eder
buyurdular. Başka bir hadisi şeriflerinde, kul işlediği günah sebebiyle cennete girer buyurunca, bu nasıl olur diye soranlara, çünkü işlediği günaha pişman olur ve daima ondan uzak kalmaya dikkat eder de, bu sayede cennete girer buyurdular. Başka bir hadisi şerifte, günahın kefareti pişmanlıktır. Yine, günahtan tövbe eden, sanki hiç günah işlememiş gibidir, buyurulmuştur. Rivayete göre, Bedevi'nin biri, Resulullah'a, ben birçok kötülükler işledim, tövbe edersem kabul olur mu? Diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kabuldür, buyurdu. Adam gitti. Bir müddet sonra geldi ve bunları yaparken Allah beni görüyor muydu diye sordu. Resulullah evet görüyordu buyurunca adamcağız eyvah diye haykırarak yıkıldı ve öldü. Yine rivayete göre Allahü Teala şeytanı lanetlediği vakit şeytan kendisinden kıyamete kadar yaşaması için mühlet istedi. Allahü Teala da kendisine belirli bir vakte kadar mühlet verdi. Bunun üzerine şeytan, senin ululuğun hakkı için ölünceye kadar Adem oğlunun kalbinden çıkmam, onu aldatırım dedi. Allahü Teala da İzzet ve celalim hakkı için ben de ölünceye kadar ona tövbe kapılarını açık tutarım buyurdu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem suyun kiri gidermesi gibi sevaplar da günahları giderir buyurdu. Bu husustaki rivayetler sayılamayacak kadar çoktur. Allahü Teala Nisa suresi 25. ayetinde Rabbiniz içinizdekini daha iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah kendine dönüp tevbe edenleri bağışlayıcıdır buyurdu. İşte bu ayeti kerimenin tekrar tekrar günah işleyip pişman olanlar hakkında nazil olduğu söylenir. Fudayl bin İyad şöyle diyor. Allahü Teala günahkarları müjdele. Tövbe ederlerse tövbelerini kabul ederim. Sıddıkları da korkut. Eğer adaletimle onlar hakkında muamele edersem onlara azap ederim buyurmuştur. Talk bin Habib Allahü Teala'nın hakkı çok büyüktür. Kul onu gereği gibi yerine getiremez. Ne var ki onlar akşam sabah tövbe ederler. Allah da tövbelerini kabul eder, dedi. Abdullah bin Ömer, günahını hatırlayıp ondan acı duyan ve korkan kimsenin günahı defterinden silinir, buyurdu. Rivayete göre Beni İsrail peygamberlerinden birisi, bir zelle işledi. O zaman Allahü Teala ona bir daha böyle şey yaparsan elbette sana azap ederim buyurdu. Bu peygamber ya Rabbi sen beni korumazsan ben yine böyle hataya düşebilirim deyince Allahü Teala da kendisini korudu. Diğer birisi şöyle anlatıyor. Kul işlediği bir günaha karşı devamlı pişmanlığı sayesinde cennete girer. Bunun için şeytan, keşke onu aldatmayaydım der. Ve böylece günahı bağışlanır. Habib bin Sabit şöyle anlattı. Kıyamet günü adamın birine günahı arz edilir. Adam günahını görünce, ben bu günahtan çok korkardım der ve böylece günahı bağışlanır. Günahtan çok üzülen adamın biri, İbn-i Mesud'a, bunun tövbesi var mı diye sordu. İbn-i Mesud aldırış etmedi.

Adam sorusunu tekrar etti. İbn-i Mesud adama baktığında onun gözlerinden yaşlar aktığını gördü ve cennetin 8 kapısı var. Bunlar bazen açılır, bazen kapanırlar. Fakat tevbe kapısı asla kapanmaz. Ona müvekkel bir melek var. Daima kapıyı açık tutar. Sen ameline bak, ümidini kesme, buyurdu. Abdurrahman bin Ebu'l-Kasım diyor. Abdurrahim ile kâfirin tevbesini ve bu gibiler hakkında Enfal suresi 38. Habibim, o küfredenlere söyle ki eğer sana düşmanlıktan vazgeçerlerse geçmiş günahları affedilecektir. Ayet-i Celilesi üzerinde konuşuyorduk. Abdurrahim, kâfirlerin tevbesi kabul edilince müminlerin tevbesi öncelikle kabul edilir. Çünkü onlar daha iyidir. Müminin tevbesi Müslümanlık üzerine Müslümanlıktır. Ben size ancak kitap ve sünnetten haber veririm. Kul bir günah işleyip de sonra bir an ondan pişmanlık duyduğu vakit hemen o günah mahvolur gider, dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, tövbekârlarla oturun. Zira onların kalpleri daha yumuşak ve münkesirdir, buyurdu. Alimlerden birisi, Rabbimin beni ne zaman mağfiret edeceğini ben bilirim, dedi. Ne zaman mağfiret eder diye soranlara, ne zaman bana tövbeyi nasip ederse, yani tövbe ettiğim vakit Allah beni affeder, dedi. Alimlerden diğer birisi de, bağışlanmaktan ziyade tövbeden mahrum olmaktan üzülürüm, dedi. Çünkü tövbe, mağfiret ve bağışlanmanın lazımıdır. Rivayet edildiğine göre, İsrail oğullarından bir genç, 20 yıl ibadetle meşgul oldu. Sonra 20 yılda isyan etti. Bir gün aynaya baktı. Saç ve sakalının ağarmakta olduğunu görünce, 20 senelik isyanına pişman oldu ve ''İlahi, 20 yıl sana itaat ettim. Sonra tam 20 yıldır sana isyan ediyorum. Acaba sana yönelir ve tövbe edersem tövbemi kabul eder misin?'' deyince, boşluktan gelen bir ses ona şöyle söyledi. ''Bize icabet ettin, biz seni kabul ettik. Bizi terk ettin, biz de seni terk ettik. İsyan ettin, sana mühlet verdik. Ne zaman bize yönelirsen, biz yine seni kabul ederiz.'' Zünnûn-i Mısri diyor ki, ''Allahü Teâlâ'nın öyle kulları var ki, onlar günah ağaçlarını gözlerinin önüne diker, tövbe yaşlarıyla onları sularlar. Bundan pişmanlık ve mahzuniyet meydana gelir. Onlar akılları gitmeden deli divane olur, dili tutulmadan lal olurlar. İşte Allah ve Resulünü bilen fasih ve belî kimseler onlardır. Sonra parlak şerbetten içer ve bu sayede kalpleri cilalanarak mihnet ve meşakkate sabreder, belalara tahammül ederler. Sonra gönülleri melekût âlemine hayran kalır. Fikirleri ceberut perdelerinin esrarına dalar, pişmanlık gölgesinin altında gölgelenir, günahlarının sayfalarını okur, feryâd-ü figan ederler de, bu verâ ve çekinmeleri sayesinde zühdün yüksek mertebesine ulaşırlar. Dünyayı terk etmenin acısını kendilerine tattırırlar. Yatak yerlerinin sertliğini yumuşatmazlar. Bu sayede kurtuluş ipine ulaşır ve selamet halkasına yapışırlar. Ruhları en üstün makamlara ulaşır. Cennet bahçelerinin koltuklarında oturur, hayat deryasına dalar, feryat hendeklerini kapatır, hava köprülerini geçer, ilmin civarında iner,
hikmet havuzlarından içer, akıl ve zeka gemisine biner, kurtuluş yelkenini selamet sahiline doğru açarlar da, istirahat, izzet ve keramet bahçelerine ulaşırlar. Sahih olan her tövbenin kabul edileceği hususunda bu kadar açıklamanın kâfi geldiğini sanırım. Tövbe hakkında diğer büyüklerin sözleri. Şarap içen kimse tövbesiz ölürse, mezarını açınız. Yüzünü kıbleye karşı görürseniz, beni öldürünüz. Abdullah bin Mes'ud. Sema tavanının seyyareleri olduğu gibi, her bir gaflet ve hatanın da bir kefareti vardır. Müminlerin günahlarının kefareti tövbedir. Abdullah Ensari. Tövbenin hakikati, geçmiş günahlara pişman olmak, gelecekte olacağı istiğfar etmek, affını istemektir. İşlenen günaha tamamen pişman ve bizar olmak, bir daha o günahı işlememeye canı gönülden azmetmek ve bu çeşit bir tövbe ile kalbi temizlemekten ibarettir. Ahmet Bedevi, tövbe, Müslüman olsun olmasın, her akıllı kimsenin ihtiyacı olan bir şeydir. Bir iş yapan ve onun kötü olduğunu gören herkesin pişman olup tövbe etmesi vacip olur. Tövbe etmezse kendine zulmetmiş olur. Ahmet Namıki Camii. Günahlar sebebiyle paslanan gönüllerin kurtuluşu, Allahü Teala'ya çok tövbe, istiğfar etmek, her zaman Allahü Teala'yı düşünmek, onun razı olduğu, beğendiği işleri yapmak ve hiçbir zaman ondan gafil olmamakla mümkündür. Ahmet Yesevi. Tövbe, geçmişte yapılan günah ve hataya pişman olmak ve onu ondan sonra terk etmektir. Alaeddevle Semnani. İyi işlerin faydası sahibine dönüp gelseydi, kainat ondan faydalanırdı. Ne var ki faydanın çoğu o işin esas sahibine değil, sadece yapana kalır. Kötü işlerde vuku bulduğu zaman cezası umumi olur. Onun cezası onu yapan asi kişinin üzerine gelseydi, aynı anda onu helak ederdi. Ne var ki böyle olmaz. İşte böyle olmadığı içindir ki o cezayı Allahü Teala mümin kullarına dağıtır. O asi kimseye de ruhu çıkıncaya kadar tövbe kapısı açık kalır. Ali Havas Berlisi. Sizin hayırlılarınız günahına gerçekten çok tövbe edenlerdir. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh. Allahü Teala tövbe eden hatalı mümin kulunu sever. Ali Zeynel Abidin. Tövbe için bir özür olmaz. Bütün günahkar kullara ve asilere tövbe farzdır. Yaptıkları ister küçük, ister büyük günah olsun. Amr bin Osman Mekki. Tövbe iki çeşittir. Biri avamın tövbesi, ikincisi seçilmişlerin tövbesidir. Avamın tövbesi günahlardan tövbedir. Seçilmişlerin tövbesi gafletten tövbedir. Avam ile havasın seçilmişlerin tövbesinde fark vardır. Avam günahlardan ve kötülüklerden tövbe eder. Havas ise bunları zaten işlemez. Fakat bunların tövbesi yanılmaktan, gaflete düşmekten ve yaptığı ibadet ve taati sebebiyle kendini beğenme korkusundan tövbedir. Bennan el-Hammal. Günahlara bir defa, taatlere ise bin defa tövbe etmek lazımdır. Yani yaptığı ibadet ve taatlere bakıp kendini beğenmek, o ibadeti hiç yapmamak günahından bin kat daha fenadır.

Bayezid-i Bistami, günahlarına tövbe etmeyi geciktirmek, Allahü Teala'ya karşı mağrur olmak, kibirli olmaktır. Cafer-i Sadık, zahiri muamelat babında işlenen günahlar, tövbe edildiği takdirde hemen hepsi affa mazhar olur. Davud-u Kebir, tövbe için bir özür olmaz. Bütün günahkar kullara ve asilere tövbe farzdır. Yaptıkları ister büyük günah olsun, isterse küçük. Ebu Abdullah Mekki, bir gün canım bir şey arzu etmiş, ben de onu insanlardan istemiştim. O gece rüyamda Mevlasından istediğine kavuşan birinin onun kulundan bir şey istemesi yakışık almaz denildi. O günden beri o işime tövbe ederim. Ebu Abdullah Nibaci, cehennem korkusu veya cennet arzusuyla tövbe etmek mümkün değildir. Allahü Teala Bakara Suresi 222. ayetinde mealen "Muhakkak ki Allah tövbe edenleri sever." buyuruyor. Burada bildirilen sevgiye kavuşmak için tövbe etmelidir. Ebu Ali Dekkak, affa, mağfirete, müsamahaya kavuşurum diyerek günahlardan tövbe etmeyi terk etmek, o günahı işlemekten daha beterdir. Tövbe ve pişmanlıkta Allahü Teala'nın hoşnutluğu vardır. Ebu Ali Rotbari, bir kimsenin işlediği günahlara tövbe etmemesi, o günahı işlemesinden daha kötüdür. Ebu Cafer bin Sinan, tövbe bahsinin birinci bölümü burada sona erdi. Tevbe bahsinin ikinci bölümünde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

İnsanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Onlar yalanı çok dinleyen, çokça haram yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adil davrananları sever. Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu, takvaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Ey iman edenler!
Eğer bir fasık

0: size bir haber getirirse, onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Hakkı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin. Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna varınca, onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hiçbir şeyden habersiz, namus sahibi mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt vermektedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. İnsanlardan, ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vardır ki, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler.
0: ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Rabbini içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Gerçek dua ancak O'na yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye avuçlarını suya uzatan kimse gibidir. Oysa su ona gelmez. İşte kafirlerin duası öyle boşa gider. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. De ki, ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısmada, ikisi ortası bir yol tut. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Onlar yataklarından kalkarlar, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara

fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Duada nankörlükle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnsana bir sıkıntı dokununca, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşmakta. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Kur'an'dan dua örnekleri. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dilerler.

edecektir. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bir zaman İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin," demişti. Onu doğurunca, "Rabbim, onu kız doğurdum." Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken, "Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum," dedi. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nereden geldi?" dediğinde o da, "Bu Allah katından. Çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir," dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. "Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin," dedi. "Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle birlikte yaz." Onların sözleri ancak, "Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et," demekten ibaretti. "Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla." De ki, "Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin." Onlar, "Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle," derler. "Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Kullarının diriltilecekleri gün beni utandırma. Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde
iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

0: Okunan ayetler sırasıyla Bakara suresi 45, Bakara suresi 152-153, Bakara suresi 186, Bakara suresi 200-202 ayetler arası, Ali İmran suresi 191, Araf suresi 55-56, Araf suresi 180, Araf suresi 205, Tevbe suresi 113, Yunus suresi 106, Ra'd suresi 14, İsra suresi 11, İsra suresi 23-24, İsra suresi 110, Kehf suresi 23-24, Kehf suresi 28, Furkan suresi 77, Şuara suresi 213, Secde suresi 16, Mü'min suresi 60, Şura suresi 26, Nuh suresi 11, Hadid suresi 21, Yunus suresi 12, Nahl suresi 53-54, Ankebut suresi 65, Rum suresi 33, Zümer suresi 8, Fussilet suresi 49, Fussilet suresi 51, Fatiha suresi 5-7, Bakara suresi 128, Bakara suresi 286, Ali İmran suresi 8, Ali İmran suresi 16-17, Ali İmran suresi 26-27, Ali İmran suresi 35-38, Ali İmran suresi 53, Ali İmran suresi 147, Ali İmran suresi 193-194, İbrahim suresi 40-41, Mü'minun suresi 118, Furkan suresi 74, Şuara suresi 83-84-85-87, Neml suresi 19, Haşr suresi 10, Ahkaf suresi 15.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mütealsin sen. Mütealsin ki her yücelik senden. Sen yüceltmezsen her şey alçalır, öteler sende saklıdır. Akıl ve idrak seni anlamaktan uzaktır.
3: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara asla zulmedilmez. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.

Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminlere müjdele. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı da bilendir ve hidayete ereni de bilendir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İnsana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkor. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey Muhammed! Gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım de. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de, onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunları emretti ki, aklınızı kullanasınız. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve

cahillerden yüz çevir. İyiliği daha fazlasını bekleyerek yapma. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, halimdir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle, aynısıyla cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve

0: iyilik yapanlarla beraberdir. Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kim bir iyilik getirirse, ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 17. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 17. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs.
2: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, aleyhissalatu vesselam Efendimiz ara ara meclislerinde kendinden önceki peygamberlerden de bahis açar. Biliyorsunuz Kur'an kıssaları da genelde bundan bahseder. Bazen Kur'an'da anlatılan o kıssaların açılımı maksadıyla, bazen Kur'an'ın anlatmadığı ama bir şekliyle aleyhissalatü vesselam Efendimizin haberdar olduğu bazı meseleleri de sizden önceki ümmetler içerisinde şöyleleri vardı deyip sözün perdesini kaldırır ya da bazen direkt isim verir. İşte Zekeriya aleyhisselam şunu yaptı, Yahya aleyhisselam şunu yaptı, İsa aleyhisselam şunu yaptı diyerek, direkt isim vererek peygamberlere ait belli tablolardan o günkü muhatapları olan sahabi efendilerimize, tabii ki onların üzerinden bizlere mesajlar verir. Bugün ona ait bir bahis ile ben dersimize başlamak istiyorum. Haris el-Eş'ari'den naklediliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabeden bir halkanın içerisinde yer Mescid-i Nebevi ve Yahya aleyhisselamdan bahis açıyor. Uzunca bir rivayeti ben biraz kısaltacağım ama kaynağını da en son veririm. Bakmak isteyen kardeşlerim oradan bakar. Şöyle bir sözle söze başlıyor Efendimiz. Allah Zekeriya'nın oğlu Yahya'ya beş şeyi yapmasını ve o beş şeyi kendi kavmine söylemesini ona emretti. Oradan bazı izahlar var, ben oralara geçiyorum. Neymiş o beş şey? Bunlardan ilki, kulluğu sadece ve sadece Allah'a yapıp Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak. İkincisi, namazı dosdoğru kılmak. Üçüncüsü, orucu tas tamam tutmak. Dördüncüsü, sadakaları ihtiyaç sahiplerine vermek. Beşincisi de her daim Allah'ı hatırda tutmak. Sonra yine bunlara ait bazı izahlarda bulunur Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sonra der ki, kendi üzerine getirerek sözü, ben de size Allah'ın emrettiği beş şeyi emrediyorum. O beş şeyi sizlere bir mükellefiyet olarak veriyorum. Nedir bunlar? Dinlemek, itaat, cihat, hicret ve cemaat. Bu beş şeye bir daha döndüreceğim size ama Efendimiz sözün devamında diyor ki, kim cemaatten bir karış ayrılırsa İslam bağını boynundan çıkarmış olur. Ancak bir daha cemaate tekrar dönerse o zaman başka. Kim cahiliye davası iddia eder ve cahiliyeye ait meseleleri müdafaa ederse cehennemlik kimselerdendir. Hemen o halkanın içerisinde bulunan bir sahabe efendimiz, ya Resulallah, oruç tutsa da, zekat verse de, namaz kılsa da mı cehennemliktir dediği zaman, aleyhissalatü vesselam efendimiz, namaz kılsa da, oruç tutsa da durum aynıdır der ve sözü devam ettirir. Siz Müslümanlar olarak Allah'ın davasına sarılın. Başka şeylere kapılmayın. Çünkü o size Müslümanlar, müminler ve Abdullah, Allah'ın kulları ismini vermiştir. Çok güzel bence mesajlar var burada. Ben aldığınıza inandığım için girmiyorum. Asıl konumuza sözü getireceğim çünkü. Beş şey söyledi. Hem emretti hem de bizlere emanet etti. Neydi o beş şey? Tebliğ edilen hakikatleri dinlemek. Allah'a ve Resulüne ve bizden olan emir sahiplerine itaat etmek. Allah yolunda cihad etmek. İhtiyaç anında yeryüzünü Allah'ın mescidi bilip zulme rıza göstermemek. Eğer zulüm karşısında bir şey yapılmıyorsa orayı terk edip hicret etmek ve İslam cemaatinden ayrılmamak. Aslında geçmiş dersleri şöyle bir zihninizde hatırlarsanız, hizmet ahlakı bahsinde işlediğimiz konular tam da burada söylenen ve Efendimizin bize emanet ettiği, hatta emrettiği mükellefiyetlerle alakalıydı. Biz olaylara biraz daha farklı bir açıdan

bakmaya çalıştık. Özellikle geçen ders itaat meselesini dikkat ettiyseniz işledik. Bugün yine Efendimizin o beş emrinden biri olan cihat meselesini anlamaya çalışacağız. Gerçekten cihat mükellefiyeti, bu işin bizim üzerimize yüklenen sorumluluğu, nasıl anlaşılması gerektiğini, nasıl kavranılması gerektiğini, hayatın içerisine nasıl taşınması gerektiği bizim için önemli bir konu ve biz bu konuyu bugün inşallah beraberce anlamaya çalışacağız. Mevla hak ve hakikat adına anlayışlarımızı arttırsın. Bana da anlatabilme adına takat versin ve dilimin bağını çözsün inşallah. Şöyle o derse de bir giriş yapmamız lazım çünkü önemli bir bahistir bu konu. İnsan düşünen bir varlık. Düşüncenin malzemesi kavramlardır. Tasavvur kavramlar üzerinden şekillenir. Eğer gerçekten kavramlar doğru bir biçimde içi doldurulmazsa, bunun doğru bir biçimde doldurulması tamamen Allah'ın kitabına, peygamberin beyanlarına bağlıdır. Hiç kimse kendi kafasına göre o kavramların içini dolduramaz. Buna hakkı yok ama hakkı olmadığı halde bu manada bir şey yapan insanlar da hadlerini aşarak bir şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla işin bidayetinde eğer biz kavramlardan bir kavram olarak cihat kavramını konuşacaksak bu kavram meselesini de zihnimizde bir doğru yere oturtmamız lazım. Tasavvur dediğimiz şey kavramlarla olduğu için yine geçmiş dersleri hatırlayın. Özellikle Darul Erkam meselesi mevzu bahis olduğu zaman orada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üç basamakla bir eğitim süreci işlettiğini söyledik. Israrla ve tekrarla. Allah imkan verdikçe de söyleyeceğiz. Çünkü bu üç bilgi de bizim için çok önemli. Bunlardan bir tanesi sağlam akidenin inşasıydı. İkincisi akli eğitimdi, üçüncüsü ruhi eğitimdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ruhi eğitimi iradenin sağlamlaştırması ve Kur'ani ahlakın inşasıyla sağladı. Ama mesela akılların eğitimine geldiği zaman kavramları öncelikle Allah nazarında ne anlam ifade ediyorsa o anlamı sahabenin dünyasına taşıyarak akli eğitimlerini başlatmış oldu. Böyle olduğu için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu işe çok ciddi bir önem verdi. Neden? Çünkü kavramlar işin mihenk taşıdır. Ölçü algı aletidir aslında kavramlar. Eğer siz onu yanlış ele aldığınız zaman ondan sonra ölçeceğiniz, biçeceğiniz, üzerine bina edeceğiniz, konuşacağınız her mevzuyu mecburen temel yanlış olduğu için yanlışın üzerine bina edeceksiniz. Şöyle basit bir örnek vereyim ki meramım iyice anlaşılsın. Şu düğmeyi, gömleğin düğmelerini düşünün. Kavramlar dediğiniz şey bu gömleğin düğmelerinin en alt düğmesi. Onu bir tane yanlış bağladığınız zaman artık yukarıya doğru bağlamanız mümkün olmaz. Aşağı yanlış başladığı için üstüne o yanlış devam edecek ve yanlış üstüne gelip eylemler de netice itibariyle yanlış olacak. Şimdi biz bakıyoruz mesela diyoruz ki falanca adamın şöyle bir hatası var. Eylem üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Ancak eylem üzerinden değerlendirme yaptığımız zaman çoğu zaman da fayda verecek bir neticeye, çoğu zaman da fayda verecek bir muhasebe işi vardıramıyoruz. Çünkü adamın düşünce dünyasında arıza var. Meseleyi bir kere özünde yanlış anlamış. Yanlış anlayan bir insandan doğru eylem düşünmek, doğru eylem ortaya koymasını beklemek yanlış olur. Bugün birçok mesele böyle olduğu gibi bugün asıl konumuz olan cihat meselesi de böyle. Ama ben yine ona gelmeden somut bir şey söylemek istiyorum. İzliyorsunuz haberleri, günlerce buna benzer haberler duyuyorsunuz. Adam giriyor bir eve, yaşlı bir hanım var, yaşlı bir teyze, emekli maaşıyla kendine bir bilezik almış ya da boynuna bir kolye almış. Onu ondan alma adına kendini bir hak sahibi görüyor. Bilezikleri çıkaramayınca da kolunu kesiyor zavallı kadının. Belki de çok az bir meblağ olan o miktarı elde etme pahasına canice böyle bir şeyin altına imza atıyor.
Şimdi biz bunu okurken ya da televizyonlardan izlerken yahu bir insan nasıl bu kadar canileşir diyoruz. Ama gelin o hırsızın dünyasına, meseleye hırsızın dünyasından bakın. Adam kendini buna ikna ettirmiş. Eğer kendisi buna inanmazsa yapmaz. O hırsızın dünyasından baktığınız zaman şunları duyacaksınız. Burada bir haksızlık var. Benim annem yok, babam yok, ben yetimim ya da kimsesizim. Annem babam benden yüz çevirdi. Devlet bana bakmadı. Bunlar haksız bir biçimde bizim sırtımızdan bu paraları kazandılar. Derken işte kendilerine bir şeyler aldılar. Dolayısıyla o kolundan çıkardığım bilezik aslında benim. Kendisini buna inandırtmayan bir insan o caniliği yapamaz. Aynı şeyi getirin, mesela yakın bir zamanda olan bir hadise üzerinden söyleyeceğim. Bombaları üzerine bağla, gir bir lunaparka, zavallı çocukları havaya uçur ve bunu da Allah adına yap. Bunun adı da cihat olsun, bu da Allah adına yapılmış bir iş olsun. Bir insan kendini buna inandırmasa, bunun gerçekten cihat olduğuna inanmasa bunu yapamaz. Asla bu manada adım atamaz. Demek ki başta işin zemininde o güzel kavrama, o büyük kavrama farklı ve yanlış anlamlar ihtiva ettiği için, yüklediği için netice itibariyle ortaya çıkan sonuç da zemin, temel yanlış ve hatalı olduğu için atalı ve yanlış olacaktır. İşte biz o yanlışlara düşmeme adına, kavramlara zulüm etmeme adına kavramları Allah'ın konuşlandırdığı gibi anlamak zorundayız. Onun yeri de Kur'an'dır, hadislerdir. Biz de inşallah onu yapmaya çalışacağız. Kavramlara zulmetme gibi bir ifade kullandım. Bilinçli olarak kullandım. Zulmün birkaç tane anlamı var ama bir anlamı da şudur. Eşyayı Allah'ın koyduğu yerden etmek. Allah her şeye bir yer tayin ediyor. Sen o yerden aşağıya da düşürsen ya da yukarıya çıkarsan, yani Allah'ın koyduğu yerden daha fazla bir değer koysan, daha fazla bir değer ona yüklesen, o kavrama iyilik yapmış olmuyorsun. Zaten değerini düşürdüğün zaman iyilik yapmazsın. Ama Allah'ın koyduğu yerden daha yukarıya çıkardığın zaman da iyilik yapmazsın. Çünkü zulüm eşyayı yerinden etmektir. Bu yerinden etmenin yukarıya olmasıyla aşağıya olması arasında hiçbir fark yok. İkisinin adı da zulümdür. İkisinin adı da haddi aşmaktır. İkisinin adı da kıymete kanaat etmemektir. Allah'ın koyduğu yere razı olmayıp kendisinin o eşyaya yer tayin etme adına haddi aşma noktasında adım atmasıdır. İşte biz bugün birçok kavramımızın ne yazık ki böyle bir zulme uğradığına şahit oluyoruz. Allah aşkına ben susayım siz konuşun. Şehadet kavramının, şehitlik kavramının bugün insanlıktan çektiği zulmü hiçbir kavram çekmiyor. Allah şehit dediği, şehadet dediği bir ifade var. O kavramın içi dolu, Kur'an'da da dolu, hadislerde de dolu. Bakıyorsun adamın Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle, Allah'ın şeriatiyle uzaktan yakından alakası yok. Öldüğü zaman en büyük şehit o oluyor. Arkasına önüne bir sürü metiyeler dizilerek o adam farklı bir makamın sahibiymiş gibi güya insanlara takdim ediliyor. Şehitlik kavramı bugün insanlığın elinden çekiyor ve bunda biz aslında mesulüz. Çünkü kendi kavramlarımıza Allah'ın yüklediği anlam kadar anlam yükleyip sahip çıkamadığımız için başkalarının elinde oyuncağa döndü. Aynı şey şeriat kavramı için geçerli. Aynı şey hilafet kavramı için geçerli. Aynı şey sabır kavramı için geçerli. Aynı şey millet kavramı için geçerli. Bütün bu kavramlar ne yazık ki ya ifrat adına ya tefrit adına bir yönüyle zulmün malzemesi olmuş. Böyle olduğu için de Allah'ın onu koyduğu yerde biz o manada bir tayini gerçekleştiremediğimiz için tam anlamıyla istifade edememişiz. İşte bugün cihat kavramını da biraz bu çerçeveden değerlendirmeye çalışacak. Daha fazla uzatmayayım, gelin bir giriş yapalım. Cihat kavramına
üç farklı yaklaşım sergiledi.

0: deniyor. Dördüncü müsbeti söylemeyeceğim. Üç farklı yaklaşım. Birincisi içini tamamen boşaltanlar. İkincisi içini sadece kıtal, savaş ile dolduranlar. Üçüncüsü içini sadece tebliğ, davet ile dolduranlar. Üç tane farklı yaklaşım, üçü de menfi. Üçü de aslında Allah'ın istediği cihat kavramına, Allah'ın yüklediği manayla ortaya çıkması gereken bir yaklaşımın mahsulü değil. Üçünde de arızalar var. Birincisi içini tamamen boşaltanlar. Şimdi Batı cihat kavramını özellikle de tercüme etmiyor. Şöyle haberleri falan izlediğiniz zaman göreceksiniz. O kavram üzerinden İslam dünyasını mahkum etmeye çalışıyor. Cihadist diye bir zümre onların nazarında. Böyle bir zümre terörle uğraşan, işleri güçleri terör olan bir zümre zaten. Bütün yaklaşım böyle olunca ne oluyor bu sefer? Bu taraftan Müslümanlar bu kavrama küsüyor. Bir bakıyorsun adam hayatı boyunca insanlara vaazda, nasihatta bulunmuştur, kitaplar yazmıştır. Ama cihat onun dünyasında yoktur. Cihadı adeta silmiştir. Cihat diye bir kavram onun mahallesine gelmemiştir. Üstünü örtmüştür, başka anlamlar yüklemiştir. Farklı farklı şeyler söyleyerek içini boşaltmış bir biçimde. Hatta üstünü örtmüş bir biçimde o cihat kavramıyla bir münasebet kurmuştur ki bu bir arızalı yaklaşımdır. İkincisi sadece kıtal, savaşla içini dolduranlar. Kur'an'da ne kadar cihatla ilgili ayet varsa karşısında savaş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanlarında ne kadar cihat varsa karşısında savaş, tek bir anlama hapsederek sadece kıtal anlamı vardır diyerek bir anlam daraltmasına uğratmış cihat kavramını. Bu da azımsanmayacak kadar çok bugün içimizde. Ne yazık ki özellikle bazı kardeşlerimiz güya cihadın faziletini dile getirme adına, Allah yolunda savaşın ne demek olduğunu insanlara öğretme adına, belki masumane, belki farklı bir niyet, belki farklı bir mülahazayla özellikle cihada ait bütün ifadelerin sadece kıtali karşıladığını, savaşı karşıladığına dair bir tavırlarını görüyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben kılıç peygamberiyim de dedi, ben merhamet peygamberiyim de dedi ve bu ikisini aynı cümlelerde söyledi. Ben merhamet peygamberiyim dedi ve kılıç peygamberiyim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanı açıkça ortadayken sen merhamet meselesini üstünü örterek sadece işi savaşa indirgersen öncelikli olarak sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanına, arkasından Kur'an'ın biraz sonra söyleyeceğiz onlarca beyanına, arkasından Efendimizin başka beyanlarına aykırı davranmış olursun.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Sizin sesiniz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada.
3: Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız

0: istiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Semihsin sen, işitirsin. Suskunluğum ve dilsizliğim bile katında dua olur. Cılız sözlerimde, ince fısıltılarımda, senin işitmenin göğünde çağlayan olur, çığ olur, çok olur, çoğalır.
7: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
9: Üçüncü zümre, üçüncü arızalı tavır, içini sadece tebliğ ve davetle doldurmak. Cihat deyince savaş yok, kıtal yok orada. Bu da yanlış, bu da arızalı. Savaşın olmamasını isteriz, canı gönülden biz de isteriz. Ama bir insanlığın realitesi var. İnsanlık savaşmadan hiç durmamış. Kur'an'ımız, aziz kitabımız onlarca ayette savaş hukukunu bize anlatmış. Savaşta neler yapılması gerektiğine dair Efendimiz aleyhissalatü vesselam beyanlarda bulunmuş. Yine Kur'an'ımız ganimetten bahsetmiş, cariyelikten bahsetmiş, esirden bahsetmiş, kölelikten bahsetmiş, fidyeden bahsetmiş, anlaşmadan sultan bahsetmiş. Bütün bunların hepsi savaş hukukuyla alakadar bir şeydir. Şimdi birilerine şirin gözükmek için Allah'ın konuştuğu, konuşlandırdığı ve içini doldurduğu bir şeylerin üstünü örtmenin bize bir faydası yok. Allah ne kadar koymuşsa o kadarına bizim takdir edip onu yerine getirmemiz lazım. Emin olun, üstünü örttüğünüz zaman ve bazı şeyleri gizlediğiniz zaman İslam'la kavgası olanlar, işte bunun adı neyse artık, küresel güçler mi dersiniz, başka ne derseniz deyin, İslam'la kavgası olanlar İslam'a ait olan değerleri bizden daha iyi bildikleri için bizim aslında o hakikatin üstünü örttüğümüzden dolayı bize daha farklı bir nazarla bakıyorlar. Ama Allah ne demişse odur. Bizim iktidar diye bir hesabımız yok. Dünyayı ele geçirme diye bir hesabımız yok. Dünyayı ıslah etme, dünyayı hidayet nuruyla tanıştırma diye bir hesabımız var. Böyle de olmalı. Böyleyse eğer Allah kitabında ne demişse, peygamber ne beyanda bulunmuşsa bunu söyleyeceğiz. Allah aşkına 55 tane seriye olsun peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında. 28 tane de gazve olsun. Kur'an'da da bu kadar savaşla alakalı hüküm olsun. Sen kalk cihatın içerisinde savaşın olmadığını söyle. Kim inanır buna? Bir kere ortadaki kaynaklar senin dışında şeyler söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında bunlar varsa olduğu yerlerde olmalı. O hakikati söyle, şunu da söyle ve göksünü gere gere söyle. Senin ve benim iman ettiğimiz peygamberimiz, yüz binlerce can ona feda olsun. 28 tane gazveye katıldı. Gazveye katıldı demek şu demek, 28 tane ordu komutanlığı yaptı. 28 tane askeri birliğin başında o vardı.

Elinde kılıç vardı ama senin peygamberinin o elindeki kılıcın üzerinde beşerin kanı yok. İşte sallallahu aleyhi ve sellem deyip hayran olacaksan buna olmalısın. Peki Efendimiz nasıl savaşa katıldı? Aktif olarak da savaştı. Kaç kez savaştığını biliyoruz biz. Düşmanla karşılaştı, mübareze yaptı. Kaç tanesini de yere devirdi. Buna rağmen niye onun kılıcının üzerinde beşerin kanı yok? İşte biraz önce aktardığım söz o hakikati söylüyor. Ben merhamet peygamberiyim ve kılıç peygamberiyim. Onun elindeki kılıç yakmak, yıkmak, öldürmek için değil. Onun elindeki kılıç insanları diriltmek için, aradaki engelleri kaldırmak için, perdeleri aralamak için, hidayet adına bir zemin oluşturmak için, bir yönüyle kararan o kalpleri aydınlatma adına bir vesile olsun için öyle bir adım olduğundan dolayı onun üzerinde beşerin kanı yok. Biz aslında hiç zorlamadan nasılsa öyle aynen bir ayna safiyetiyle ve verelim onu asr-ı saadete, verelim Kur'an'ımıza, verelim sünnetimize, bize yansıtsın, olduğu gibi yansıtsın, biz de olduğu gibi yansıtalım. İş bitmiş, bizim başka bir şey yapmamıza gerek yok. Geçen ders söyledim, bir daha söylüyorum, vallahi İslam şirin, bizim şirin göstermemize gerek yok. Allah'ın dini şirindir zaten, güzeldir, kamildir, hiçbir şeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde olgunluğa ve mükemmelliğe ermiştir. Biz bu hakikatler çerçevesinde anlayalım, başka hiçbir şeye bizim ihtiyacımız yok. Cenab-ı Hak gerçek manada anlamayı hepimize nasip eylesin. Peki benim aziz kardeşlerim, ne demek cihat? Cehd kökünden geliyor, birçoğunuz biliyorsunuz. Diyorlar ki Arap dil alimleri, güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkanları kullanmak. Cehde verdikleri anlam bu. Peki İslam literatüründe cihat ne? Tarife ne olur dikkat edin. Bakın nasıl cami bir tarif vereceğiz. Dini emirleri öğrenip ona göre yaşamak. Cihat mıymış bu? Cihat. Başkalarına öğretmek. Cihat mı bu? Bu da cihat. İyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak. Cihat mı? Bu da cihat. İslam'ı tebliğ etmek için gayret içerisinde olmak. Buradaki özel maksat nedir biliyor musunuz vurgu? Tebliğ için başka yerlere gitmek, seyahat etmek, hicret etmek. Cihat mı? Cihat. İnsanın kendi nefsiyle bir mücadele içerisine girmesi. Cihat mı? Cihat. Peki düşmanlara karşı bir mücadele vermesi, yani savaş vermesi. Cihat mı? Cihat. Hiçbir şeyi geride bırakmıyor, dışarıda bırakmıyor. Bu cihat tanımının içerisine bütün bunlar giriyor. Biz fıkıh terimi olarak cihada baktığımız zaman genelde bugün biraz önce size söylediğim bazı zümrelerin sadece meseleye kıtal çerçevesine bakmaları fıkıh terim olarak öyle bakıldığını görüyoruz. Müslüman olmayanlarla savaş. Meselenin tasavvufi tarafından baktığınız zaman da sadece nefisle olan mücadele, nefisle olan cihat. Bunların hepsi aslında bu cami kavramının içerisinde. Biz Kur'an'a ve hadislere göre cihat kavramının tanımına baktığımız zaman aslında biraz önce size verdiğim bu tanımların hepsini içerdiğini görüyoruz. Mesela Kur'an'a göre bir cihat tanımlarına baksak, bu konuda çok şey söylenir ki ben biraz bazı maddeler vereceğim size ama o değerlendirmeye geçmeden de bununla alakalı birkaç ipucu vereyim size. Kur'an-ı Kerim'de isim olarak cihat 4 kez, çeşitli türevleriyle 24 kez, mücahit şeklinde ise 2 kez geçer. Ama Kur'an-ı Kerim'de cihadı anlatan ayetler bunlardan ibaret değildir. Ben değerlendirmeyi bunun üzerinden yapacağım ama sadece bunlardan ibaret değildir. Mesela fi sebilillah diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Tam 42 yerde ve çoğunu Cenab-ı Hak bize orada anlatırken cihatla alakadar bir şey olarak anlatıyor. Onların içerisinden bir miktarı da kıtalle alakalıdır.
yine direkt savaşla alakalı anlattığı, kıtalla alakalı

açıkça söylüyorum. Bir hakikat ki çok önemli bir hakikat. Cihat kavramı medeni ayetlerde geçen bir kavram değildir sadece. Mekki ayetlerde de geçen bir kavramdır. Bu önemli bir bilgidir bizim için. Ve o kavramın ne anlam ihtiva ettiğini Kur'an'ın nüzul sürecinden de zaten çıkarabiliriz. Oraya girersem uzayacak söz ama bir şey emanet ederek size burayı geçeyim. Özellikle Furkan suresinin 52. ayetini, Ankebut suresinin 69. ayetini ne olur tefsirleriyle beraber okuyun. Okuyun ki cihat ne zaman sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasına girmiş, ne zaman o cihat içerisinden kıtal meselesi mevzu bahis olmuş, o süreci de daha iyi anlamış olasınız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam risalete ve nübüvvete muhatap olur olmaz cihat başladı. Kıtal ise 14 yıl sonra başladı. Bunu söylüyorum ve geçiyorum. Gelin şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre cihat nedir sorusuna bir cevap bulalım. Birincisi, cihat Kur'an-ı Kerim'de amellerin en faziletlisi ve en hayırlısı olarak kullanılan bir kavramdır. Sadece ayet numaralarını vereyim, siz bakın. Biz burada bir vaaz ya da sohbet yapmıyoruz. Alışıksınız artık, biz bir ders yapıyoruz. Onun için biliyorum içinizden bazı kardeşlerim bir hafta boyunca bunların üzerinde duruyorlar ki durmayanlara da bir örnek olsun diye zaten bunu söylüyorum. Ondan dolayı bazı şeyleri veriyorum size, siz bakacaksınız. Cihat Kur'an-ı Kerim'de amellerin en faziletlisi ve en hayırlısı olarak kullanılan kavramdır. Tevbe suresinin 19. ayet, Tevbe suresinin 20. ayet, yine Tevbe suresinin 88. ayet buna delildir. İkincisi, cihat Kur'an-ı Kerim'de ferdi bir sorumluluğu ifade eden bir kavramdır. Dikkat buyurun, cihat Kur'an-ı Kerim'de ferdi bir sorumluluğu ifade eden bir kavramdır. Yanlış anlaşılmasın diye ayeti vermek istiyorum. Cihat eden ancak kendisi için cihat etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstağnidir. Yani onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ankebut suresi 6. ayet ki Mekki bir ayet, bakın. Üçüncüsü, cihat Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın affını, rahmetini ve yardımını kazandırtan amellerden en önemlisinin olduğu hakikatini belirten bir kavramdır. Bakara 218, Nahl 110, Ankebut 69 buna örnek. Ankebut 69 Mekki bir ayet, bir hatırlayalım. Ama bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Bir vaat var, bir müjde var, bir de önemli bir bilgi var burada. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh bu ayeti tefsir ederken çok önemli bir şeye dikkat çekiyor. Diyor ki, eğer dine ait bazı meseleleri birileriyle istişare edecekseniz, zorlandığınız bir alan var ve o alanda birilerinin görüşüne ihtiyacınız var ve o görüşü başvurmak için birilerinin ayağına gidecekseniz, eğer şer'i bir fetva var ve o fetvayı alma adına birine müracaat etmek durumunda kalırsanız, bu ayet kapsamına göre ve bu ayetin uyarısına göre Allah yolunda cihat edenlerden biriyle istişare etmek zorundasınız. Sadece bu işi başka bir mülahazayla yapan bir insanın size vereceği şer'i fetva bağlayıcı değildir. Çok önemli bir şey söylüyor aslında Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. İşte bu ayeti biz eğer bu çerçeveden de anlarsak Allah yolunda cihadın, cihad etmenin ne demek olduğunu daha iyi anlamış oluruz. Yine bu kapsamda Nisa 95, Maide 35, 54 de bunlarla alakalı. Dördüncüsü, cihat Kur'an-ı Kerim'de imtihanın en önemli vesilesi ve cennete ulaşmanın en önemli yolu olduğunu belirten bir kavramdır. Ali İmran 142, Tevbe 86, Muhammed 31. Beşincisi, cihat Kur'an-ı Kerim'de sadece bedenen yapılan bir amel değil, mal ve başka nimetlerle de yapılan bir amel olduğunu belirten bir kavramdır.

Enfal 72, Hucurat 15, Saf 11, Tevbe 44, Tevbe 81. Demek ki sadece bedenen değil, mal ile de yapılabilir. Zaten gelecek haftaki konumuz ne biliyor musunuz? Çeşitleriyle cihat. Cihat sadece bir alanda değil, tek çeşitte değil. O nedir? Hangi alanlarda olur? Bunun gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasındaki karşılığı nedir? Mesela bir mücahit olarak bir gazveye katılanla Medine'de oturanları sallallahu aleyhi ve sellem nasıl değerlendirdi? Acaba aynı gördü mü görmedi mi? Acaba birine verdiği bir görevi, birine vermediği bir görevi ama cihada çıkarken bir mücahit olarak bir göreve gönderdiği birisiyle aynı tuttu mu, eş değerde gördü mü? Çeşitleriyle cihadı işlediğimiz zaman o zaman onu göreceğiz. Altıncısı cihat, Kur'an-ı Kerim'de gerçek müminliğin işareti olduğunu belirten bir kavramdır. Enfal 74 bunun delili. Yedincisi cihat, Kur'an-ı Kerim'de müminlerin birbirlerine dost ve sırdaş olmalarının en önemli sebebi olduğunu belirten bir kavramdır. Enfal 75, Tevbe 16, Mümtehine 1. Sekizincisi cihat, Kur'an-ı Kerim'de kafirlere ve münafıklara karşı zafiyet göstermeden sertçe ortaya konması gerektiğini belirten bir kavramdır. Aslında burada söylenen şey cihadın usulüne ait de çok önemli bir ipucu veriyor bize. Bir daha tekrar ediyorum. Cihad Kur'an-ı Kerim'de kafirlere ve münafıklara karşı zafiyet göstermeden sertçe ortaya konması gerektiğini belirten bir kavramdır. Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir diyor Tevbe suresinin 73. ayeti. Yine bu başlık altında Tahrim 9 bu başlık altında incelenmeli. Dokuzuncusu cihat. Kur'an-ı Kerim'de şartlar oluştuğu zaman yerine getirilmesi gereken ve bahanelere, nedir bahane? Yaş mesela. Yaş genelde bizim aklımıza sahabe geldiği zaman çocukken de bu manada bir heves görüyoruz, hatta bir ızdırap görüyoruz ama siz yaşı ilerlemiş olanlara da bunu anlayın. İşte 93 yaşında bakın Ebu Eyyub El Ensari, onu buraya getiren bu zaten. Yine Ebu Talha 80 küsür yaşında. Yine Ümmü Haram anamız 86 yaşında. Yani bu iş genç işi değil. Bu iş yaş işi de değil. Bu iş baş işi de değil. Yani cinsiyetle de alakası yok. Bu iş iman işidir. Kur'an da onu söylüyor. Cihat Kur'an-ı Kerim'de şartlar oluştuğu zaman yerine getirilmesi gereken ve bahanelere takılmadan yapılması zorunlu bir amel olduğunu belirten bir kavramdır. Tevbe 24, Tevbe 41 bunun delilleri. Onuncusu cihat, Kur'an-ı Kerim'de hakkı verilerek yerine getirilmesi gereken istenen bir sorumluluk olduğunu belirten bir kavramdır. Bunun içinde Hac suresi 78. ayet. 11.'si cihat, Kur'an-ı Kerim'de münafıklara çok ağır ve zor geldiği belirtilen bir kavramdır. Münafıklar zorlanırlar aynen sabah namazı gibi. Bunun içinde Nur suresi 53. ayet. Son maddeyi de söylüyorum. Cihat, Kur'an-ı Kerim'de özellikle inkarcılara karşı kendisiyle yapılması gerektiğini belirten bir kavramdır. Dikkat buyurun, ifade mühim ve bugün cihadın sürekliliğine ait bir işaret var burada. Cihat Kur'an-ı Kerim'de özellikle inkarcılara karşı kendisiyle yapılması gerektiğini belirten bir kavramdır. Fela tuti'il kafirine ve cahidhum cihaden kebira, bu işte. Büyük cihada çağırıyor Kur'an. O halde kafirlere boyun eğme, bununla yani Kur'an ile onlara karşı olanca gücünle bir cihat ver. Furkan suresinin 52. ayeti, ki size havale ettiğim ayet buydu. Tefsirlerine baktığınız zaman da göreceksiniz. Bu 12. madde özellikle. Cihadın
tek alanı olmadığını bize söylüyor. Sadece medeni ayetlerden ibaret olmadığını da söylüyor. Kur'an'ın en önemli cihat malzemesi, cihat aracı olduğunu söylüyor. Kur'an'ın üzerinden en önemli cihat malzemesinin söz olduğunu söylüyor. Kıyamete kadar da söz ile bu cihadın devam edeceğine dair bir işaret de veriyor. Daha neler neler veriyor ki siz okudukça göreceksiniz. Şimdi benim aziz kardeşlerim, aslında o ayetleri birer birer ele alıp değerlendirmemiz lazım ama ona imkanımız yok. Bu kadarla iktifa edelim. Gelelim hadislere göre cihat nasıl anlaşılmalıdır bahsine. Burada da yine size bazı başlıklar vereceğim. Birincisi şu: cihat hakiki bir imandan sonra yapılması gereken bir ameldir. Burası çok önemli bir şey. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ısrarla ve tekrarla bu hakikatin dikkatini altını çiziyor. Mücahit mücahit olmadan önce müvahhit olmalıdır. Muvahhit olmayan birisi hakkıyla mücahit olamaz. Öncelikle muvahhit olacak, tevhidi anlayacak, imanı anlayacak, iman hakikatlerini kavrayacak, ne için mücadele verdiğini çok iyi anlayacak ve bu manada o muvahhitliğin kendisine yüklediği sorumluluktan haberdar olacak. Eğer bunları bilmeden bir şey yaparsa o kaş yapayım derken göz çıkarabilir. Bugün İslam coğrafyalarında adı cihat olan ve cihat adına yapılan birçok şeyde bu zafiyet var işte. Muvahhit olmadan mücahit olunursa eğer onun telafisi mümkün olmayacak kadar arızalara iş varacak ve Allah korusun ümmetin canını da malını da tehlikeye atacak birçok sonuca iş götürülecek. İşte bunun için bu birinci maddedir hadislerden bize verilen. Burada da bir değerlendirme yapayım da devam edeyim. Hadislerin cihat konusundaki bilgilerine bakın. Aynen Kur'an'daki gibi eşdeğer göreceksiniz. Yani Allah'ın kitabında bir mesele ne kadar yer alıyorsa aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasında da o kadar yer alacaktır. Hiçbir hadis kitabı yoktur ki külliyatımızın içerisinden cihat babı olmasın. Müslim'de mesela imare babı birçok baba göre daha geniştir ve onlarca, yüzlerce hadis vardır orada. Bukhari'nin cihat babına baktığınız zaman da inanılmaz derecede bir hacim göreceksiniz. Bütün hadis kitaplarımızda böyle. Bu işin bu kadar yer alması meselenin ehemmiyetini bize verir. Ama bunların hepsini değerlendirmek ne kadar mümkün bilmiyorum ama ben büyük bir kısmını değerlendirerek bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bera İbni Malik radıyallahu anhu bize naklediyor. Diyor ki tepeden tırnağa silahlı bir adam aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna geldi ve şöyle söyledi. Bir savaş, bir seriye sırasında: ya Resulallah, sizinle beraber önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım? Demek ki adam Müslüman değil. Müslüman olmadan Allah Resulü'nün ordusuna katılmaya geliyor. Önce savaşayım bu manada bir şeyler ortaya koyayım mı yoksa önce Müslüman mı olayım? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki önce Müslüman ol, sonra savaş. Bunun üzerine adam orada şehadet getirdi, Müslüman oldu. Sonra girdi savaşın içerisinde ve o anda şehit oldu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dedi ki az çalıştı, çok kazandı. Ne namaz var, ne oruç var, gusül bile yok. Bilemiyoruz savaş meydanında ne oldu ama iman etti. İman etti ve için o imanın arkasından cihada, savaşa dahil oldu. Allah da şehadetle onu nasiplendirdi ve arkasından böyle bir netice oldu. Müslüman olması konusunda sallallahu aleyhi ve sellemin onu uyarması en başta söylediğimiz o bilgiyle alakalı. Önce muvahhid, sonra mücahit. Başka izahlara bakın peygamberimizin, konu uzamasın diye girmiyorum ama girmesem de yarım kalacak. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen diyor ki mücahit odur ki nefsiyle cihat eden, muhacir de odur ki sevapla, günahlardan sevaplara
bir yönüyle hicret eden. Bir tarif verdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Şimdi burada hepinizin bildiği bir hadis var. Tebuk gazvesinin arkasından dönerken hadis diye rivayet edilen bir söz var, düzeltelim. Bir söz var. Küçük cihattan döndük, büyük cihada geldik diyor o söz. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz nefisle cihada başlama adına orada bir teşvikte bulunuyor. Muhaddis ulemaya bakın, muhakkik ulemaya, o rivayeti ciddi bir biçimde tenkit etmişlerdir. Ancak orada söylenen sözü destekleyen başka hadisler var. Biraz önce size aktardığım, mesela Müslim'de geçen, Ebu Davud'da geçen bir hadistir. Mücahit nefsinin isteklerine karşı cihad ederek günahtan uzak durmak için mücadele eden kimsedir hadisi Müslim hadisidir. Ve bu hadis sahih bir rivayettir. Buradan da şunu öğreniyoruz aslında. Özellikle mücahit olacak adam nefsiyle bu manada bazı şeyleri çözmüş adam olmalıdır. Çünkü Allah korusun, eğer belli şeyleri anlamadan, belli şeyleri kavramadan, belli şeyleri hayatına taşımadan savaş meydanına çıkan birisi, o savaş meydanının heyecanıyla Allah'ın çizgilerine, yani hududullah'a aykırı davranabilir. İşte o yanlışa düşmemesi adına önce muvahhid, sonra mücahit. Siz buna şunu da ekleyin. Önce muhacir, sonra mücahit. Önce muhafız, sonra mücahit. Önce müstakim, sonra mücahit. Bunlar öncelikli olacak ki arkasından o gelince güç, kuvvet birilerinin elinde zulme ve haksızlığa dönüşmesin. İkincisi, cihat İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırmak için yapılan bir ameldir. Hadislerden elde ettiğimiz bir tanım bu. Dikkat buyurun. Cihat İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırmak için yapılan bir ameldir. Şimdi böyle sizi sarsacak ve biraz da üzerinde tefekkür edeceğiniz, size bir tarif vermek istiyorum. İmam Maturidi tanım yalnız yok. Ne diyor biliyor musunuz o büyük imamımız? Cihat savaşa giden yolları kapatmaktır. Tamamen bizim dünyamızdaki tanımları yıktı bu. Cihat savaşa giden yolları kapatmaktır. Aslında İmam Maturidi bunu kendi kafasından söylemedi. Bunun onlarca dayanağı var. Biz konuşuyoruz, söylüyoruz ama iş başka noktaya gelince başka şekillerde zihnimizde telkinler geliyor ve bu tarifi kaçırıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hangi ordu komutanını, hangi seriyeye göndermişse onları göndermeden önce bir konuşmaya, belli bir yolculuğa, yani Medine dışına kadar yolcu etme adına bir yol arkadaşlığına tabi tutmuş ve onlara bazı vasiyetlerde, tavsiyelerde bulunarak onları göndermiştir. Mesela onlardan bir tanesini Süleyman bin Büreyde babasından bize nakleder ki uzunca bir rivayettir. Ben oradan bizimle alakalı olan kısmı size söyleyeceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki o gönderdiği komutana, Allah yolunda Allah'ın adıyla savaş, Allah'a küfredenlerle harp eyle, savaşta ganimete ihanet etme, ahdi bozma, düşmanlarınızın ağız ve burunlarını kesme, kesilmesine asla müsaade etme, asla çocukları öldürme. Bakın, tavsiyelerde bulunuyor ve savaş hukukunu şekillendiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları üç şeye davet edin. Söz geliyor. Neymiş aslında cihat? Nasıl cihat savaşa giden yolları kapatmaktır, buradan anlayacağız. Üç şeye onları davet et. Müslüman olmaya davet et, kabul ederlerse sen de kabul et ve onlarla savaşı bırak. O anda söyle, Müslüman oldular mı artık dinde senin kardeşindirler. Onların canları malları senden emindir. Asla onlara karşı kılıç kullanamazsın. Dolayısıyla bunu yaptığın anda savaşa giden yolu kapattın. Cihat neymiş? Allah'ın dinini karşı tarafa tebliğ etmek anlamında ya. O manada yaptın. O karşı tarafta kabul etti. Cihat savaşa giden yolları kapatmış oldu.
Sonra ikincisi, onları kendi yerlerine bırak. Yani adamlar Müslüman olmayı kabul etmediler.

Müslüman kendi yerlerinde bırak. Ama onların İslam'ın otoritesi altına girmeye davet et. Eğer onlar buna girerlerse cizye ödeyeceklerine dair onlara hükümleri beyan et. Bunu da söyle. Eğer bunu da kabul etmezlerse o zaman artık kılıçlarınızı çekeceksiniz. Allah sizin hakkınızda ve onlar hakkında hükmü neyse o hükmü yerine getirene kadar onlarla savaşacaksınız. Hüküm bu kadar açık, bu kadar nettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bunu söylüyor. Üçüncüsü cihat, Allah katında en faziletli ve en hayırlı ameldir. Bizim bugünkü dersimizin serlevhası bu muydu? En hayırlı, en faziletli ve en hayırlı amel. Nereden almışız? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize naklediyor. Geldi diyor birisi, sordu. Hangi amel daha faziletlidir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki Allah'a ve Resulüne inanmak. Sonra hangisi? Allah yolunda cihad etmek. Sonra hangisi dedi? Allah katında hac etmektir dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Abdullah İbni Mesud da buna benzer bir rivayet naklediyor. Diyor ki sordum, dedim ki ya Resulallah hangi amel Allah'a daha sevimlidir? Bakın ne dedi? Vaktinde kılınan namaz. Sonra hangisi? Anne ve babaya iyilik etmek. Sonra hangisi? Allah yolunda cihad etmek. Peki benim aziz kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatü vesselam ara ara en hayırlı amel meselesinde karşılaştığı sorularda değiştirdi mi? Mesela bir anda anne ve babaya iyilik meselesini öne aldı mı? Başka zaman cihadı öne aldı mı? Başka zaman başka şeyler söyledi mi? Söyledi. Bu farklılık nereden kaynaklanıyor? Benim hep size ısrarla söylediğim bir şey var. Öyle bir tane hadisi çekip çıkararak onun üzerine hüküm bina edemeyiz. Bir bütün olarak bakmamız lazım. Niçin o farklılık var biliyor musunuz? Oradaki cihat nafile bir cihattır. Farz bir cihat değil. Demek ki cihatta çeşitleri varmış. O da bizim bir dahaki dersimizin konusuymuş zaten. Farz olanı var, nafile olanı var. Farz-ı ayn olanı var, farz-ı kifaye olanı var. Bunlara göre de sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözler var. Eğer adamın anne ve babası yaşlıysa, bu manada da onlara bakacak kimseleri yoksa, o cihatta da katılacak asker sayısı yeterli bir orana varmışsa, aleyhissalatü vesselam Efendimiz elinin altındaki insanları tanıdığı için ne diyor? Oradaki o fazilet derecesini değiştiriyor. Anlayabilmeniz için, daha iyi anlayabilmeniz için, biraz da sizi rahatlatmak için bir şey söyleyeyim. Ebu Hureyre, Enes bin Malik bize naklediyorlar. Adamın biri geldi, dedi ki ya Resulallah, oruçluyken hanımımı öpebilir miyim? Efendimiz dedi ki öpebilirsin. Bir müddet sonra birisi daha geldi, aynı soruyu sordu. Efendimiz dedi ki öpemezsin. Biz şaşırdık diyor o hadiseyi bize nakleden sahabi efendilerimiz. Ama sonra baktık ki öpebilirsin dediği yaşlı, öpemezsin dediği genç. Demek ki muhatap değişince aleyhissalatü vesselam Efendimiz buna göre bazı hükümleri de değiştirmiş. Cihat meselesi de aynı şekildedir. Efendimiz tanır kendi elinin altındakileri, fazilet derecesini, hayırlı amel meselesini de o muhatapların haline göre söyler. Dördüncüsü cihat, İslam'ın zirvesi, Müslümanlığın şiarı ve imanın tezahürü olan bir ameldir. Dikkat buyurun, bakın neymiş cihat? Cihat, İslam'ın zirvesi, Müslümanlığın şiarı ve imanın tezahürü bir ameldir. Bunları da ifade eden onlarca rivayet var ki bir rivayet de şudur. Tebuk dönüşüdür. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir yerde istirahat ederken bir anda tek kalmıştır. Onu uzaktan izleyen Muaz İbni Cebel Efendimiz'i yalnız görünce bana fırsat doğdu diyerek hemen Efendimiz'in yanına gitmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama selam verip yanına oturduğu zaman da Efendimiz'e bir soru sormuştur. Ya Resulallah, cennete girdirecek, cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana haber verir misin? Soruyu soran Muaz'dır. Babasının adı gibi dağ gibi bir insandır. Muaz İbni Cebel'den bahsediyoruz. Alimlerin imamıdır o.
Böyle bir soruyu soruyor. Bir bedevi gelse sorsa Efendimiz başka şeyler söyleyecek. Ama soruyu soran Muaz olunca bir alime yakışır.

bir biçimde ve alimin tartacağı şekilde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona cevap veriyor. Çok büyük bir şey istiyorsun ey Muaz diyor. Ancak bu Allah'ın kolaylaştırdığı kişiye zor gelmez. Hiçbir şeyi ortak koşmadan yalnızca Allah'a kulluk edersin. Namazı dosdoğru kılarsın, zekatı verirsin, Ramazan orucunu tutarsın, gücün yeter, imkan bulabilirsen hac edersin. Bunları yaparsan ne olur? Cenneti kazanır, cehennemden de emin olursun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunları söyledikten sonra sustu. Muaz da sustu. Biraz geçti aradan sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, şimdi sana hayır kapılarını haber vereyim ey Muaz. Ver ya Resulallah dedi Muaz İbni Cebel. Oruç kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahın azabını söndürür. Ayrıca kişinin gece yarısı kıldığı namaz da günahını siler. Şu üçüncüsünü söylemeyeydin iyidir ya Resulallah diyebilirsiniz belki içinizden ama bir bütün bunlar. Zaten aslında onunla birlikte tamamlanıyor ve bu işin istikamet hali o üçüncüsünden kaynaklanıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunları da söyledi, sustu. Biraz sonra korkuyla ve ümitle, umutla Rablerine kulluk etmek için onların vücutları yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez ayetini okudu. Secde suresinin 16 ve 17. ayeti. Demek ki Muaz İbni Cebel'in de biraz farklı bir hali oldu ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz takviye amaçlı o gece namazının ehemmiyetine ait bu ayeti de okudu. Sonra sustu. Bir müddet sonra bir daha sözü Efendimiz devam ettiriyor. Sana bütün bu işlerin başını, ana direğini, asıl o işi ayakta tutan ana direği ve zirvesini, doruk noktasını bildireyim mi ya Muaz? Heyecandan Muaz İbni Cebel'in kalbi yerinden çıkacak. Bildir ya Resulallah diyor. İşin başı İslam, direği namaz, zirvesi cihattır sallallahu aleyhi ve sellem. Boşuna biz bu kadar sözü uzattık durduk. Bu söz bize yeter aslında. İşin başı İslam, direği namaz, zirvesi cihattır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cevamiül Kelim olarak net bir biçimde bunu ortaya koyuyor. Dikkat edin daha bitmedi. Çok önemli bir noktaya daha getirecek sözü. Bu anlattıklarımın hepsini tutan ve onların devamına ve olgunlaşmasına sebep olan şey nedir söyleyeyim mi? Bakın işin başı İslam, direği namaz, zirvesi cihat. Şimdi neyi söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bu anlattıklarımın hepsini tutan, hepsini sağlayan ve onların devamiyetini ortaya koyan, muhafazasını, olgunlaşmasına da sebep olan şey nedir söyleyeyim mi diye sordu Muaz İbni Cebel. Evet ya Resulallah dedi. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Şunu tut dedi. Bu ne demek? Dilini tut. Bütün iş burada. Bu dil var ya adamın ocağını batıran bir şey. Dil belası, nimet, nimet olduğu kadar da büyük bir nimet. Birçok insanın ocağını batıracak olan şey şudur zaten. Ah şu dil, ah. Ah bazı şeyleri tutabilsek, ah bazı şeyleri gerçekten içimizde tutsak da söyleyip de kendimizin aleyhine şahitler olarak ortaya koymasak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kadar beyandan sonra bunu söyledi. Ne dedi biliyor musunuz Muaz İbni Cebel? Ya Resulallah biz konuştuklarımızdan da sorgulanacak mıyız? Yaptıklarımız tamam da konuştuklarımızdan da sorgulanacak mıyız? Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Annen hasretine yansın ey Muaz. Anan seni yitirsin. Bu söz bu. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen ancak dillerinin ürettikleri değil midir zaten? Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne kadar önemli bir şey söylüyor. Tirmizi'nin İmam babının 8. hadisi, İbn-i Mace'nin Fiten babının 1 numaralı hadisi.
siz o dile modern Müslümanlar olarak şunları da yazın. O yazdıklarımız var ya, onlar da bizim aslında dilimizden çıkanlar gibi karşımıza gelecek. Öyle farklı farklı isimlerle ona buna gönderdiğimiz mesajlar, öyle üstü körü başka sözlerimiz, ne de olsa beni görmüyor diye meydanı boş bulup söylediğimiz sözler, neler neler ya da hiç araştırmadan bilmeden aktardığımız şeyler, neler neler, hepsi dil belasıdır, dil belası. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uyardığı şeydir ki işin zirvesi olan cihat adına söylenen o teşviki elde etmenin, muhafaza etmenin, korumanın yolunun nereden geçtiğini de beyan ediyor. Beşincisi cihat, Allah nazarında kulunun kefili olmayı kazandırtan bir ameldir. Hadisi ben en iyisi vereyim, siz okuyun. Vakit geçmiş çünkü. Altıncısı cihat, sevap itibariyle başka hiçbir nafile ibadetle karşılaştırılmayacak kadar değerli bir ameldir. Dikkat buyurun. Cihat sevap itibariyle başka hiçbir nafile ibadetle karşılaştırılmayacak kadar değerli bir ameldir. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Soruyor birisi, belki kendisi de sormuş olabilir. Ya Resulallah, Allah yolunda cihada denk gelecek bir amel var mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona denk bir iş bulamazsın. Bunu söyleyince şaşırıyor Ebu Hureyre. Bunun üzerinde bir daha soruyor, bir daha soruyor. Ya da orada duran adam iki kez, üç kez bir daha soruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem de her seferinde ona denk bir iş bulamazsın diyor. Bakıyor ki anlamıyor sorunun sahibi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki Allah yolunda cihad eden kimsenin benzeri, gündüzleri oruç tutan, geceleri namaz kılan, Allah'ın ayetlerine hakkıyla itaat eden ve Allah yolunda cihad eden kimse cepheden dönünceye kadar namaza ve oruca hiçbir şekilde ara vermeyen kimse gibidir. Yapabilir misin bunu? Bukhari'deki rivayet öyledir. Sen diyor bir mücahit Allah yolunda cihada gitti. Kaç gün, kaç ay, kaç yıl kaldı, döndü geldi. O süre zarfında sen geceni gündüzünü oruçla kıyamla geçirebilir misin? Geçiremezsin. İşte o zaman ona denk gelecek bir amel işleyemezsin. Allah yolunda cihadın ne kadar büyük bir şey olduğunu, ama özellikle dikkat çektiğimiz noktayı unutmayın, nafile olarak ne kadar büyük bir şey olduğunu böylelikle beyan ediyor. Yedincisi cihat, cennetin yollarını kolaylaştıran, cehennemi ise yapandan uzaklaştıran bir ameldir. Şu müjdeye bakın Allah aşkına, şu müjdeye. Müjdenin zemini de şöyle bir zemindir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birini bir sefere gönderiyor. Giderken ayağı biraz tozlanıyor. O da o tozu temizlemeye çalışıyor. Efendimiz o mücahide söylüyor bu sözü. Allah yolunda ayakları tozlanan bir kula cehennem ateşi dokunmaz. Müjde büyük bir müjdedir. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğer kendisi çıkmayacak da Medine'nin dışına bir askeri birlik gönderecekse, Medine'nin ta uzak noktalarına kadar onlarla beraber gider, mücahidi atının üzerine bindirir, kendisi ise yayan yürür. Ya Resulallah sen de bin denildiği zaman istiyorum ki Allah yolunda benim ayaklarım da tozlansın diyerek bu manadaki meseleyi ne kadar önemli bir mesele olduğunu ortaya koyar. Onlarca şey söylenir bununla alakalı olarak yine. Sekizincisi cihat sadece yapanlara değil destek ve yardımcı olanlara da sevap kazandırtacak bir ameldir. Önemli bir şey bu. Sadece yapanlara değil destek ve yardımcı olanlara da sevap kazandırtacak bir ameldir. Şimdi önümüzdeki ders çeşitlerini işlediğimiz zaman bunlara gireceğiz. Öyle elini kolunu sallayarak cihada gitmek yok. O zaman ayrıydı, bugün ayrı. Bu işin farklı bir fıkhı var, farklı bir usulü var, farklı bir hazırlığı var. Sen gittiğin zaman orada ne yapacaksın? Ne yapacaksın sen? Sen daha kan görünce düşüp yere bayılıyorsun. Bir eline bir şey alamıyorsun. Bu manada herhangi bir sorumluluk taşıyamıyorsun. Gidip orada insanların başına yük olup dertlerine dert katacak bir halin yok ki. Eğer bu

manada bir şey yoksa işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu söylüyor. Gidemeyen gidemez, o gidemeyene de bir sorumluluk var. O da eğer bu manada bazı şeyler yaparsa sevaba ortak olabilir. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor Eslem kabilesinden bir genç geldi Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Dedi ki ya Resulallah cihada katılmak istiyorum. Fakat savaşa bilmem için hiçbir malzemem yok. Ne atım var, ne kılıcım var, ne kalkanım var. Efendimiz diyor ki filan ensari sahabiye git. O cihada hazırlanmıştı fakat hastalandı. Cihada katılamayacak. Söyle bütün malzemesini sana versin. Seviniyor o delikanlı, koşa koşa geliyor. Söylüyor o sahabi efendimize. O sahabi efendimiz hanıma sesleniyor. Peygamber mektebinin talebeleri. Hanım diyor, savaş için hazırladığım şeyleri bu delikanlıya ver. Ancak onlardan hiçbir şeyi alıkoyma. Allah hakkı için onlardan hiçbir şeyi bırakma ki sen de berekete nail olasın. Hanım ne yapacak? Hoşuna giden bazı şeyleri yanında tutacak. Öyle değil. Hepsini ver ki sen de o berekete ortak olasın diyor. Bu da Müslim'in imare babında geçen bir hadis. Dokuzuncusu, cihat kul hakkı dışında bütün günahların kefareti olacak bir ameldir. Çok önemli bir şey bu. Cihat kul hakkı dışında bütün günahların kefareti olacak bir ameldir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki şehidin kul borcu dışındaki bütün günahlarını Allah bağışlar. Borçları müstesna, bütün günahlarını Allah bağışlar. Ebu Katade de buna benzer bir hadis naklediyor. O hadise girmeyeyim ama şunu hatırlatayım. Kerbela'nın meydanında o savaş başlamadan önce son hutbesinde Hazreti Hüseyin zaten bir avuç insan kalmıştı etrafında. Ne dedi o insanlara? Üzerinde borç olan yarın bizimle beraber cihada girmesin. Öyle ona buna borç tak. İflas ettiğin büyük bir borcu ailenin üzerine bırak. Anayı babayı bu manada perişan et. Nedir, ben cihada gidiyorum, yok öyle bir şey. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bak yol gösteriyor bize. Borç varken bu manada bir şey yapamazsın. Bir şekliyle bunu halledeceksin. Bir şekilde bunun bir yolunu bulacaksın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kul hakkı, borç dışındaki bütün günahların affedileceğinin müjdesini veriyor. Ama onu istisna tutuyor. Onuncusu da şu ki çok önemli bir şey bu. Cihat hiç durmadan, duraksamadan kıyamete kadar devam edecek bir ameldir. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyecek. Ebu Amr Eddani'den, Zeyd İbni Eslem'den, onlar da babalarından rivayet ediyorlar bu hadisleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki gökten yağmur yağdıkça cihat tatlı ve yeşil kalacaktır. İzahlara giremiyorum ama siz anlayın. İnsanların üzerine bir zaman gelir ki onlardan bazı kurralar, konuşanlar, vaaz verenler, Kur'an okuyanlar, siz böyle anlayın. Bu zaman cihat zamanı değildir derler. Sizden kim bu zamana yetişirse bilsin ki asıl o dönem cihat zamanıdır. Eğer birileri cihadı rafa kaldırmışsa bilin ki asıl o dönem cihat zamanıdır. Ondan sonra dedi ki öyle söyleyenler var ya, yani insanlara cihat zamanı değildir şimdi diyenler var ya, evet Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lanetlediği kişi odur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle dehşet bir şeye bizi çağırıyor ve bir mesaj veriyor. Bir diğer rivayet şu, Seleme İbni Nüfeyl el-Kindi naklediyor bize. Büyük ihtimalle Huneyn'in arkasıdır. Huneyn kazanılmış, dünya kadar ganimet elde edilmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onların büyük bir kısmını pay etmiş. O anlarda birisi geliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e diyor ki ey Allah'ın Resulü, insanlar atlarını salıverdiler, silahlarını da bıraktılar ve şöyle diyorlar, artık cihat yoktur, kuşkusuz ki harp ağırlıklarını bırakmıştır. Anladınız değil mi sözü? Artık cihat yoktur, kuşkusuz ki harp, yani savaş ağırlıklarını bırakmıştır. Bir anda baktık diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.

0: kendimize yüzünün rengi değişti. Gadaplandığını fark ettik. Ve hiç öyle görmemiştik. Öyle bir anda kızgın bir seda ile yalan söylüyorlar. Asıl şimdi cihat zamanı geldi dedi. Ümmetimin içinden öyle bir cemaat olacak ki onlar hak yolunda cihat adına gayret edecekler ve savaşacaklar. Allah da bir kısım insanların kalplerini onlara meylettirecek ve onlar yüzünden diğerlerine rızık verilecek. Demek ki mücahitler rızık alınmasının bir vesilesi. Kıyamet kopup Allah'ın vaadi yerine gelinceye kadar dikkat buyurun. Hatta Yecüc ve Mecüc çıkıncaya dek bu böyle devam edecek. Kıyamet gününe kadar atların alınlarında hayır vardır. Rabbim bana vahyederek bildirdi ki çok geçmeden ruhum kazbolunacak. Sizler benim yoluma uyacaksınız. Bir kısmınız da bir kısmınızın boynunu vuracaktır. Ve müminlerin esas yurdu Şam olacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Nesai'de Ahmet bin Hanbel'de bunu söylüyor. Niye bugün Suriye bu halde? Alın. Konuşan değil, konuşturulan konuşuyor ve müjdeyi böyle veriyor. İnşallah bir gün oralara selamet gelecek. Buna inanın. Gelecek ama bizim dünyamızda bu iş ne kadar, asıl mesele o. Yoksa su akacak, yatağını bulacak, taş düşecek, düştüğü yerde bir yer bulacak. Asıl imtihan, biz bunların karşısında ne yapmışız, onun hesabını vereceğiz ki Allah bizlere onu inşallah tattırsın. Benim aziz kardeşlerim, son sözüm şu. Biliyorum ağır şeyler söyledim, zor şeyler söyledim. Daha da zorunu söyleyeyim, sizi bu gece uykusuz bırakayım. Ben de uykusuz kalayım. İnşallah yarın daha farklı bir biçimde bazı şeyleri sorgulamış olalım. Bugün 1 milyar 700 milyon Müslümandan bahsediliyor. Adı öyle. Ne kadar Müslüman Allah bilir ama biz mecburen ikrarı esas almak durumundayız. Zillet halinde miyiz? Hiç kimse bize demesin ki biz izzet halindeyiz. Evet, zillet halindeyiz. Bangladeş'te yaşananları gördünüz. Gözümüzün içine baka baka bir İslam alimini idam ettiler ve biz sadece seyrettik. Bizim cihadımız sadece sosyal medyada güzel güzel sloganlar atmak oldu. Hiçbir şey yapamadık. Elimiz kolumuz bağlandı ve daha neler neler gelecek arkasından, neler neler olacak. Şu memlekette bile neler neler oluyor, neler neler görüyoruz. Etrafımızda bir sürü hadiseye şahit oluyoruz ve ümmet olarak bir zillet halindeyiz. Zilletin sebebini söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Diyor ki el-iyne yoluyla alışveriş yaptığınız, öküzlerin kuyruğuna yapıştığınız ve tarım işleriyle uğraşmaktan razı olduğunuz ve cihadı terk ettiğiniz zaman Allah size öyle bir zillet musallat eder ki dininize dönünceye kadar onu üzerinizden atamazsınız. Bu hangi hadis biliyor musunuz? Ebu Davud'un Kitabul Buyu'da geçen 56 numaralı hadis. El-iyne nedir biliyor musunuz? Çok bildiğiniz bir şey, çok tanıdık gelecek size. Ve bazı ticaretle yapan kardeşlerimin morali bozulacak belki bunu duydukları zaman. Bir malı karşı taraftan veresiye alıp ya aynı tarafa ya başka bir tarafa peşin biraz daha aşağıya satıp nakit para elde etmek. Bunun adı el-iyne. Bu var. Bugün bu dünya yaşadığımız şu topraklarda da var. Burada söylenen şey nedir? Bilmem anladınız mı? Yani alışverişi en önemli mesele görmeniz. Alışveriş yapmamanız değil. Böyle bir şey yok. Dünyadan nasibini unutmayacaksın. Eğer alışverişse Allah'ın seni sevk ettiği alan, o alanın da hakkını vereceksin. Şimdi biz mal ile cihadı konuşacağız bir dahaki hafta. Öküzlerin kuyruğuna yapıştığınız ve tarım işleriyle uğraşmayı en önemli mesele gördünüz. Yani ahiret öncelikli yaşamayı terk edip dünya öncelikli yaşamaya başladığınız zaman Cihadı da terk ettiniz. Bana ne dediniz? Hocaların işi dediniz. Hocalar yapsın biz sonra yapalım dediniz. Birilerine havale ederek bu işi yan gelip yattınız. Böylelikle de zillete mahkum oldunuz. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki tekrardan dininize dönünceye kadar. Dine dönmeyi nasıl anladık? Bu dinin direği namaz, zirvesi cihat. Eğer bu şekliyle bu dine tekrardan dönerseniz Allah sizi o zilletten kurtaracak ve sizi aziz kılacak. Aziz olmanın yolu, izzeti elbise olarak edinmenin yolu cihadı hayatın merkezi haline getirmektir. Eğer böyle olursa Allah bizi zilletten kurtaracak. Ben şu duayı yapıyorum ve gönülden bu duayı yapıyorum. Diyorum ki Allah'ım şurada olan şu aziz cemaati, şu anda bizi dünyanın dört bir tarafında dinleyen kardeşlerimizi ve o 1 milyar 700 milyonun içerisinde olan bütün mümin kardeşlerimizi cihat adına o hakikati anlayıp ne kadarsa onların kıraatleri, kametleri ona uygun bir biçimde bu manada bir şeyler yapmaları adına onlara yardım eyle.
1: Amin.
0: Beni de o yardım edeceklerinin arasına kat. Amin. Ve senin yolunda son nefesimize kadar o aziz olan dinini, ilahi kelimetullah sancağını hakkıyla tebliğ edip temsil edip o yolda cihad etme adına bizim şevkimizi, gayretimizi arttır ya Rabbi.
1: Amin.
0: Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
2: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

çile yol almaz bu hasret ile. Tebessüm ederim ölüme bile, Azrail sevdam sınasın diye. Tebessüm ederim

0: aşk ki aşktır, varsa sonunda ziyan. İstemem vuslatı, olsa da ayan. Sevdamı tarihe eyledim beyan. Mecnunu Leyla'yı kınasın.
1: ...91.8... gönül frekansınız, radyo hedef.
2: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
3: Radyo Tiyatrosu.

0: Güneş dikeldi. Ben tarlaya gidiyorum hatun. Sen çocuklara iyi göz kulak ol ha.
1: Meraklanma amadım. Dışarı salmam.
0: Garip oğullarıyla aramız açık. Bahçelerine girip takışmasın onlarla.
1: Çocukları oyana salmam. Sen de geçe kalma. Gayfelere falan takılma he mi?
0: Tamam tamam. Hadi kalın sağlıcakla.
2: Ahmet! Ahmet'im ne oldu sana? Ahmet'im! Elim kıydılar mı sana? Ahmet'im!
0: Vur beni hatun! Gördün Kur'an'ı! Garip oğullarıydı! Ne yapmışsınızlar? Pusu kurmuşlar gari!
2: Neden? Neden vurdular seni Ahmet'im?
0: Hep aynı şey. Kan davası. Önünde sonunda olacağı buydu gari. Yaram çok kanıyor.
2: Sık dişini yedim. Biraz sık. Şimdi mıhtara gider yardım iste. Ciple seni şehre doktora götürürler. Başıma gelen.
0: Faydası olmaz gari. Kurtulamam gari. Yaram ölümcül.
2: Ahmet'im. Yiğidim. Ölmekten söz etme gari. Şunun şuracında ne kadar yaşadın ki?
0: Bittim gari. Vurdu işte. Kalleşçe vurdu. Çocuklara, yavrularıma göz kulak ol. Aleme dikkat et artık. Zeynep'ime iyi bak. Ben...
2: Ahmet! Ahmet'im cevap ver. Ölmedim de. Evimin direği cevap ver bana. Konuş koçum. Hatun de bana. Gözlerini aç. Hatunum de. Ahmet. Katiller!

0: Ana! Anacığım, ne oldu babama?
1: Baba! Baba! Baban!
2: Yavrularım! Annem!
0: Babam Zeynep'im!
2: Vurdular babanızı! Caniler yaptı! Can yoldaşım! Evimin direğini! Babanızı öldürdüler!
0: Babacığım!
2: Caniler!

0: acayip oydu.
1: Aniden pusuya düşürmüşler.
2: Yazık oldu, yazık.
0: İyi çocuktu Ahmet.
1: Başın sağ olsun Ali.
3: Sağ ol Recep emmi.
1: Baban yok gari. Artık babanın yerini kardeşi olarak ben alacağım. Zati amca dediğin baba yarısıdır.
3: Sağ ol emmi, sağ ol.
1: Baban eceliyle ölmedi Ali. Rahmetli kardeşimi kurşunladılar. Genç yaşta kurşunladılar. Onlar kurşunladı.
3: Onlar dediğin kim emmi?
1: Garip oğullarını bilir misin Ali?
3: Bilmem mi emmi? Hani çok bahçeleri, davarları olan.
1: Hah işte o namussuzlar Ali. Babanı, kardeşimi, yiğit kardeşimi onlar vurdu. O katiller, o caniler vurdu.
3: Niçin emmi? Niçin? Sebep ne?
1: Bu çok uzun bir hikaye oğlum. Eve giderim de anan anlatsın sana. Söyle de anlatsın sana.

0: Anlat ana. Anlat, babamı niçin vurdular?
1: Kim bilir kaç yıllarına dayanır bu hikaye. Yedi göbek mi desem, daha fazla mı? Emme çok eskilere dayanır garip oğullarıyla aramızdaki bu kan davası.
0: Kan davası mı? Kan davası.
1: Evet oğul, kan davası. O tarihlerde babanın sülalesinden biri garip oğullarından birini kız meselesi yüzünden vurmuş. Sonra da garip oğullarından biri babanın sülalesinden birini vurmuş. Bir onlardan, bir

0: Babanlardan derken bu iş sürmüş gitmiş. Ve bugünlere gelmiş oğul. Bugünlere gelmiş. Babana gelmiş.
1: Jandarma! Açın kapıyı! Açın kapıyı jandarma!
2: Anneciğim, jandarma gelmiş.
0: Korkma kızım. Ben neden geldiklerini biliyorum.
3: Neden geldiler ana?
1: Açın! Hatun bacı, evde sen dışarı gel. Komutanım seni istiyor.
0: Tamam tamam, geliyorum. Jandarmalar buraya babanızın ölümü için geldiler. Şimdi başefendi beni sorgulayacak. Siz hiç karışmayın, tamam mı? Sorulara sadece ben cevap vereceğim. Tamam mı?
4: Tamam bacım. Hadi sen çık. Biz de arkandan geliyoruz.
0: Buyur başefendi, geldim.
5: Başın sağ olsun hatun bacım.
0: Dostlar sağ olsun başefendi.
5: Senin de başın sağ olsun Recep efendi. Ahmet efendiyi hepimiz tanır ve severdik. Yazık oldu ona.
4: Yazık oldu ya başefendi. Elden ne gelir?
5: Hatun bacı, söyle bakalım, kocanı vuranlar kimler?
0: Ben nereden bileyim başefendi?
4: Biz hiçbir şey görmedik başefendi.
5: Allah Allah, nasıl bilmezsiniz? Ahmet efendi vurulduğu zaman sen yanında değil miydin hatun bacı? Şahitler öyle diyor.
0: Yanındaydı.
5: Madem yanındaydın, nasıl olur da vuranı görmezsin ha?
0: Görmedim diyorum ya başefendi.
4: Yengem o sıra abimi uğurlamış, içeri giriyormuş.
5: Sen başefendi, karışma Recep, sana sormadım. Bir daha da ben izin vermeden ağzını açma.
4: Peki başefendi.
0: De bana, kanun onlara ne ceza verir?
5: Ne bileyim, en azından 20 sene falan mahpus yatarlar.
0: Peki başka?
5: Başka mı? Başkası o işte bacı. Kocanı vuranlar 20 sene mahpus yatacaklar, az mı?
0: Başka, başka.
5: Hürriyetleri alınıyor yerlerinden. Güneşi göremiyorlar ya. Daha ne cezası istiyorsun hatun bacı?
0: Geç o lafları bir kalem başefendi. Güneş dediğin ne ki? Her an mahpushanenin penceresinden görünür. Ama ahmadım öyle mi ya? Nere toprağın altında güneş ne ki? Karıncalar, böcekler, çıyanlar, işte ancak onları görür ahmadım.
5: Evet, anlıyorum seni hatun bacı ama...
0: Anlıyorsan mesele yok paşefendi. Zamanı geldiğinde başkaları da anlasın. Onlar da içinde duysun Gorataş. Sonra da yaylalara baka baka benim gibi ağıtlar yaksınlar. Saçlarını başlarını yolsunlar. Anlasınlar ki neymiş ölüm.
5: Bir daha soruyorum. Kocanı vuranlar kim hatun bacı?
0: Bilmiyorum başefendi. Görmedim. Bilmiyorum.
4: Ali yeğenim.
6: Buyur Recep emmi.
4: Şöyle dizimin dibine yanaş bakayım.
6: Geldim emmi. Gene imtihan mı edeceksin beni?
4: Evet, imtihan edeceğim. Söyle bakalım, babana ne olmuştu?
6: Ölmüştü emmi.
4: Peki nasıl ölmüştü?
6: Kurşunla ölmüştü.
4: Kimler vurmuştu babanı?
6: Garip oğulları.
4: Niçin vurmuşlardı?
6: Kan davası yüzünden.
4: De bakalım, garip oğulları bizim neyimiz?
6: Düşmanımız emmi.
4: Peki zamanı geldiğinde ne yapacaksın onları?
6: Vuracağım.
4: Aferin. Öğrettiklerimi iyi bellemişsin. Kız Zeynep, neredesin?
7: Buradayım emmi.
4: Sıra sende, yanıma gel bakayım.
0: Etme Recep. Oğlanı doldurduğun yetmedi mi? Bir de kızı aşılama.
4: Sen karışma yenge. Kardeşimin intikamını önünde sonunda alacağız.
0: İyi ama ben derim ki...
4: Bırak da çocuklar babalarının katillerini tanıyarak büyüsünler.
0: İyi, nasıl istersen öyle. Benim derdim bana yeter de artar bile.
7: Buyur emmi, geldim.
4: Başlıyoruz. De bakalım, babanı kimler vurdu?
7: Garip oğulları vurdu emmi.

0: Ali oğlum, Ali! Neredesin?
1: Buradayım emmi, buradayım.
0: Ne yapıyorsun orada?
1: Kitap okuyorum.
0: Bırak şimdi kitap okumayı da yanıma gel yeğenim.
1: Peki emmi.
0: Gel oğul, gel. Gel benim kardeşimin hatırası. Gel de seni bir sınayayım.
1: Buyur, geldim emmi.
0: Alim, de bakalım bana. Babana ne olmuştu?
1: Gelemi emmi, yeter artık, bıktım gayrı. Aynı sorulara cevap vermekten bıktım.
0: Ne demek bıktım? Bu bizim davamız. Söyle bakayım, babana ne olmuştu?
1: Öldü, öldürdüler. Garip oğulları vurdu. Kan davası yüzünden tabancayla vurdular babamı. Garip oğulları da bizim kanlımız, hasmımız olurlar. Tamam mı, oldu mu emmi?
0: Son zamanlarda çok değiştin sen Ali. Benimle konuşurken neden aksileşiyorsun?
2: Yeter Recep! Sen de sus Ali. Allah aşkına ikiniz de susun. Hepinizden çok ben bıktım. Yıllardır bir seni bir oğlumu dinledim Recep. Hep aynı şeyler. Kin, nefret, intikam.
0: İyi ama yenge, kocanın, Ahmet'imizin katilleri serbestçe dolaşırken hiç mi rahatsız olmuyorsunuz?
2: Ahmet'imi hiç unutmadım ki. Katillerini unutayım. İyi söylersin, has söylersin emme.
0: Tamam tamam, ben kayfeye gidiyorum. Varın siz ana oğul konuşun gayri.
1: Bak ana, dinle beni.
2: Alim, ben seni ne umutlarla büyüttüm biliyor musun? Alim benim.
1: Sana ağlama ne olur.
2: Yavrum benim, tek umudum. Güneşim benim.
1: Ana ne olur ağlama da dinle beni.
2: Söyle koç. Söyle aslan oğlum, seni dinliyorum.
1: Bak ana, yıllardır bir Recep emmi, biz seni dinledik. Zeynep olsun ben olayım, günde 3 sefer bizi kinle öfkeyle doldurdunuz. Ne yaşıtlarımız gibi çocukluğumuzu bildik, ne de başka bir şey. Akranlarım topaç çevirip çelik çomak oynarken sen de Recep emmi bizi dizinizin dibine oturtup masal yerine hep garip oğullarını anlattınız.
2: Ama yavrum,
1: Biz bir taraftan alfabeyi öğrenirken bir taraftan da kin, intikam, öfke, silah nedir bunları öğrendik hep. Yıllar geçti ana. Bu geçen yıllar senden çok Recep emmi tepeden tırnağa kinle doldurdu.
2: Öldürebilirsin onları. Garip oğulları nasıl babanı vurdularsa sen de onları vurabilirsin.
1: Öldürmek mi? Öldürmek mi dedin ana? Ama bunu nasıl yaparım? Hatun ana, nasıl yaparım?
2: Yapacaksın.
1: Hayır, ben elimi kana bulayamam, yapamam.
2: Peki başka çare var mı? Söyle oğul.
1: Saçma ve batıl bir inanç ana. Kitaplarda okudum ana. Dinimizde yok öyle bir şey. Canı veren de alan da Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak'tır ana.

0: Yok,
1: Allah Allah. Ya İmam Efendi, şu gelen hatun bacının oğlu Ali değil mi?
2: Bakayım. O ya. Yahu kocaman adam olmuş be.
3: Hem de yiğit biri olmuş ha.
1: Desen ya, ortalık yine bulanacak gibi.
2: Nasıl yani?
1: Bayağı. Ali kocaman adam olmuş. Herhal babasının kanlılarına merhaba demeyecek.
3: Hakikaten be hocam mı? Mustafa doğru söylüyor. Bana kalırsa Ali yakında garip oğullarını temizler.
2: Bırakın bu lafları canım. Çocuğun kulağına falan gider de yanlış düşüncelere saplanabilir.
1: Kulağına gitmesine gerek yok ki İmam Efendi. Töremiz böyle bizim. Madem kine iki aile arasında kan davası girmiş, Ali de sonunda babasının kanlılarını halledecektir gari.
2: Bu töre falan değil gayri. Tahir Çavuş, körü körüne batıl bir adet. Dinimize uygun olmayan şeylere töre denmez ya.
3: İyi de İmam Efendi, bu dediklerini Ali'nin emmisi Recep'e de anlatsana. Adam yıllardır yeğenlerini kinle öfkeyle büyüttü. Onun yaptığına ne demeli peki İmam Efendi?
1: Vallahi Necati doğru diyor. Benim hanım söylüyordu, Recep yıllarca Ali ile Zeynep'i sınayıp durmuş.
2: Ne sınamasıymış bu?
1: Mektep sınavı gibi bir şeymiş işte. Çekermiş çocukları önüne, dermiş ki babanızı kim öldürdü? Çocuklar da artık bellemiş. Garip oğulları dermiş. Sonra devam edermiş. Peki garip oğullarını büyüyünce ne yapacaksınız? Çocuklar da belledikleri gibi cevap verirlermiş.
2: Peki ya anaları? Hatun hanım ne diyormuş bu işe?
1: Vallahi bizimkinin anlattığına göre çok üzülüyormuş. İki arada bir derede kalmış zavallı. Bir taraftan kocasının katillerine diş bilerken, bir taraftan da Ali'nin onları öldürmesine pek gönlü razı gelmezmiş. Ama Recep illa da kana kan diyormuş da başka bir şey demiyormuş.
3: Desene bütün

0: şükür Recep'in başının altından çıkıyor.
1: He valla. Bakalım bu işin sonu nereye varacak.
2: Selamun aleyküm emmiler.
3: Ve aleyküm selam.
1: Aleyküm selam.
4: Aleyküm selam. Alo oğlum, buyur gel bir çayımızı iç.
2: Sağ ol hoca emmi.
1: Oğlum Rıza, bize çay yap hele.
5: 5 dakika sonra Tahir emmi. Dem daha çökmedi.
4: Ey Ali efendi oğlum, maşallah kocaman delikanlı olmuşsun.
2: Öyle hoca emmi, büyüdük işte, ne olsun.
1: Recep emminle anan hatun bacı da iyidirler inşallah.
2: İyiler iyiler iyiler, ikisi de bildiğiniz gibi işte.
5: Çaylar hoca emmi, Tahir emmi, Necati emmi. Şöyle dur hele. İşte tavşan kanı Tahir emmi.
1: Misafirimiz var, önce ona ver.
5: Oo yahu Ali, sen emme büyümüşsün he. Görmeyeli sanki boyun mu attı ne?
2: Ne yaparsınız? Bir taraftan dersler, bir taraftan tarla işi derken görüşmek kısmet olmadı.
5: Maşallah yiğit adam olmuşsun be Ali. Arkadaşlar desenize artık bundan gayrı garip oğullarına uyku ney haram olacak ha? Hem de haram olacak.
1: Hadi hadi zevzekliği bırak da ocağa git. Millet çay istiyor.
2: Hoca emmi.
4: Buyur evladım.
2: Rıza ne demek istedi?
4: Şey, Rıza işi işte. Sorsan o da bilmez ne dediğini. Başına zevzeklenmek neyle olacak?
2: Hayır, Rıza bir şeyler demek istedi hoca emmi. Garip oğulları niçin bundan böyle rahat uyku uyumayacaklarmış? Bir şeyler mi dönüyor?
4: Yok be evladım. İşte öylesine dedi, önemli bir şey değil.
1: Saklama İmam Efendi. Ona her şeyi anlat. Ali kocaman adam oldu. Rıza'nın ne demek istediğini söyle ona.
0: Mustafa doğru söylüyor hoca efendi. Koca çocuk, hakikati neden saklayacağız ki?
2: Emmiler, ne demek istiyorsunuz siz ha? Hakikat dediğiniz nedir?
4: Yok oğul, inan anlatacak hiçbir şey yok. Şu dedikodu yok mu ya? Kangren gibi bir şey. Karıları tarlada, bağda, erkekler oturmuş dedikodu da. Tövbe tövbe.
1: Celallenme İmam Efendi. Ali sen kime bilmiyor mu babası Ahmet'i vuranların garip oğulları olduğunu? He?
2: Biliyorum Mustafa emmi, biliyorum, biliyorum. Yıllardır garip oğullarının adıyla büyüdüm. Bir gün hafızamı kaybedecek olsam unutmayacağım tek isim onların ismi olacaktır.
0: Garip oğulları babanı kan davası yüzünden vurdu. Zavallı baban doğmadan önce başlamış bu husumet ama en son babanda noktalandı.
2: Biliyorum, biliyorum, hepsini biliyorum.
4: Madem öyle anlatayım. Baban öldüğü gün başefendi jandarmalarla size gelmişti Ali. Anana, Recep emmine kadar babanın katillerini sordularsa da garip oğullarının isimlerini vermediler. Anladığım kadarıyla seninkiler intikam istiyorlar Ali. Babanı vuranların öldürülmesini istiyorlar.
2: Haklısın hocam, çok haklısın. Zaten yıllardır kardeşimle beni bu yüzden kin ve nefretle doldurmaya çalıştılar. Yalnız ya, bizi değil kendilerini de kinle doldurdular.
4: Yani sizi kinlendirmediler mi? Onu mu demek istiyorsun?
2: Bak hoca emmi, sen okumuş dinimizi bilen insansın. Tut ki babamı vuranları kıstırdım öldürdüm. Sonra ne olacak? Ya hapislerde çürüyeceğim ya da onlardan birisi de bir gün beni vuracak. Bir zincirin halkaları gibi.
4: Aferin evladım. Asıl yiğitlik bu işte, tebrik ederim. Seni böyle düşündüğün için tebrik ederim.
1: Ben onu bunu anlamam İmam Efendi. Bu seninki boş sözler. Şimdi sıra Ali'de. Ey Ali, gözün aç, sıra sende oğlum.
2: Nasıl, bende mi, anlayamadım.
1: Anlamamazlıktan gelme Ali. Şimdi bütün köylü senden babanın intikamını almanı bekliyor. Hatta garip oğulları da. Aha bugün, aha yarın saldıracak diye böyle seni bekliyorlar.
2: Ama ben kimseyi öldürmeyeceğim ki Tahir emmi. Kimler çıkartıyor bu haberleri?
0: Ne yani, babanın katillerini öldürmeyecek misin şimdi?
2: Hayır, neden öldüreyim ki? Kanı kanla yıkamazlar.
4: Aferin be Ali. Bak şimdi gözümde daha da büyüdün. Hem de içim gayet bir rahat etti. Duydunuz mu millet? Sen de duydun mu Tahir Çavuş?
1: Duydum İmam Efendi, duydum emme. Bir de Recep emmisiyle anasını dinle bakalım, onlar ne diyor?
2: Onların ne dediği vız gelir bana. Ben ne öldürmek ne de babam gibi ölmek istiyorum.
4: Aferin oğlum, aferin. Dinimizin emri de bu.
2: Bitsin artık bu kan davası hoca emmi. Günah değil mi? Masum insanı katletmek, bir insan kolay mı yetişir? Biri kara toprakta, diğeri mapushanelerde çürür. Sebep belli değil. Sebep tanımadığı, yüzünü görmediği akrabası öldürülmüş.
0: Vallahi bana kalırsa Ali doğru söylüyor.
5: Çaylar, çaylar, tazeleyelim. Ağla, çayları tazeleyelim. Ali kardeş, ne zaman harekete geçiyorsun bakalım?
4: Ne hareketi Rıza? Ne alevlendirip duruyorsun ortalığı?
5: Garip oğullarını temizleme harekatını soruyorum canım. Baksana aslan gibi olmuş Ali. Artık elin silah tutacak hale gelmiş.
6: Yeter! Yeter be! Siz insanı gerçekten katil yaparsınız. Kan dökülmesinden, milletin ölmesinden zevk mi alıyorsunuz
4: boş be? Boş ver sen onlara evlat, boş ver. Bunların işi gücü dedikodu yapmak.
6: Kusura kalma hoca emmi. Ama daha fazla çileden çıkmadan ben gitmeliyim.
5: Allah Allah! Neden birdenbire kızdı bu çocuk? Ben kötü bir şey mi söyledim ki?
4: Get var işine zevzek herif, get var işine.
5: Tamam tamam, gidiyorum hoca efendi. Sen de bozulma hemen. Bugünlerde herkes de bana kızıyor yahu.

0: Ali, iyidir. Neden kara kara düşünüyorsun?
1: Bir şey mi dedin Elif?
0: Niçin kara kara düşünüyorsun dedim. Deminden beri buradayız. Tek laf etmedin bana.
1: Benim katil olmamı ister misin Elif?
0: Sen köylünün lafına bakma. Kulak asma onlara Ali. Bırak onlar ne söylerlerse söylesinler. Sen kendi bildiğini doğru olanı yap.
1: Merak etme Elif'im. Elimi kana bulamayacağım ama köy meydanında da köylünün alayı hiç olmayacağım.
0: Peki ya ne edeceksin?
1: Bilmiyorum. Ama herhalde bir çare bulacağım bu işe.
0: Vakit geç oldu Halim, ben gidiyorum. Sonra ararlar da başıma iş açarım, babamı biliyorsun.
1: Biliyorum, bilmez olur muyum hiç? Hadi git. Yarın aynı saatte buluşuruz.
2: Diyeceğim şu ki, gel vazgeçelim bu işten. İmam Efendi'nin dediklerini duydun, doğru diyor. Bitirelim bu kan davası işini.
3: Sen ne diyorsun yenge? Bu kan davasıdır. Bitmez, ancak sürer. Hem sen değil miydin düne kadar benimle birlikte çocukları kinlendiren? Şimdi niye döneklik ediyorsun ki?
2: Bu işin sonu nereye varır sanıyorsun Recep? Tut ki Ali onları vurdu. Vurdu diyelim. Peki sonra Ali'm ne olacak? Hiç düşündün mü? Oğlumun geleceği ne olacak Recep? O benim oğlum. Canım, ciğerim, koçum o benim.
3: Etme eyleme yenge. Senin oğlunsa benim de yeğenim. Hem söylesene, başka çaremiz var mıdır?
2: Bilmiyorum.
3: Ben biliyorum ama başkaca bir çaresi yoktur bu işin.
2: İmam Efendi'nin dediği gibi jandarmaya gidip şikayetçi olsa?
3: Olmaz. Mektep çocukları gibi şikayet de neymiş? Hem aradan kaç yıl geçti?
2: Ama İmam Efendi dedi ki...
3: Bırak şimdi imamı da muhtarı da kocanı düşün. Ahmadını düşün. Doya doya sevemediğin, göremediğin Ahmadını garip oğulları aldı elinden. Nasıl olur da kinin hemencecik sönüverir senin?
2: Benim onlara kinim hiç geçmedi ki. Hiç sönmedi. Hiç unutmadım ki onları Recep.
3: O zaman ne vır vır edip duruyorsun?
2: Halim'i, koçum mu, yiğidimi, yavrumu düşünüyorum.
3: Düşünme onu. Kocanı ve onun kanlılarını düşün sen. Ali bir töreyi, bir intikamı yerine getirecek. İşte o kadar.

0: Hatun bacının oğlu bugün kahveye gitmiş, öyle mi?
1: Öyle baba.
2: Hem de koskocaman adam olmuş deyola.
0: Görenler çok bıçkın diyorlar onun için. Diyeceğim şu, tetikte olalım oğullarım.
2: İyi ama Ali, ben kimseyi öldürmek istemiyorum diye avaz avaz bağırmış köy meydanında.
1: He valla, hem de Zevzek Rıza'ya söylemiş. İmam bile oradaymış.
0: Sizler de hemencecik inanıverdiniz değil mi?
1: Ama kendi söylemiş baba.
0: Siz gidip çocuğun babasını vurun, sonra da çocuk ben kimseyi öldürmeyeceğim desin ha? Siz de hemen inanıverdiniz bu palavralara.
2: Neden palavra olsun ki baba?
0: Manevra yapıyor bu Ali, manevra. Uyansanıza. Öyle söyleyip bizleri tedbirsiz yakalamak istiyor. Kalın kafalılar.
1: Hak eden de beremsi. Bak hiç düşünmediydik bunu.
2: İyi ama Ali be, artık bizim bu kan davası diyormuş. Ne öldürmek ne de ölmek istemiyorum diyormuş. Hatta imam bile ona bir kocaman aferin çekmiş.
0: Akıllı çocukmuş Ali. Babası gibi aptal değil.

0: gelmiş. Böyle söyleyip bizleri kandıracak, sonra bir akşam vakti pusu kurup cu, öte dünyaya babasının yanına gönderecek. Kanmayın bu laflara, kanmayın.
1: Babam doğru diyor Emzi. Bundan böyle silahsız dolaşmayalım.
2: Peki ya bir de doğru söylüyorsa? Söyleyemez mi yani? Ali her ne kadar köy çocuğusu da okuması yazması vardır. Sonra gazete, kitap filan okuyor. Yani diyeceğim, okumuş adamdan insana zarar gelmez.
0: De sen ne zaman akıllanacaksın be çocuk? Abim Murtaza Ali'nin babasını vururken gözünü bile kırpmamıştı.
2: Ben o zamanlar daha küçüktüm.
0: Ama şimdi büyüdün ve namlunun ucundasın.
2: Neden, ben kimseyi öldürmedim ki?
0: Oğlum, kan davası bu. Onu bunu dinlemez. Bir ailede erkek varsa vururlar işte, o kadar.
2: Hem Ali vursa bile beni vurmaz.
1: Nedenmiş o? Ha, neden?
2: Babasını vurduğum zaman Ali benimle aynı yaştaydı. Benim o yaşlarda adam vurmayacağımı iyi bilir.
0: De yıkıl git karşımdan. Akıllanıncaya kadar da yanıma uğrama.
2: Ey canım, gidiyorum.
0: Oğlum Murtaza, şimdi kulaklarını iyice aç ve beni dinle.
1: Dinliyorum baba.
0: Dediğim gibi bu Ali manevra yapıyor. Ama dikkatli olalım. Babasının ucun yanımıza koymaz. Recep'i iyi bilirim. Hatun bacıyı da. Bize olan kinleri mezara kadar geçmez.
1: Ne dersin, Ali'yi de vuralım mı yani?
0: Hayır, sıra onlarda bizde değil. Bakarsın hakikaten Ali bu kan davasını sürdürmek istemez. Bizlere ilişmez ama yine de biz de tetikte duralım.

0: Sen babanın intikamını almaya cesaret edemeyen korkak bir tavşansın.
1: Ne? Ben korkak değilim.
0: Korkaksın. Eğer korkak değilsen git sandıkta senin için sakladığım babanın tabancasını al ve git garip oğullarını vur. Hadi.
1: Bak emmi, tut ki babamı vuranları öldürdüm. Sonra ne olacak? Jandarmalar gelip bileklerime kelepçeyi geçirip mapusa atacaklar. Peki ya sonra emmi, ya sonra?
0: Sonrası hiç önemli değil. Önemli olan köy meydanında başımız dik dolaşmaktır.
1: Sizler beni bu yaşa, bu günlere bunun için mi getirdiniz?
0: Evet, ananla birlikte seni garip oğullarını vurasın diye büyüttük.
1: Anlamıyorum. Bir insan ileride kötülük yapsın diye, katil olsun diye birine büyütülür mü? Ana bir şey söyle ne olursun.
2: Bana bir şey sorma halim.
1: Siz hediyin gidelim. Baş efendiye şikayetimizi arz edelim. Böylece garip oğulları cezalarını görürler. Mapusa girerler.
0: Hayır. Onların cezalarını baş efendi değil sen vereceksin.
1: Yapmayın. Etmeyin. Eylemeyin. Benden öyle bir şey istemeyin. Ana, güzel anam. Kurban olayım. Daha 18 yaşındayım. Gönlüm sevda dolu. Kafam merak dolu. Zehretmeyin bu hayatı bana. Daha dünyayı bile tanımıyorum. Kabe'yi bile yeni görmüşüm ki şehir nedir, deniz nedir bilmiyorum. Köreltmeyin düşlerimi ne olursunuz.
2: Oğul, yavrum, koçum.
1: Niçin geldik dünyaya? Başkasının canına kıymak için mi? Vurulmak bunun için mi yaşıyoruz biz? Bunun için mi doğarız biz? Bu mudur kaderimiz Hatun adam?
0: Budur ya, töredir, alın yazısıdır, kaderdir. Ama ille ve lakin vuracaksın onları. Çaren yok.
1: Siz ne oldu belirsiz kör arzularınız için hayatımı istiyorsunuz. Bir ömrümü istiyorsunuz benden.
0: Ya baban, onu hiç hesaba katmıyor musun? Unuttun mu onu yeğenim? Aslan gibiydi, yiğitti. Benim diyen yiğit karşısında pes ederdi. İşte o baban senden intikam bekliyor şimdi.
1: Hayır. İntikam bekleyen babam değil sizsiniz. Ama yapmayacağım. Kimseyi öldürmeyeceğim. Bile bile katil olmak istemiyorum.

0: Zeynep bacım.
1: Ne var? Ne istiyorsun?
0: Kız o ne biçim konuşmak öyle? Niye ters cevap veriyorsun? Bir çarparım suratına görürsün.
1: Vay vay, ağamızın erliği tuttu ha? O kadar kuvvetliysen, o kadar yiğitsen git de garip oğullarına çal o tokadı. Benim gibi eksik eteğe değil.
0: Zeynep bacım, sen de mi? Sen de mi anamla emmim gibi katil olmamı istiyorsun?
1: Sen yapamayacaksan söyle, gidip ben vurayım o garip oğullarını.
0: Yerin dibine batsın. Bu köyde akıllı hiç kimse kalmamış. Hadi anamla emmim cahil. Ya sen Zeynep, az mı kitap okudun? Soğuk kış gecelerinde sana okuduğum kitapları az mı anlattım he?
1: İyi okuduysan, anlattıysan ne olmuş yani?
0: Hiç mi bir şeyler kapmadın o okuduklarından? İnsanı öldürmenin kötü bir şey olduğunu, insan öldürenin katil olduğunu hiç mi bilmedin?
1: Peki ya babamı öldürenler abi? Onu kahpece kurşunlayanlar alay eder gibi gezerken sen nasıl olur da korkudan odandan çıkamazsın?
0: Bak Zeynep, bak bacım. Suçlunun cezasını insanlar değil, kanunlar verir. Herkes ceza vermeye kalksa sonra ne olur dünyanın hali bacım? Bir düşünsene, onları öldürdüm diyelim. Ya sonra ne olacak?
1: Sonrasından bana ne? Babamızın öcü alınsın da.
0: Biliyor musun Elif? Bazen her şeye rağmen gidip garip oğullarını vurmak geliyor içimden.
2: Sakın ha halim. Kan davası demişler buna. Sürer gider sonra.
0: Ortada dolaşan bir ben olsam belki de hiç kıymeti yoktur deyip vururum onları ama ya sonrası? Bacım Zeynep gelinlik çağına geldi. Yarın bir gün eğlenecek. Ondan doğan çocuklar da belli bir yaşa geldikten sonra vurulacaklar. Bu böylece kıyamete kadar sürecek.
2: Bu hayat değil Ali. Mutlaka bir çaresi olmalı bunun.
0: Olmalı ya. Olmalı tabii.
2: Sana bir şey diyeceğim Ali.
0: Söyle Elif.
2: Babam dedi ki beni sana vermeyecekmiş. Öyle dedi.
0: Sebep ne peki?
2: Şey, babam dedi ki babasının öcünü almayan bir ödleye ben kız veremem dedi. Ama sen üzülme halim. Ben babam gibi düşünmüyorum.
0: Anlaşıldı. Bütün köylü benden intikam almamı bekliyor.
2: Üzülmedin ya halim.
0: Üzülmek mi? Sevindiğimi hiç hatırlamıyorum ki. Bu yaşıma kadar çocukluğumu bile yaşamadım ben. Bildiğim tek şey silah, kan davası, garip oğullarıydı. Elif, benimle buradan gitmek, kaçmak ister misin?
2: İsterim tabii. Yanımda sen olduktan sonra ölüme bile giderim Halim.
0: Bugün cuma. Pazar akşamı burada buluşalım ve gidelim.
2: Olur. Nereye gideceğiz?
0: Bilmiyorum. Ama kanın, intikamın, ölümün olmadığı, huzur içinde yaşayabileceğimiz bir yere. Orası neresiyse oraya gidelim.

0: Eh ki eh, yandı garip oğulları ha. Gördüğün yerde vuracağım o namussuz garip oğulların diyormuş Ali.
1: Vurur mu vurur arkadaş. Yiğit çocuk ve selam.
2: Yapmayın etmeyin, günaha giriyorsunuz. Ali ile konuştum ben. Kimseyi vurmak gibi bir niyeti yok çocuğun. Komşular böyle söyleyip de tahrik etmeyin.
1: Sen öyle zannet İmam Efendi. Ali diyormuş ki garip oğullarının tüm erkeklerini temizleyeceğim. Geride hiç erkek kalmayacak diyormuş.
2: Tövbe tövbe. Allah'ım kuru iftiradan, fitneden muhafaza eyle bizi.
3: Ben size demedim mi? Bu çocuk manevra yapıyor, bizi öldürecek demedim mi?
4: Haklısın baba. Beline tabancayı takmış, bizi pusuya düşürecekmiş.
5: Ama Ali demişti ki...
3: Bırak Ali. Şimdi yapacağımız tek şey... O bizi vurmadan biz onu vuracağız. Tabancasız dışarı çıkmayın. Gördüğünüz yerde vurun onu.

0: Açın şu kapıyı. Açın şu kapıyı.
1: Hatun kadın. Açın çabuk.
2: Hayrola hoca efendi.
3: Ne istiyorsun imam efendi?
1: Ali nerede Ali? Çabuk söyleyin Ali nerede, çok önemli.
2: Bilmiyorum hoca efendi.
3: Niye arıyorsun Ali'yi?
1: Garip oğulları. Garip oğulları silahlanmış Ali'yi arıyorlar vurmak için.
3: Vuracaklar mı?
2: Amanin. Ne dedin hoca efendi? Oğlumu, koçumu, Ali'mi mi vuracaklarmış?
1: Evet, evet. Bizim namussuz köylü Ali için silahlandı, babasının intikamını alacak deyince garip oğulları da o bizi vurmadan biz onu vuracağız demişler.
2: Hay Allah. Peki ne yapacağız şimdi hoca efendi? Kız Zeynep, sen abinin nerede olduğunu biliyor musun? Lafı ağzında geveleme kızım. Duymadın mı? Abinin hayatı tehlikede.
4: Abim bu gece Elif'le kaçacak. Köyün bitimindeki samanlıkta buluşacaklardı. Şimdi orada olabilirler.
1: Hadi hemen oraya gidip çocuğa durumu bildirelim.
2: Dur hoca efendi. Ben de geliyorum.
5: Siz gidin. Ben gelmiyorum.
1: Neden?
5: Olacaksa olur bu iş. O kadar dedim, onlar davranmadan biz davranalım Ali dedim. Ama kulak asmadı bana. Artık ya onlar Ali'yi vurur ya da Ali onları vurur. Bu işte böylece ne biter.

0: Ne düşünüyorsun Ali?
1: Neler düşünmüyorum ki Elif'im? Anamı, bacamı, doğup büyüdüğüm dünyayı, tanıdığım köyümü. Her şeyi, her şeyi düşünüyorum. Ne dersin Elif? Acaba kaçmakla doğru mu yapıyoruz?
0: Var mı başka çaremiz Ali? Var mı? İstersen kalalım, gitmeyelim. O zaman da ya garip oğullarını vuracaksın ya da onlar seni vuracak.
1: Orası öyle.
0: Diyelim ki sen onları vurdun, mahpushaneye düştün. Dahiliye oluncaya kadar beklerim seni ama Allah etmesin onlar seni vurursa.
1: Elif, Elif'im biliyorum. Ölümden öte köy yok. Ama gene de dünya güzel. Hem de soluk almak kadar güzel.
0: Nereye gideceğiz Ali?
1: Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Sokakta dolaşırken arkamıza bakamayacağımız bir yere.
0: Orası neresi Ali?
1: Bilmiyorum ama herhalde öyle bir yer vardır Elif.
0: O zaman daha ne duruyoruz Ali? Birkaç saat sonra gün ışıyacak. O zaman hiç kaçamayacağız.
1: Haklısın Elif'im, gidelim. Ama dur, dur da şu güzelim köy havasını biraz daha çekeyim ciğerlerime. Gittiğimiz yerlerde bu temiz havayı çok arayacağız, çok.
0: Niye? Artık hiç gelmeyecek miyiz köyümüze?
1: Hiç gelmeyeceğiz ya.
0: Anamı babamı bir daha hiç göremeyecek miyim?
1: Hiç göremeyeceğiz.
0: Niye ki?
1: Bak Elif, bu kaçış insanlardan değil, köyden değil, yerin dibine batası kan davasından, anlıyor musun?
0: Evet anlıyorum.
1: Sen de bak, doya doya seyret köyümüzü. Artık bir daha hiç göremeyeceğim bu köyü, belleğine iyice yerleştir. Hadi gidelim Elif'im.
0: Olur gidelim.

0: Ali, içimde garip bir sıkıntı var.
1: Kolay değil Elif'im, ayrılık işte.
0: Yok, o değil, garip bir korku.
1: Neyse, hızlanalım. Tan yeri ağarmaya başladı. Biraz hızlanırsak...
0: Şöyle ışıyana kadar...
1: Hadi Elif'im, şu dereyi de geçtik mi...
0: Ali, taş yuvarlandı, biri olmasın sakın.
2: Ali!
0: Burada dağının sesi bu.
3: Ali!
2: Sen vurmadan vurdum Ali. Babanı da seni vurduğum gibi vurdum. İşte vurmayanı böyle vururlar Ali, böyle.
4: Olsun.
0: Vurdular seni Ali. Vurdular.
4: Gel şu taşın arkasına.
0: Ali, nasıl kıydılar sana Ali?
4: Korkma Elif. Yaram ağır değil. Gel şöyle.
0: Ali, vurdular seni.
4: Şu mendili üzerine bastır. Al şu mendili de. Hadi Elif. Hadi toparla kendini.
0: Peki Ali.
5: Başefendi. Başefendi. Silah sesleri. Şu taraftan geldi, şu taraftan.
6: Duydum hocam. Hadi çocuklar şu taraftan.

0: Sofrakaydın Arslan Halim. Ne cahillik ettim Allah. Allah'ım nasıl nefsimi aldım Allah'ım.
1: Ana, ana bu taraftan. Halim. Bu taraftan ana.
0: Yiğidim Halim.
2: Teslim ol. Etrafın sarıldı. Teslim ol. Hocam siz Ali'ye yardım edin. Yaralı sanırım.
0: Yardım edin. Bize yardım edin.
3: Başefendi işte oradalar.
0: Yardım edin Ali yaralı. Yardım edin.
2: Hadi çocuklar. Siz ikiniz koşun bakayım hadi. Teslim ol Murtaza. Teslim ol. Senin olduğunu biliyoruz. Yoksa ateş açacağız. Teslim ol.
3: Cevap vermiyor.
4: O halde günah benden gitti.
2: Üçe kadar sayıyorum. Hazır ol. Bir, iki.
5: Durun, durun, teslim oluyorum. Teslim oluyorum.
2: Ha şöyle. Silahını at ve ellerin yukarıda dışarı çık. Hadi.
3: İşte başefendi. Göründü elhamdülillah.
0: Halim. Yiğidim. Vurdular mı seni?
3: Korkma Hatumacı. Korkma, ölümcül değil. Bak geliyor işte.
0: Halim. Yiğidim. Hata ettim. Kusur ettim. Nefsime uydum. Allah'ından bulsun onlar. Cezalarını kanun versin. Tövbe ettim Halim. Tövbe ettim Halim.
6: İnanıyordum. Hakkın ve doğru olanın galip geleceğine inanıyordum Elif'im. İnanıyordum. Rabbim mahcup etmedi beni.
3: Ali evladım, geçmiş olsun. Hakiki yiğitlik hak yolunda bulunmaktır. Nefsine galip gelmektir. Bu genç yaşta bunu gösterdiğin için seni tebrik ederim.
7: Radyo tiyatrosu.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com. Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken kimseyi incitmeyelim. Bizi kimse görmemeli. Kimsesiz ihtiyarların, dul ve yetimlerin bahçelerine, kapı önlerine hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş. Hadi, hadi işin rast gelsin.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslüman

0: Kahramanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

Bugün yüzünde bir başka güzellik var senin. Bugün dudağında başka bir tat var. Boyunda başka bir yücelik. Bugün kırmızı gülün bir başka daldan. Ayın gökyüzüne bugün sığmamış. Göklere benzeyen göğsün bugün daha geniş. Hangi yanından kalktın bu sabah? Söyle. Bir başka kavga var dünyada senin yüzünden. Dünyada bir başka gidiş. Biz senin gözlerinden gördük. Aslanlara meydan okuyan o ceylanı. Başka bir ovası var o ceylanın bugün. İki cihandan da dışarı. Seven insanın ayağı mı yok? İşte ona ölümsüzlük kapandı. Yukarılarda onunla uçar gider. Gözlerinin denizinde onu arama. O inci bir başka denizde. Bakarsın bugün sever bu yürek. Yarın sevilir bakarsın. Yüreğimin özünde başka yarınlar var. Başka yarınlar var.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm değerli dinleyenler, aziz dostlar. Yeni bir İlimden İrfana programında yine sizlerle birlikteyiz. Malumunuz programımızda İrfan Mektebi dergisinden makaleler arz ediyoruz sizlere değerli dinleyenler. İrfan Mektebi dergisinde tavsiye ediyoruz. Bu hafta İrfan Meclisi isimli bir kitaptan birkaç makale arz etmek istiyorum sizlere. Cemal Erşen yazarı, kendisi rahmetli oldu. Onun da ruhu için bir Fatiha sizlerden rica ediyorum. Kitabın ismi İrfan Meclisi, Süeda yayınlarından çıkmış. Müdakkik bir kardeşimizdi. Kur'an'ın Camiyet Mucizesi isimli makalesinden zamanımız el verdiğince sizlere aktarmaya çalışayım değerli dinleyenler. İnşallah hepimize faydalı olur. Kur'an'ın Camiyet Mucizesi. Allah-u Teala'nın insanlığa indirdiği en son kitabı olan Kur'an-ı Kerim, pek çok cihetlerden mucizeler ve harikalarla doludur. Onun Allah sözü olduğunu gösteren pek çok yönleri vardır. Kur'an-ı Kerim eline alıp okumaya başlayan bir insanın ilk karşılaşacağı ve baştan sona kadar dikkatini çekecek olan şey, alemlerin Rabbi olan Allah'ın hem kendisine hem tüm insanlığa hitap ettiğini görmek olacaktır. Kur'an-ı Kerim öyle bir tarzda hitap ediyor ki, asla bir taklit emaresi hissedilmez. Yani haşa, bir insanın kendini Allah yerine koyarak, kendini kainatın yaratıcısı yerinde farz ederek konuştuğunu düşündürebilecek hiçbir yapmacıkla karşılaşmayız. Halbuki bazı inkarcıların iddia ettiği gibi, bu kitap Allah katından inmemiş ve bir insan sözü olmuş olsaydı, muhakkak pek çok yapmacıklıklar ve yanlışlıklar içinde bulunacaktı. Çünkü yaratılıştan aciz olan bir insanın nihayetsiz ilim ve kudret sahibi Allah-u Teala'ya yakışacak derecede bir bilgi ve üslub ile sözler uydurabilmesi mümkün değildir. İşte Kur'an-ı Azimüşşan bu duruma şöyle işaret eder.

ama atfedilen sözlerle, İsa Aleyhisselam'ın hayatını anlatan cümlelerle ya da Matta, Markos, Luka ve Yuhanna gibi dört farklı İncil ile ve bunların ravilerinin kendi rivayetleriyle karşı karşıya gelirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de ise asla böyle bir hal yoktur. Karşınızda konuşan doğrudan doğruya alemlerin Rabbi ve her şeyin Haliki olan Allah'tır Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'in Allahu Teala'nın sözleri olduğu, içindeki hitap tarzı ve üslubundan anlaşıldığı gibi ortaya koyduğu ilimlerin, verdiği bilgilerin, anlattığı bahislerin bir insan tarafından ortaya konulamayacak kadar genişlik, zenginlik ve çeşitlilik taşımasından da anlaşılmaktadır. Buna Kur'an'ın camiiyeti denir ki Kur'an'ın yedi büyük mucizesinden birisidir. Kur'an söz konusu camiiyetine şöyle işaret etmiştir: ne yaş ne de kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, yani Kur'an'da bulunmasın. Enam suresinin 59. ayet-i kerimesinin meali. Demek ki değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in camiiyeti dediğimizde, camiiyet mucizesi dediğimizde kısaca şunları anlıyoruz: Kur'an-ı Kerim'in hitap tarzı, üslubu Allah Teala'nın kelamı olduğunu gösteriyor. Yine ortaya koyduğu ilimler, verdiği bilgiler, anlattığı konular bir insan tarafından ortaya konulmayacak kadar bir genişlik, zenginlik, çeşitlilik taşıyor. İşte bütün bunlardan dolayı ve daha başka hususiyetler de var tabii ki, devam edecek makale, Kur'an-ı Kerim'in camiiyeti deniyor. Bu cihet itibariyle de mucizedir. Ayet-i Kerime buna nasıl işaret ediyor? İşte estağfirullah, bismillah, ve la aratmin ve la yabisin illa fi kitabim mübin. Ne yaş ne de kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın manasındaki ayette, değerli dinleyenler. Devam edelim. 604 sayfadan ibaret olan bu mucize kitapta o kadar çok ilimler vardır ki, tefsir, fıkıh, kelam ve bunların usulleri gibi bütün İslam ilimleri ondan alınmıştır. Şeriat, tarikat ve hakikat ilimleri sahasında yazılan bütün kitaplardaki bilgi ve marifetlerin asıl ve özleri Kur'an'dan çıkmıştır. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in camiiyetini gösteriyor. Yine kainatın yaratılışı ve bütün fen ilimlerinin asılları Kur'an'da vardır. Hususen ilimlerin en büyüğü olan marifetullah ilmi. Yani nedir marifetullah? Allah'ı tanıma ve tanıtma noktasında marifetullah deniyor bu ilme. Bu cihetten de Kur'an'ın misli olamaz. Kur'an bize Allah-u Teala'yı ancak kendisinin tarif edebileceği bir azamet ile, yüceliği ve üstün vasıflarıyla en mükemmel bir şekilde tanıtır. Asırlar boyunca bazısı yüz cildi bulan binlerce farklı Kur'an tefsirleri onun zengin manalarını anlata anlata bitirememişlerdir. Böyle bir camiiyet sahibidir Kur'an-ı Kerim. İşte bu zenginlik ve camiiyet sebebiyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın insanları şaşırtan mucizevi hususiyetlerini anlatarak bitip tükenmez diyerek Kur'an'ın bu sonu gelmez manaca zenginlik ve camiiyetine dikkatlerimizi çekmiştir. Bu ilimce zenginliğinin yanında Kur'an'da çok büyük bir konu zenginliği de vardır. Hatta o kadar zengindir ki konu cihetinden huzma şite lima şite cümlesi meşhur olmuştur. Yani istediğin her şey için Kur'an'dan her ne istersen al. Kur'an'daki konu zenginliklerinden bazı örnekler. Kur'an-ı Hakim insan ve insanın vazifesi, kainatın ve yaratıcının, yer ve göklerin, dünya ve ahiretin, geçmişin ve geleceğin, ezel ve ebedin geniş mevzularını içine almakla beraber insanın nutfeden yaratılmasından, ana rahmindeki safhalarından ta kabre girinceye kadar geçirdiği devirler, günlük hayatta yemek, yatmak adabından tut ta kaza ve kader gibi konularına kadar, alemin 6 günde yaratılışından tut ta rüzgarların esmesindeki vazifelerine kadar, şüphesiz Allah kişiyle kalbi arasına girer,
Allah dilemez.

Dikçe siz dileyemezsiniz ayetlerinin işaretiyle Allah Teala'nın insanın kalbine ve iradesine müdahalesinden tut ta gökler de onun sağ eliyle yani kudretiyle dürülmüştür ayetinde ifadesini bulan kıyamette yer ve göğü kudretinin tasarrufuna alışına kadar orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler yaptık gibi ifadeleriyle yeryüzünün çiçek ve üzüm ve hurmasından tut ta yer o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı zaman ayeti ile ifade ettiği kıyamet hadiselerine kadar ve göklerin ilk yaratılışındaki sonra duman halinde bulunan göğü kastetti ona ve yere isteyerek veya istemeyerek gelin dedi vaziyetinden tut ta kıyamet günü göğün dumanla yarılmasına ve yıldızlarının düşüp hadsiz uzayda dağılmasına kadar ve dünyanın insanların imtihanı için açılmasından ta kapanmasına kadar ve ahiretin birinci menzili olan kabirden sonra berzah aleminden haşirden sırat köprüsünden tut ta cennete ta ebedi saadete kadar geçmiş zamanın hadiselerinden Hazreti Adem Aleyhisselam'ın bedeninin yaratılmasından ve iki oğlu arasındaki kavgadan ta Nuh tufanına ta Firavun ve kavminin denizde boğulmasına ta pek çok peygamberlerin mühim hadiselerine kadar ve ben sizin Rabbiniz değil miyim ayetinin işaret ettiği elest bezminde ruhlardan misak alınmasından tut. Ta nice yüzler vardır ki o gün ahirette parlaktırlar. Rablerine bakarlar ayetinin ifade ettiği. Allah-u Teala'nın ebedi güzelliğine kavuşmaya kadar insanların kendiliklerinden bilmeleri ve çelişkisiz ve yapmacıksız uydurmaları mümkün olmayan pek çok mühim hadiseleri Kur'an gayet açık. Tutarlı ve kainatı tümden gören bir bakış açısıyla beyan eder, açıklar. Kur'an'daki camiyetin anlamı. Kur'an-ı Kerim'in gayet zengin, cami yani her şeyi içine alan ve zaman ve mekan kuşatıcı bu açıklamalarından yola çıkan Bediüzzaman Hazretleri şu mühim tespiti yapar. Nasıl bir usta bina ettiği ve idaresini yaptığı iki evden bahseder ve o evlerin programını ve işlerinin listesini yapar. Kur'an dahi şu kainatı, yeri ve göğü bina ve idare eden ve işlerinin listesini ve tabiri caiz ise programını yazan, gösteren bir yaratıcının açıklamalarına yakışır bir tarzdadır. Açıklamalarında hiçbir yönden yapmacıklık ve zorlama görünmüyor. Hiçbir taklit şüphesi veya başkasının hesabına ve onun yerine kendisini koyarak konuşmuş gibi bir hilenin emaresi olmadığı gibi, bütün ciddiyetiyle, bütün samimiyetiyle, safi, berrak, parlak beyanıyla nasıl gündüzün ışığı güneşten geldim der, Kur'an dahi ben alemin yaratıcısının beyanıyım ve kelamıyım der. Ümmi bir insan olup 40 yaşında peygamber oluncaya kadar hiçbir kimseden ders almamış ve içinde yetiştiği kavmi gibi okuma yazma bilmeyen yani hiçbir kitap ne okumuş ne de yazmış olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an'da bahsi geçen bu kadar çok ilimlerin ve bu kadar zengin çeşitlilikteki bahislerin gerçek sahibi olamaz. Kur'an Hazreti Peygamber'in Aleyhissalatü Vesselam'ın ümmiliğine ve bu ilimlerin asıl sahibinin olamayacağına, asıl sahibinin Allah-u Teala olduğuna dair dikkatimizi şöyle çeker. Halbuki sen bundan önce ne bir kitap okumuş ne de sağ elinle onu yazmış değildin. Ankebut Suresi 48-49 mealleri değerli dinleyenler. Netice olarak şunu söyleyebiliriz, bu ilimlerin sahibi ne o yüce Resul olabilir ne de başka bir insan olabilir. Çünkü bu ilimler ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a yakışacak bir yükseklikte ve ancak O'nun bilebileceği bir camiyettedir.

0: Kur'an'ı baştan sona okuyan, akıl ve insaf sahibi insan, kainatın yaratıcısı ve Rabbi olmayanın böyle konuşması imkansızdır demek zorunda kalacaktır.
1: Evet.
0: 2010 senesinin Kasım'ında kaleme alınmış Kur'an-ı Kerim'in camiyet mucizesini gösteren gayet güzel bir yazı değerli dinleyenler. İrfan Meclisi kitabından aktardım. Cemal Erşen yazarı. Allah rahmet eylesin kendisine. Bugün hayatta değil. Yine aynı kitaptan, yine Kur'an-ı Kerim'e dair, Kur'an-ı Kerim'in mucize cihetlerinden birisini yine aynı yazardan değerli dinleyenler, Cemal Erşen kardeşimizden Allah rahmet eylesin tekraren söylüyoruz. Sizlere aktaracağız. Makalenin ismi Kur'an'ın tatlılığı ve usandırmaması. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun pek çok delillerinden biri de tekrar tekrar okunduğu halde insanı usandırmamasıdır. Buna Kur'an'ın halaveti yani tatlılığı denir. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir hadislerinde alimler ona doymaz, müttakiler ondan usanmaz buyurarak Kur'an'ın bu özelliğine dikkat çekmiştir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ın usandırmamasının onun Allah kelamı olduğuna nasıl delil olduğuna mealen şöyle dikkat çeker. Kur'an'ın manasını anlamayan halk tabakasına karşı dahi Kur'an-ı Hakim usandırmamak suretiyle mucizeliğini gösterir. Evet, o âmi cahil adam der ki, en güzel, en meşhur bir beyti 2-3 defa işitsem bana usanç veriyor. Şu Kur'an ise hiç usandırmıyor, gittikçe daha ziyade dinlemesi hoşuma gidiyor. Öyleyse bu insan sözü değildir. Gerçekten de 5 vakit namaz kılan Müslümanlar günde en az 40 rekatta 40 defa belki 50-60 defa Fatiha suresini okurlar fakat hiç usanmazlar. Her defasında manevi bir lezzet alırlar. Halbuki mesela çok sevdiğimiz bir şiiri, ilahiyi vesaireyi günde 40 defa dinlesek bir ay sonra onu 40 defa dinletmeye ya da okutmaya çalışsalar bu bir işkence olur. Fakat Kur'an surelerini insan okudukça bir ömür boyu okusa, sürekli tekrar etse yine de usanmaz, Kur'an usandırmaz. İşte bu da Kur'an'ın bir mucizelik cihetidir değerli dinleyenler. Devam ediyor. Mesela en çok okunan surelerden bir olan İhlas suresini. Kul huvallahu ehad diye başlıyor biliyorsunuz. Namazlarca çokça okunduğu halde. Ölmüşlerin ruhlarına 3 ihlas bir Fatiha gönderildiği, kabir ziyaretlerinde 11 defa okunduğu, Arefe günlerinde ve yolculuklarda tam biner defa okunduğu halde, hem mesela ömür boyu çokça Kur'an okumuş, her sene defalarca baştan sona hatmetmiş müminler, hususen hafızlar, hiç usanmadıkları gibi yaşlılık dönemlerinde daha da Kur'an üzerine düşer ve ayda bir kez, hatta bazen birkaç defa hatmetmeye başlarlar. Sual edildiğinde, usanmak şöyle dursun, gittikçe Kur'an okumaktan daha büyük bir lezzet aldıklarını ve okumakla huzur bulduklarını ifade ediyorlar. Dünyada bu şekilde ezberlenen ve bu derece çok okunan başka hiçbir kitap yoktur. İşte bu da Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun her okuyan ve dinleyen tarafından fark edilebilecek açık bir delilidir. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'dan neden usandırmadığını Kur'an'ın ve Kur'an'ın okunmasından neden böyle lezzet alındığının izahı sadedinde Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nde şöyle der. Kur'an binler defa tekrar edilse usandırmıyor, belki lezzet veriyor. Küçük, basit bir çocuğun hafızasına ağır gelmiyor, hıfz edebiliyor. En hastalıklı, en küçük bir sözden rahatsız olan bir kulağa, hastaların kulağına nahoş gelmiyor, hoş geliyor. Sekeratta yani ölüm anında olanın damağına şerbet gibi oluyor. Zemzeme-i Kur'an, Kur'an'ın tatlı sesi onun kulağında ve dimağında, aynen ağzında ve damağında zemzem suyu gibi ona lezzet veriyor, leziz geliyor. Usandırmamasının bir hikmeti var. Bir sırrı var. O sırrı hikmeti şudur ki Kur'an kalplere kuvvet ve gıda ve akıllara kut yani katık ve zenginliktir. Ruha su ve ışık ve nefislere deva ve şifa olduğundan usandırmaz. Her gün ekmek

yeriz usanmayız. Fakat en güzel bir meyveyi her gün yesek usandıracak. Demek Kur'an hak ve hakikat ve doğruluk ve hidayet ve harika bir fesahat olduğundan dolayıdır ki usandırmıyor. Daima gençliğini muhafaza ettiği gibi tazeliğini, tatlılığını da muhafaza ediyor. Hatta Kureyş'in reislerinden dikkatli bir beli, güzel söz ve şiirden anlayan kişi müşrikler tarafından Kur'an'ı dinlemek için gitmiş, dinlemiş, dönmüş, demiş ki şu sözün, bu Kur'an'ın öyle bir tatlılığı, öyle bir güzelliği var ki insan sözüne benzemez. Ben şairleri, kahinleri biliyorum, bu onların hiçbir sözlerine benzemez. Olsa olsa tabilerimizi kandırmak için sihir demeliyiz. İşte Kur'an-ı Hakim'in en inatçı düşmanları bile Kur'an-ı Kerim'in fesahatine, o açık ve tatlı anlatımına, üslubuna hayran oluyorlar. Kısaca ifade edecek olursak, bir şeyin usandırması ona ihtiyaç kalmamasından kaynaklanır. Fakat ekmek gibi, su gibi, hava gibi şeyler her zaman ihtiyaç olduğundan hiç usandırmaz. Biz de usanmayız ama meyveye olan ihtiyaç sınırlıdır. O sınır aşıldıktan sonra artık ondan usanılır. Bunun gibi Kur'an'ın sözleri, harfleri, manaları, kelimeleri Allah tarafından insanlığın kalp, ruh, akıl ve nefislerinin manevi ihtiyaçlarını giderecek şekilde indirilmiştir. İnsan ömür boyu ihtiyacı olan manevi gıdalarını Kur'an'dan, manasını bilse de bilmese de alabildiği için hiçbir zaman usanmaz. Çünkü yalnız manaları ile değil, lafzı, kelime ve harfleri ile de doyurabilmektedir. Hanbeli mezhebinin imamı Ahmed bin Hanbel Hazretleri bir gün rüyasında Allah-u Teala'yı görmüş ve ona şöyle sormuştur. Ey Rabbim, sana yakınlaşmak için en iyi yol nedir? Allah Celle Celaluhu da ya Ahmed, kelamdır, Kur'an'dır demiş. Bunun üzerine imam, ya Rab, ister anlasın ister anlamasın her okuyan insan bu dereceye varır mı diye sormuş. Allah-u Teala da ister anlasın ister anlamasın varır diye rüyasında cevap vermiştir. Demek ki Kur'an Allah kelamı olduğundan yalnız manaları değil kelime ve lafızları dahi feyiz kaynağıdır. İnsanın manevi ihtiyaçlarını doyurur. Bu da o sözün insanların ve her şeyin yaradanı olan Allah'ın kelamı olduğunu ispat eder diyerek bitirmiş yazar. Bu makaleyi gayet güzel bir yazı değerli dinleyenler. Ekim 2010'da kaleme alınmış. Bu da yine İrfan Meclisi kitabından sizlere aktardım. Cemal Erşen'den. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'den ayırmasın değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'e talebe eylesin. Kur'an-ı Kerim'i dünyada rehberimiz, kabirde nurumuz, mahşerde şefaatçimiz eylesin inşallah. Ahirette cehennemden kurtulmamız, cennete girmemize, cemaliyle, kelamıyla müşerref olmamıza vesile olsun inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Çoluk çocuğu aç kalan işçi ile dilenci. Fakir bir işçi bir gün işinden çıkartılır. Bunun üzerine başka da hiçbir gelir kaynağı olmadığı için çoluk çocuğu arka arkaya 3 gün aç ve susuz kalır. Adam iş bulmak üzere nereye başvurduysa işimiz yok cevabıyla kapılar yüzüne kapanmaktadır. Üst üste 3 gün midelerine hiçbir gıda girmeyen yavruların dinmeyen ağlayışları annenin yüreğini parçalayacak dereceye gelir. Çaresizlikler içinde durumu kocasına açar. Bey görmüyor musun? Açlıktan yavrularımızın yüzleri sarardı ve bağırsakları eridi. Hadi biz neyse dayanırız ama onlar bu kadarına tahammül edemezler. Bu sefaletimizin sonu ne olacak? Bir şey düşünmüyor musun? Dedi. Adam düşünceden önce eğilmiş başını eşinin yüzüne doğru kaldırarak ona der ki, karıcığım, günlerdir başvurmadığım kapı kalmadı. Piyasaya göre en düşük ücret karşılığında iş aradım. Tek bir kerecik olsun karnımızı doyurabileyim diye. Olmadı. Kimse bana iş vermiyor. Yavrularımın açlıktan erimeye yüz tutan ciğerleri benim de yüreğimi parçalıyor. Ama anlıyor ve görüyorsun ki elimden bir şey gelmiyor. Bu sözler üzerine kadın kocasına der ki, öyleyse şu benim gelinlik günlerinden kalma başörtümü götür sat. Ne kadar tutuyorsa bir şeyler al getir de hele bir kereliğine şu yavrularımızın karnını doyuralım. Sonrasına kulların rızkını veren cömert Allah kerimdir. Elbette bize hayırlı kapı açar. Adam utançtan yüzü kızararak ve düştüğü acıklı, çaresizliğin ızdırabını ruhunun derinliklerinde duyarak karısının gelinlik sandığından çıkarıp getirdiği hiç kullanılmamış başörtüsünü alır ve satmaya yollanır. Başörtüyü o zamanın parasıyla ancak 2 dirheme satabilir. Aldığı parayla yiyecek bir şeyler satın almaya giderken yolun üstünde bir dilenciye rastlar. Adam gelip geçenlere şu sözlerle yalvarmaktadır. Allah rızası ve peygamber aşkı için boş geçmeyiniz. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak karşılığında bana yardım etmek isteyen yok mu? Dünyada hiçbir şeyi olmayan, kelimenin tam manasıyla muhtaç bir kimseyim. Adam dilenciye sokulur, karısının gelinlik başörtüsünü satarak aldığı ve günlerdir açlıkla boğuşan yavrularının bir öğünlük yiyeceğine ödeyeceği 2 dirhemi olduğu gibi cebinden çıkarır, zavallı dilenciye verir. Şimdi eli boş eve dönmekten gerçekten utanmaktadır. Çemberin parası ne oldu diye sorduğu zaman karısına ne cevap verecek? Kadıncağıza nasıl çemberine 2 dirhem verdiler? Onu da ilk rastladığım dilenciye verdim. Adamın yalvarmalarına dayanamadım diyebilecekti. Bu düşünceler içerisinde camiye varıp akşam namazını kıldıktan sonra çöken akşam karanlığıyla birlikte ve bomboş ellerle yine evine döndü. Karısı ve çocukları sabırsız bakışlarla bir şeyler getirecek diye yolunu gözlüyorlardı.

geç de kalınca herhalde iyi bir şeyler getirecek diye sevinmişlerdi. Adam ümitsiz bir halde ve hep önüne bakarak kapıdan içeri girince kadın şaşakalır ve o akşamda aç kaldıklarını anlar. Yavrular da boşa giden ümitlerinin arkasından kim bilir kaçıncı kere hep birazdan artık açlıktan kısılmaya yüz tutmuş zayıf bir sesle ağlamaya başlarlar. Kadın hem kızgın ve hem de şaşkın bir ifadeyle kocasına başörtüsünü ne yaptığını sorar. Adam her şeyi olduğu gibi anlatarak başörtüyü sattıktan sonra yiyecek bir şeyler almaya giderken yolda rastladığı dilenciye elindeki iki dirhemi verdiğini karısına söyleyiverir. Kadın işin iç yüzünü öğrenince üstün bir sabır ifadesi takınarak kocasına şöyle der: başörtüsünün parasını madem ki Allah yolunda verdin, o ulu ve zengindir. Gösterdiğin cömertliğin karşılığında bize dilediği anda karşılığını vermek gücüne fazlasıyla sahiptir. Sen yine en iyisini yaptın. Bakalım önümüze hangi kapılar açılacaktır? Sabahleyin kadın kocasına bu defa yine baba evinden getirdiği bir duvar saatini verir. Şimdi de bunu satmaya götür ve karşılığında eline geçen parayla eve yiyecek bir şeyler getir der. Ertesi gün adam çarşının her tarafını gezerek saati satmaya çalışır. Fakat hiçbir müşteri bulamaz. Yorgun ve argın yine eli boş olarak evine döner. Üzgün bir halde eve dönerken bir balık satıcısına rastlar. Adam avazının çıktığı kadar yüksek bir sesle "Balık, balık var, balık!" diye bağırıyor. Fakat elinde son olarak kalan iki balığa müşteri bulamıyordu. Adam balıkçıya sokulur ve ona der ki "Şu saat benim işime, o balıklar da senin işine yaramaz. Öyleyse sen bana elinde kalan iki balığı ver, ben de sana karşılık olarak şu saati vereyim." Müşteri ayartmak için sabahtan beri bağıra bağıra sesi kısılan balıkçı adamın teklifini kabul eder. Balıkları verir ve karşılığında saati alarak oradan uzaklaşır. Günlerden beri ilk defa eve yiyecek bir şeyler götürebileceği için ölçüsüz derecede sevinen adam balıkları kapar kapmaz hızla evinin yolunu tutar. Babalarının yiyecek bir şey getirdiğini gören çocuklar neşeyle birbirlerine sarılırlar. Kadın balıkların içini temizlemek üzere mutfağa girer. Az sonra gördüklerinin karşısında şaşkına dönerek kocasını çağırır. Balıkların birinin karnından bağırsak yerine parlak ve iri bir inci çıkmıştır. Adam inciyi alır. Ertesi gün bir kuyumcuya koşar. Kuyumcu incinin benzersiz değerde bir mücevher olduğunu, kendilerine sattığı takdirde karşılığında 14 bin dirhem ödemeye hazır olduğunu söyler. Adam artık anlar ki kötü talihi değişmiştir. Çektiği ağır sıkıntılar artık son bulmuş, Allah ona nimet kapılarını açmıştır. İnciyi satarak kuyumcudan uça uça evine yönelir. Olup bitenleri karısına anlatınca bütün ev neşeye gömülür ve hep bir ağızdan kederlerini gideren Allah'a ölçüsüz şükürler ederler. Tam bu sırada kapıya gelen bir dilencinin sesi duyulur. Adam dua ve yalvarmalar içinde içeriye şöyle seslenir: "Ey hane halkı! Esirgeyici Allah'ın size bağışladığından bana da verin." Adam hemen kapıya çıkar, dilenciye der ki: "Tam da şu anda ulu Allah hiç beklemediğimiz bir şekilde ve içinde günlerce kıvrandığımız bir açlığın sonunda 14 bin dirhem bağışlamıştır. Madem ki sen Allah rızası için Allah'ın bağış ettiğinden pay istiyorsun, dur bekle. Şu paranın yarısını sana getireyim. Kalan yarısı da bizim olsun." Kendisine ilk ağızda 7 bin dirhem kazandıran bu taksime fazlasıyla memnun görünerek razı olan dilenciye paranın yarısını getirmeye giden ev sahibi kapıya dönünce dilencinin orada olmadığını görür. Sağa solu iyice araştırdıktan sonra her nedense adamın çekip gittiğini anlar. Ev sahibi bütün keder ve sıkıntılardan sıyrılmış bir rahatlık içinde yatağına uzanınca rüyasında kapıdan kaybolan akşamki dilenciyi görür. Ona neden parayı beklemeyerek kaybolduğunu sorunca şu cevabı alır:

0: Ben herhangi bir dilenci değildim. Allah'ın meleklerinden biriydim. Hayırseverliğini ve Allah rızasına bağlılık derecesini ölçmek üzere insan kıyafetine girerek o anda kapına geldim. Allah seni son bir defa daha deneyerek dereceni yükseltmek için evine gönderdi. Geçen akşam karının başörtüsüne karşılık eline geçen iki dirhemciyi çocuklarına yiyecek almaya giderken verdiğin dilenci de yine bendim. Gönül rahatlığıyla o iki dirhemi Allah rızasını kazanayım diye bana verince Ulu Allah sana o inciyi bağışladı. Bu akşamki ölçüsüz cömertliğinin karşılığında da öbür dünyanın eşsiz zenginlikleri, cennet nimetleriyle kavuşacaksın.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ey Allah'ım, bana ve Muhammed'e merhamet eyle, bizden başka kimseye merhamet etme diyen bir bedeviye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor: geniş olanı daralttın. Fazla geçmeden bedevi mescitte idrarını yapıyor orta yere. İnsanlar öfkelenerek ona doğru koşuyorlar. Hazreti Peygamber o kişileri sakinleştiriyor ve üzerine bir kova su dökün diyor. Sonra şöyle devam ediyor: siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil diyor.

0: İslam kolaydır, yeterince müsamahalıdır. İşleri zorlaştırmak ve çıkmazı sokmak değil, sorunun bir parçası olmak değil, çözümün bir parçası olmak gerekiyor. İnsanları soğutup uzaklaştırmak yerine sevdirip yakınlaştırmak gerekiyor. Orucu emreden ayette bile Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez deniyor. Elbette imkansızlık durumlarında zorunluluklar iptal oluyor. Allah güç yetirilemeyecek olanı emretmez. Hazreti Peygamber'in sünnetinden çıkarmalar, eksilmeler nasıl dini bozuyorsa, iyi olsun, daha fazla olsun diye yapılan artırmalar, eklemeler de aynı şekilde dini bozar, uygulanamaz bir dinin ortaya çıkmasına sebep olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor: bu din kolaylık dinidir. Onu zorlaştırmak isteyeni mutlaka galebe çalar. Orta yolu tutun. İstenilen hedefe yaklaşmaya çalışın. Sabah, akşam ve gece ibadetlerini, yani 5 vakit namazı yerine getirerek Allah'ın yardımını isteyin buyuruyor.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekgil.

Efendim, Yeni Bir İnsan Hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Raporu 2022. Peki niye böyle bir başlığı ve böyle bir programı seçtik? Günümüzde modern kölelik olarak değerlendirilen insan ticareti küresel anlamda önemli bir sosyal problem, insanlık dramı olarak karşımıza çıkıyor. Birleşmiş Milletler 2013 yılında aldığı bir kararla 30 Temmuz tarihini Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü olarak kabul etti. Böylece eyleme karşı farkındalığın ve işbirliğinin arttırılmasını hedeflemişti. Biz de bugün ulusal raportörlük olarak görev yapmakta olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun bu raportörlük çerçevesinde hazırlamış olduğu 2022 İnsan Ticareti raporunun bir kısmını, hepsini paylaşmamız mümkün değil, bir kısmını sizlerle paylaşalım istiyorum. İnsan ticareti, dünya genelinde giderek artan ve çeşitlenen karma göç hareketlerinin de etkisiyle 21. yüzyılın en önemli küresel sorunlarından biri haline geldi.

edilmiştir. İnsanlığa karşı işlenen suçlar arasında yer alan ve günümüzde modern kölelik olarak kabul edilen insan ticareti suçunun en belirgin özelliği insanın sömürülmesine dayalı olmasıdır. Özellikle sanayi devrimi gibi ekonomide yaşanan dönüşümler, insan onurunun korunması yolunda yapılan çalışmalar, insan hakları alanında kaydedilen ilerlemeler neticesinde insanın metalaştırıldığı kölelik kurumu, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde farklı normlarla yasaklanmışsa da bu durum kişilerin ticari bir meta gibi alınıp satılması faaliyetini tamamen ortadan kaldıramamıştır. İnsan ticareti, sosyoekonomik gelişmelere karşı esnekliğinin oldukça yüksek olması nedeniyle küresel çapta varlığını sürdürerek organize bir suç tipi halini almıştır. İnsan ticareti suçunun yüksek gelir elde edilen ve sınır aşan bir suç olması, beraberinde insan ticaretiyle mücadelede hem uluslararası aktörlerin hem de ulusal kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının etkin işbirliğini ve insan hakları temelli faaliyetlerini zorunlu kılmaktadır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından hazırlanan bu rapor, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, konuya ilişkin mevzuatın incelenmesi ve varsa eksiklerin tespit edilmesiyle bunlara ilişkin nesnel bir değerlendirme yapılarak kapsamlı tavsiyeler oluşturulması amacını ihtiva etmektedir. Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi'nin 29. maddesinin 4. fıkrasında her bir taraf, kamu kurumlarının insan ticaretiyle mücadeledeki faaliyetlerini ve milli mevzuat hükümlerinin uygulanmasını denetlemek için ulusal raportörler veya diğer mekanizmalar tayin etme hususunu değerlendirir hükmü yer almaktadır. İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca, kurulan İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu'nun 10-12-2020 tarihli toplantısında alınan 2020'ye 1.2 kararla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, insan ticaretiyle mücadele alanında yürütülen faaliyetleri izlemek ve raporlamak amacıyla Ulusal Raportörlük Kurumu olarak belirlenmiştir. Bu rapor, insan ticaretinin önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadele ve insan ticareti mağdurlarının korunmasına ilişkin Avrupa Birliği Direktifinin 19. maddesinde belirtildiği üzere insan ticareti ulusal raportörlük görevinin ifası kapsamında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından hazırlanmıştır. Raporun giriş kısmında raporun amacı, yasal dayanağı, yöntem ve kısıtlara ilişkin hususlar yer almıştır. Raporun birinci bölümünde insan ticareti kavramına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatta kabul görmüş tanım, açıklama ve detaylara yer verilmekte, insan ticaretiyle buna ilişkin mücadelenin tarihsel sürecine değinilmektedir. Raporun ikinci bölümünde Türkiye'de insan ticaretiyle mücadele eden kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri ele alınmaktadır. Raporun son bölümünde ise insan ticaretiyle mücadele alanında yapılan faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası müktesebat çerçevesinde yapılan değerlendirmelere ve tavsiyelere yer verilmektedir. Raporda yer alan ve değerlendirmeye esas teşkil eden veriler, bu alanda faaliyet gösteren çeşitli paydaşların sunmuş olduğu kaynaklardan edinilmiştir. Bu kapsamda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun çalışmaları esnasında ilgili paydaşlardan edindiği bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarından resmi yazıyla edinilen dokümanlar, ulusal ve uluslararası nitelikteki sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından derlenen hususlar, raporlama sürecinin referanslarını oluşturmuştur. Söz konusu bilgi ve belgelerin yanı sıra çeşitli paydaşlarla yapılan çevrim içi ve yüz yüze görüşmeler, insan ticareti mağdurlarının konakladığı sığınma evlerine

gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve bu ziyaretler çerçevesinde merkez personeli ve mağdurlarla yapılan mülakatlar sonucu elde edilen bilgiler de raporun referansları arasında yer almıştır. Raporda yer alan değerlendirmelere esas teşkil etmek üzere ilgili kamu kurumlarından, insan hakları alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerden, konuya ilişkin değerlendirmeler ve var olan sorun alanlarına dair bilimsel verilere dayalı çözüm önerileriyle bilgi, belge ve istatistikler talep edilmiştir. İlave olarak, insan ticareti alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarından görüş, öneri ve değerlendirmeler talep edilmişse de bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşu sayısının azlığı nedeniyle yeterli katkı alınamamıştır. Önce insan ticareti kavramına bakalım sevgili dinleyiciler. İnsan ticareti kavramı çeşitli uluslararası belgelere dahil edilmiş olsa da 2000'li yıllara kadar uluslararası hukukta genel geçer bir insan ticareti tanımı yapılamamıştır. Bu durum, insan ticareti vakalarının yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığı gibi kavramlarla sıkça karşılaştırılmasına neden olmuştur. İnsan ticareti kavramı, uluslararası düzeyde ilk defa kapsamlı bir şekilde sınır aşan örgütlü suçlara karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ek, insan ticaretinin özellikle kadın ve çocuk ticaretinin önlenmesine, durdurulmasına ve cezalandırılmasına ilişkin Palermo Protokolü'nün 9'a 3. maddesinde tanımlanmış ve bu tanım Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi'nde de 11. maddede aynı şekilde yer almıştır. Buna göre a. İnsan ticareti kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidiyle veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir. İstismar terimi, asgari olarak başkalarının fuhşunun istismar edilmesini veya cinsel istismarın başka biçimlerini zorla çalıştırmayı veya hizmet ettirmeyi, esareti veya esaret benzeri uygulamaları, kulluğu veya organların alınmasını içermektedir. B. İnsan ticaretinin A bendinde belirtilen yöntemlerden herhangi biriyle yapılmış olması halinde mağdurun bu istismara razı olup olmaması durumu değiştirmeyecektir. C. Bu maddenin A bendinde öngörülen yöntemlerden herhangi birini içermese bile çocuğun istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması insan ticareti olarak kabul edilecektir. D. 18 yaşının altındaki herkes çocuk kabul edilecektir. Düzenlemede görüldüğü üzere insan ticareti kavramının araç fiiller, suç eylemi ve amaç fiiller olmak üzere 3 temel bileşeni bulunmaktadır. Burada tedarik etme, nakletme, sevk etme, barındırma ve kabul etme eylem unsurunu tehdit, şiddet, diğer cebir türleri, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzun veya savunmasızlık durumunun kötüye kullanılması, bir başka kişi üstünde kontrol sahibi olan bir kişinin rızasını elde etmek için menfaat sağlanması, araç fiilleri, fuhuş veya cinsel sömürünün diğer türleri, zorla çalıştırma veya hizmet ettirme, köleliğe veya benzer koşullara tabi kılma, iç hizmetlerde çalıştırma veya organların alınması ise amaç unsurunu oluşturmaktadır. Uygulamada insan tacirlerinin aynı zamanda kaçakçı olarak da hareket etmesi hem insan ticareti hem de kaçakçılık için aynı rotaların kullanılması, göçmen kaçakçılığında taşıma koşullarının kişilerin rıza gösterdiklerine inanmaya engel olacak kadar kötü olması gibi nedenlerden ötürü insan ticareti mağdurlarıyla göçmen kaçakçılığı mağdurları arasında ayrım yapmak zor olduğundan yanlış tanımlamaların yapıldığı görülebilmektedir.
Bu kavramların birbirleriyle karıştırılması

insan ticareti mağdurlarının statüden kaynaklı haklarını kullanamamalarına yol açabilmektedir. Bu nedenle insan ticaretiyle mücadelede doğru sonuçları elde edebilmek için öncelikle insan ticaretinin kapsamlı bir tanımının yapılması ve kavramın sınırlarının iyice belirlenmesi gerekmektedir. Göçmen kaçakçılığı kavramı sınır aşan örgütlü suçlara karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ek, kara, deniz ve hava yoluyla göçmen kaçakçılığına karşı Birleşmiş Milletler Protokolü'nün tanımlar başlıklı 3. maddesinde doğrudan veya dolaylı olarak mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek için bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya daimi ikametgah sahibi olmadığı bir taraf devlete yasa dışı girişinin temini şeklinde tanımlanmıştır. İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçları arasında her ne kadar ortaya çıkış nedenleri suçun konusu, korunan hukuki menfaat gibi yönlerden benzerlikler bulunsa da bazı temel farklılıklar da bulunmaktadır. Göçmen kaçakçılığında kaçakçı ile göçmen arasındaki ilişki genellikle sınır geçişinden sonra sona eren ticari bir geçişken, insan ticareti ve mağdurları arasındaki ilişki tacirlere kar sağlamak amacıyla mağdurların devam eden sömürüsünü içermektedir. Bu bağlamda göçmen kaçakçılığında insan ticareti kavramından farklı olarak bir sömürü ya da zorlama durumu yoktur. Göçmen kaçakçılığı suçu devletin göç, istihdam ve sınır güvenliği politikalarına karşı işlenirken, insan kaçakçılığı suçunda kişi hürriyeti hedef alınmaktadır. Göçmen kaçakçılığında suçun yapısı gereği bir ülke sınırının geçilmesi zorunlu unsurken, insan ticaretinde ülke sınırının geçilmesi mecburiyeti bulunmamakta, suç ülke sınırları içerisinde de gerçekleşebilmektedir. Peki, insan ticaretinin yaygın görülme biçimleri, nedenleri nelerdir? 1. Fuhuş ve cinsel sömürü. İnsan ticaretinin en yaygın görünüm biçimlerinden biri cinsel sömürüdür. Tarihin erken dönemlerinden bu yana var olan fuhuş olgusunun günümüzde de devam etmesi, cinsel sömürünün modern kölelik olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Tarihi kölelik olgusunda olduğu gibi insan ticaretinin tüm türlerinde de tacirin sömürülen kişiyi ikincil veya kendisinden aşağı görmesinin ana neden olduğu görülmektedir. Cinsel sömürü ve fuhuş mağdurlarının büyük bir bölümünün kadın ve kız çocuklarından oluştuğu kuşkusuzdur. Bu bağlamda kadın ve kız çocuklarının ikincil görüldüğü toplumlarda insan ticaretinin bu biçiminin daha yoğun gözlemlendiğini söylemek mümkündür. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun 2017 yılında yayınladığı Modern Köleliğin Değerlendirilmesi raporuna göre, modern kölelik kurbanlarının %71'inin kadın ve kız çocuklarından oluştuğu değerlendirilmiştir. Bu bilgilerden hareketle insan ticaretinin cinsel sömürü biçiminin bir cinsiyet sorunu olarak ele alınması gerektiği açıktır. Avrupa Konseyi'nin 19.7.2002 tarihli çerçeve kararına göre cinsel sömürü maksatlı insan ticareti şu şekilde tanımlanmıştır. Cinsel sömürü maksatlı insan ticareti, bir kişinin zorlama, güç kullanma veya tehdit yahut kaçırma, hile veya aldatmaya, nüfuzun kötüye kullanılmasına veya kişinin bu istismara boyun eğmek dışında gerçek ve kabul edilebilir bir seçeneğinin bulunmadığı çaresizlik halinden yararlanılmasına ya da kişi üzerinde otorite sahibi olan bir başkasına rızasını elde etmek üzere para veya başka bir menfaat teklif edilmesine veya kabul edilmesine bağlı olarak kişinin asgari olarak zorla çalıştırılması veya hizmet ettirilmesi, köleliğe veya kölelik benzeri uygulamalara ya da esarete tabi kılınması da dahil fuhşun sömürülmesi ve pornografik gösteri yahut pornografik materyal üretimi dahil cinsel istismarın diğer biçimlerinin gerçekleştirilmesi maksadıyla tedarik edilmesi, nakledilmesi, devredilmesi, üzerindeki denetim yetkisinin de el değiştirmesi, barındırılması ve sonradan kabul edilmesi,
tanımdan anlaşılır.

olacağı üzere cinsel sömürü yalnızca fuhuş şeklinde ortaya çıkmamakta, mağdurlar pornografik materyallerin üretimi, eğlence sektörü ve benzeri yerlerde çalıştırılmak suretiyle ticari fuhuş faaliyetlerinde bulunmaya da zorlanabilmektedir. Şiddet ve tehdide maruz kalan, yalnızlaştırılan, devlet görevlilerine olan güvenleri sistematik olarak yok edilen mağdurlar, bu sarmalın içinde kalmaya mahkum olduklarına inandırılmaktadır. Mağdurun borçlandırılması ise tacirlerin kullandığı bir diğer baskı metodudur. Bu durumda tacire olan borcunun bitiminde serbest kalacağı izlenimi verilerek mağdur belirsiz bir süre çalışmaya icbar edilmektedir. 2. Organ ve doku ticareti. Organ kaçakçılığı insan ticaretinin yaygın görünümlerinden biridir. Bilimsel gelişmelerle ortaya çıkan organ nakli, bir yandan milyonlarca insanın hayatını kurtarırken, öte yandan insan bedeninin ticari sömürüsüne neden olan karanlık bir sektör oluşturmaktadır. Bu nedenle Palermo Protokolü, sömürü biçimlerinden anlaşılacak kavramlar arasında organların alınmasını da sayarak organ kaçakçılığını insan ticaretinin görünüm biçimlerinden biri olarak kabul etmiştir. Organ kaçakçılığı yoksul ve gelişmemiş ülkelerde daha yoğun olarak görülmektedir. Kişinin yoksulluk nedeniyle organ ve dokularını satarak maddi bir gelir elde etme yoluna başvurmasının yanı sıra mağdurlar kuvvet kullanımı, zorlanma veya kandırılma yollarıyla da organlarını vermeye mecbur bırakılabilmektedir. Daha da vahimi, mağdurların hayati organlarının alınarak ölüme terk edilmesidir. Suçtan etkilenen mağdurların yoğun olarak kırılgan gruplara mensup olduğu gözlemlenmektedir. Bunlar arasında çocuklar ve göçmenler de bulunmaktadır. Çocukların organ kaçakçılığı amacıyla kaçırılması ve yoksulluğun yoğun görüldüğü ülkelerden gelişmiş ülkelere göç etmek isteyen göçmenlerin ayrıldıkları ülkelerden ve ailelerinden izole olmaları sonucu organ ticareti mağduru olmaya daha yatkın hale geldiği değerlendirilmektedir. 3. Zorla evlilik. Birleşmiş Milletler köleliğin, köle ticaretinin ve köleliğe benzer kurum ve uygulamaların kaldırılmasına ilişkin sözleşmenin birinci ve ikinci maddelerinde zorla evlendirme köleliğe benzetilmektedir. Zorla evlendirmenin kilit noktası evlenen taraflardan en az birinin rıza göstermemesi olup rıza göstermeme hali rıza beyanının hukuken geçerli olmadığı durumları da kapsamaktadır. Zorla evlilik, bireylerin eşlerini seçme veya reddetme seçeneğinin olmadığı, eşin bir bedel karşılığında zorla başka birine devredildiği veya yakınları tarafından kaçırma, aldatma, güvenlik açığını kötüye kullanma, ödeme veya hediye alma dahil olmak üzere onay almak için çeşitli zorlayıcı veya hileli yöntemler kullanılarak evlendirildiği bir uygulamadır. Zorla evlilik, yaş, statü, eğitim ve istihdam fırsatlarının olmaması gibi istismar ve sömürüye karşı savunmasız bırakan birçok faktörün etkin olduğu durumlarda, başta kız çocukları üzerinde olmak üzere onulmaz etkiler bırakmaktadır. Bu durum çocuğun fiziksel ve duygusal istismarına yol açmaktadır. Gerek evliliğin resmi veyahut gayri resmi yollarla yapılması, gerekse rızanın cebire dayanması hususlarında ispatın zorluğu nedeniyle küresel anlamda insan ticaretinin zorla evlilik şeklindeki görünüm biçimi oldukça az rapor edilmektedir. 4. Zorla dilendirme. Zorla dilendirme kişilerin iyi niyetlerini suistimal ederek mağdurların ruh ve beden bakımından kendini idare edemeyecek durumda gösterilmesi suretiyle gelir elde edilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Zorla dilendirme genellikle çocukların maruz kaldığı bir sömürü türü olmakla beraber başta kadınlar, yaşlılar ve engelliler olmak üzere yetişkinler de bu suçun mağduru olabilmektedir. Zorla dilendirme gerek Palermo Sözleşmesi'nde gerekse de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ayrıca zikredilen bir amaç fiil değildir. Bununla birlikte zorla dilendirme
insan ticareti kapsamında ele alınabilmektedir. Kişinin zorla dilendirilmesi amacıyla araç ve amaç fiillere başvurulması durumunda insan ticareti suçu oluşacaktır. 2016-2020 yıllarını kapsayan istatistiklere göre ülkemizde insan ticareti mağdurlarının %10'u zorla dilendirilme yoluyla istismar edilmektedir. 5. Emek sömürüsü. Emek sömürüsü kavramı, cinsel istismar amaçlı insan ticaretiye kayıtlı ya da kayıt dışı farklı ekonomik sektörlerde sömürü amaçlı insan ticareti olgularını birbirlerinden ayırt etmek amacıyla kullanılmaktadır. Nitekim, sömürü kavramına ilişkin uluslararası hukukta genel geçer bir tanımın olmaması, çalışma koşullarının çeşitliliği, çalışma koşulları arasındaki geçiş noktalarını işaretlemeye yardımcı olabilecek açık tanımların bulunmayışı, zorunlu çalışma ve emek sömürüsü gibi terimlerin sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılması, bu noktada kesin bir belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Her ne kadar genel geçer bir tanım olmasa da insan ticareti bağlamında sömürü teriminden en basit haliyle süreklilik arz edecek şekilde haksız avantaj elde edilmesi durumu anlaşılmaktadır. İnsan ticaretine karşı eylem uzmanlar grubuna göre emek sömürüsü kavramı en azından zorla çalıştırma ya da hizmet ettirme, kölelik ya da köleliğe benzer vurgulamalar, hizmetkarlık, ev işlerinde zorla çalıştırma gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 4. maddesi hükümlerine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadı dahil olmak üzere uluslararası hukukta geniş kabul görmüş terimler olarak anlaşılmalıdır. ILO'nun zorla veya zorunlu çalıştırma ile ilgili 1930 tarihli ve 29 nolu sözleşmesinde zorla çalıştırma veya zorunlu çalışma ifadesi herhangi bir kişinin ceza tehdidi altında ve bu kişinin tam isteği olmadan mecbur edildiği tüm iş veya hizmetler olarak belirtilmiştir. İnsan tacirleri genellikle doğrudan tehdit veya güç kullanmak yerine işçileri ücret ödememe tehdidi veya fiilen ücret ödememe gibi üstü örtülü çevir yollarıyla çalışmaya zorlayarak sömürmekte ve kişilerin yasa dışı göçmen statüsü ve geçim kaynağı bulunmaması gibi savunmasızlıklarından istifade etmektedir. Son küresel tahminlere göre bugün dünyada toplam 152 milyon çocuk işçi bulunmakta olup 25 milyon çocuksa zorla çalıştırılmaktadır. Çocukların yetişkinlere göre hak arama mekanizmalarına ulaşım konusunda daha tecrübesiz olması ve çocuklar üzerinden daha kolay hakimiyet kurulabileceği düşüncesi, bunun yanında yoksulluk ve iç savaş gibi kırılganlığı artıran faktörler, insan tacirlerinin çocukları mağdur olarak tercih etmelerine neden olmaktadır. 6. ve son maddemiz çocuk askerler. Dünya genelinde yüz binlerce çocuk terörist faaliyetlerde, patlayıcı yerleştirmede, haberci, casus, canlı kalkan gibi çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. 2016 yılında yapılan bir çalışmaya göre yaklaşık 359 milyon çocuk çatışma ortamlarında yaşamakta ve sömürü riski altında bulunmaktadır. Her ne kadar çocukların silahlı faaliyetleri de kullanılması, Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi'nde insan ticareti tanımında özel bir sömürü biçimi olarak listelenmemiş olsa da çocukların terörist gruplara alınması insan ticareti suçunun görülme biçimi olarak telakki edilmektedir. 182 nolu ILO Sözleşmesi'nde askeri çatışmalarda çocukların zorla ya da zorunlu tutularak kullanılmasını da içerecek şekilde zorla ya da mecburi çalıştırılmaları gibi kölelik ve kölelik benzeri uygulamaların tüm biçimleri çocuk işçiliğinin en kötü hali olarak düzenlenmiştir. Evet sevgili dinleyiciler, yine önemli bir konuya parmak bastık. 30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü olarak insan ticaretinin faktörlerini, sebeplerini Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun raporunu özetleyerek, en azından bir kısmını özetleyerek
sizinle paylaşmaya çalıştık. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bir başka konuyla birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
12: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, yaş günüm. Dünyada iki millet vardır. Bir, İslam milleti, iki, küffar milleti. Bir millet varlığına, inancına ve bu inancına ters düşmeyen adet ve ananelerine bağlılığıyla sürdürür. Özellikle ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inancından, adet ve ananelerinden, kendisini insan yapan değerlerden uzaklaştıkça yok olmaya mahkum hale gelir. Mesele şudur. Batılı emperyalist kafirlerin kültürüyle bize geçen batıl inançlardan biri de yaş günü hikayesidir. Yaş günü hikayesi Batı toplumlarında vardır ve olması da Batı insanı için zorunludur. Çünkü Batı insanı bizdeki gibi bir araya getirecek hiçbir bağı yoktur. Bu insanlar tekniğin gürültüleri arasında yapayalnız kalmışlardır. Yalnızlıklarını giderecek çareler arıyorlar. Anneler günü, babalar günü ve yaş günü hikayeleri hep bu arayışın ortaya çıkardığı zaruretlerdir. Bizde buna gerek yok. Çünkü bizi bir araya getiren çok değerlerimiz var elhamdülillah. Beş vakit namaz, cuma namazı, bayram namazları, düğün sünnet merasimlerimiz, komşu ve akraba ziyaretlerimiz, bizi bir araya getiren değerlerimizden sadece birkaç tanesi. Biz ana babamızla, çoluk çocuğumuzla bir arada oturur, yemeklerimizi birlikte yer, bir araya gelince sohbetler ederiz. Misafirperverlik gibi dünya insanının gıpta ettiği özelliklerimiz var elhamdülillah. Onun için bizde yaş gününün yeri yok. Her şeye rağmen bünyemize kabul edecek olursak, kanser mikrobunu kabul etmekten daha tehlikeli bir iş yapmış oluruz. Bizi köle yapmakla kalmaz, neslimizi de bu ağır felakete maruz bırakır. Bizde yaş günü hikayesi sadece sosyete ve batı hayranı, aşağılık duygusuna kapılmış ailelerde kabul görmüştür. Hanımefendilik vasıflarından mahrum ve orta ve daha ileri okullarda tahsile devam eden kızlar da kendilerini kabul ettirebilmek için çevrelerine yaş gününün yayılması için öncülük etmektedirler. Bu adetin yaygınlaşmasında televizyon ve okullarda baş öğretmenlik görevini üstlenen kurumlardır. Tarihte Türk toplumu kadar kendi inançlarına, adet ve ananelerine karşı gelen, batıcılığa hastalık derecesinde kucak açan başka bir toplum yoktur. Hastalıkların yerleşmesinde devlet öncülüğünü de göz ardı etmek mümkün değildir. Ancak bu millet olma vasıflarını köreltir, devleti de milleti de yıkar. Batı insanı, kendi toplumuna has bir yaş günü hikayesi uydurmuştur. Yaş gününü kutlayacak kişi imkanlarına göre büyükçe bir pasta yaptırır. Pastanın üzerine her renkten yaşı adedince mum diker. Erkek kadın arkadaşlarını çağırır. Mumlar yakılır. Tesettürsüz ve nefisleri azgınlaşmış insanlar yaşını kutlarlar. Ve arkadaşının alkışlarıyla mumları üfler ve cümbüşe başlarlar. Kim kime ne yapmayı programladıysa onların icrasıyla içkiler içilir, pastalar yenir. Bunun en hafifi kadın erkek öpüşmedir. Gerisi mi onu ancak yapanlar bilir. Mum yapmak Hristiyanlık inançlarına göre ibadettir. Bir Hristiyan kilisede yaktığı mum adedince Tanrısına yaklaştığına inanır. Eğer şu işim olursa Tanrı adına kilisede 10 mum, 20 mum yakacağım diye adak yapar. Onlar da bir ibadet çeşididir mum yakmak. Yaş günlerini

ve yarı ibadet, yarı rezalet olarak yaparlar. Şimdi bizim memleketimizde de bu yavaş yavaş uygulanmaya başlandı. Ateş yakmak Mecusilerden Hristiyanlara, onlardan da birçok ahlaksızlıklara beraber geçti. Yaş günü bela

bünyesine kabul etmez. Yaş günü denilen rezalet hareketi de Müslüman bünyesine giremez. Hasılı, yaş günü denilen şey, anneler günü misali batı patentli bir rezalettir. Bu rezalet, batılı bünyeler için yaşantıları gereği bir zaruret olmasına rağmen, biz Müslümanlar için rezalet olur, bizi yıkar. Bazıları diyorlar ki, anneler günü. Her yıl memleketimizde ve dünyanın birçok ülkesinde Mayıs ayının ikinci pazar günü anneler günü olarak kutlanılmaktadır. Özel gün ve haftalar edinme adeti bize batıdan gelmiştir. Memleketimiz maalesef batının nesebi gayri sahih kültürünün istilasına uğramıştır. İdareciler, memleketin bütün kapılarını hiçbir işe yaramayan kısımlarının yaygınlaşması için de ülke imkanları sonuna kadar kullanılmıştır. Anne günü denilen gün gelmeden birkaç gün öncesinden televizyonda, radyoda, okullarda malum günle ilgili programlar yapılmaktadır. Spikerler açıcı, yapımcılar programı, şarkıcılar şarkılarına, türkücüler türkülerine, öğretmenler ve profesörler derslerine hep anneler gününü kutlayarak başlarlar. Gazeteler bunun için sayfalar ayırır. Dükkanlarda bunun için vitrinler düzenlenir. Yahudi hesabıyla yapılan propagandalar neticesinde israf ekonomisi yeniden canlanır, alışveriş hızlanır. Herkes anasına bir şeyler alır. Sonra ertesi gün anneler kendilerine reva görülen zulümlerle baş başa kalır. Hakkında metiyeler düzülen anneler günü hikayesinin mahiyeti nedir? Bu sorunun cevabını egemen güçler bir de şuurlu Müslümanlar hariç kimse bilmez. Sömürü ve köle düzenlerinin varlığının gereği de budur. Hikayedir, ninnilerle anlatılır. Hem de öyle tesirli bir ninni ki milletler bu ninniyle uyutulur. Çünkü köle düzenlerin köle insanları aldatılmaya müsaittir. Ne olmuş? Efendim, Amerikalı bir kız varmış, annesini çok severmiş, annesinin ölümü onu çok üzmüş, hep ağlarmış. Annesini bir türlü unutamazmış, geceleri rüyasında, gündüzleri düşünde hep annesini görürmüş. Bu kız sonunda Amerikan yönetimine müracaat ederek annesinin öldüğü günü dünyada anneler günü olmasını talep etmiş. Yönetim de bu masum kızın acısını bir nebze dindirmek, diğer insanlara da annelere saygı ve sevgiyi hatırlatmak için vatandaşı Anna Jarvis'in isteğini olumlu bulmuş ve her yıl Mayıs ayının ilk pazar gününü anneler günü olarak ilan etmiş. Olayın aslı şudur. Anneler günü eski Yunan'da tanrıların ulu anası sayılan Rehaya tören ve şenlikler yapılan gündür. Bugün de tanrılarının ulu anası Reha için bayram edilir, şenlikler yapılır. Adına törenler düzenlenir. Herkes birbirine bugünün hatırasını yad etmek için hediyeler alır verirdi. Sonra bu törenler kilise adetleri arasına girdi. Bizim ülkemizde anneler gününü yad etme hikayesi Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra çok sıkı çalışmalar sonucunda resmen 1955'te başladı. O günden beri Türkiye'de de her yıl biraz daha genişleyerek, görkemleşerek tanrıların ulu anası Reha için törenler yapılır, Reha anılır. Dahası 1955'ten beri yılın annesi seçilir. Türkiye güzeli, yüz güzeli, bacak güzeli, karpuz güzeli, kabak güzeli, artist güzeli seçilen ülkemizde bir de yılın annesi seçilir. Gerek anneler gününün, gerekse babalar gününün olması Batı toplumu için bir mecburiyettir. Fakat bizim toplumumuz için kesinlikle buna gerek yoktur. Çünkü bizim aile yapımız zaten sağlamdır. Hasılı, biz Müslümanlar olarak böyle bir gün icadını reddederiz. Bünyemize kesinlikle kabul etmeyiz. Cemiyetimize yerleştirmek isteyenlerin hidayeti için dua ederiz. Hidayete ermeyeceklerse kahrı perişan olmalarını mülkün sahibi Allahu Teala'dan talep ederiz.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi...

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Hılful Fudul. Suriye'deki ticaretini bitirdikten sonra Ebu Talip daha önceki yalnız yaşamına devam eden yeğeniyle birlikte Mekke'ye döndü. Fakat amcaları Abbas ve Hamza gibi onun da savaş araçlarını kullanmak için eğitimden geçmesi gerektiği kanısına vardılar. Hamza büyük fiziksel güce sahipti. Güçlü bir adam olacağı önceden belliydi. İyi bir güreşçiydi ve iyi kılıç kullanırdı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise ortalama uzunluk ve güçte bir gençti. Okçuluğa özel bir yeteneği vardı ve büyük ataları İsmail ve İbrahim gibi iyi okçu olma yolundaydı. Bu başarısındaki en büyük rol ise gözlerinin keskin oluşundaydı. Onun Süreyya Burcu'nun 12 yıldızını sayabildiği söylenirdi. O yıllarda uzun fakat aralıklarda süren ve haram aylardan birinde başladığı için Ficar Savaşı denilen savaştan başka önemli bir çatışma olmadı. Kinane kabilesinden bir adam Necid'deki Havazin kabilelerinden Amir'in bir adamını öldürmüş ve Hayber kalesine sığınmıştı. Olaylar dizisi her zamanki çöl kurallarına uygun olarak meydana geldi. Şeref intikam gerektirirdi. Öldürülen adamın kabilesi Kinane'ye yani öldüren adamın kabilesine saldırdı. Kureyş o sıralarda Kinane ile müttefik durumdaydı. Savaş 3-4 yıl sürdü. Fakat gerçekte 5 günden fazla çatışma meydana gelmedi. O sıralarda Haşimilerin başında Ebu Talip gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin babasının öz kardeşi olan Abdülmuttalib'in oğlu Zübeyir vardı. Zübeyir ve Ebu Talip yeğenleri Muhammed'i ilk çatışmalardan birine götürdüler. Fakat onun savaşmak için çok genç olduğu kanaatine vardılar. Bu nedenle onun sadece hedefine ulaşmayan düşman oklarını toplayıp amcalarına iletmesine izin verdiler. Fakat bunu takip eden çatışmalarda Kureyş ve taraftarlarının kötü bir durumda olduğu sırada onun da bir okçu olarak marifetini göstermesine izin verildi ve başarısı kutlandı. Bu savaş yerleşik topluluklarda çöl kanunu arasında her zaman var olan hoşnutsuzlukları artırmaya yardım etti. Kureyş'in ileri gelenlerinin çoğu Suriye'ye gitmiş ve orada Roma İmparatorluğu'nun uyguladığı göreli adaleti görmüşlerdi. Habeşistan'da savaş etmeden adaleti sağlamak mümkündü. Fakat Arabistan'da suç kurbanı kişinin veya ailesinin hakkını alabileceği, bunlarla karşılaştırılabilecek bir kanun sistemi yoktu. Ve Ficar Savaşı'nın da kendinden önceki diğer karışıklıklar gibi birçok zihni bu tür olayları önleme yolları ve araçlarıyla ilgili düşünceye sevk etmiş olması doğaldı. Fakat bu kez sonuç sadece düşüncelerden ve kelimelerden

Nereden ibaret kalmamıştır. Kureyş bu tür olayları önlemek için hemen harekete geçmeye hazırdı. Onların bu adalet anlayışları savaşın bitiminden birkaç hafta sonra Mekke'de meydana gelen bir olayla sınandı. Zebit kabilesinin Yemen'deki bölgesinden bir tüccar, Sehim kabilesinin ileri gelenlerinden birine değerli mallar satmıştı. Sehimli adam malları teslim almıştı fakat kararlaştırılan fiyatı ödememekte ısrar ediyordu. Dolandırılan tüccar onu dolandıranın da bildiği gibi Mekkeli değildi ve tüm şehirde ona yardım edebilecek bir velisi veya müttefiki yoktu. Fakat karşısındakinin küstahça kendisine güvenişinden de ürkmüyordu. Bu nedenle Ebu Kubeys tepesine çıkıp yüksek sesle ve belli bir şekilde tüm Kureyş'i adaleti yerine getirmeye davet etti. İlk tepki Sehim kabilesiyle geleneksel bağları olmayan kabilelerden geldi. Kureyş ise her şeyin ötesinde kabile ayrımı gözetmeden birleşme taraftarıydı. Fakat yine de kendi birlikleri içindeki kesin ayrımın Kusay'ın mirası nedeniyle meydana gelen müttefikler ve güzel kokanlar ayrımının farkındaydılar ve Sehim de müttefiklerdendi. Diğer grubun liderlerinden biri Mekke'nin en zenginlerinden biri olan Teim kabilesinin şefi Abdullah İbni Cudan idi. Ve şimdi büyük evini tüm adaleti sevenlerin toplanma yeri olarak açıyordu. Güzel kokanlar grubundan sadece Abdüşşems ve Nevfel kabileleri orada değildi. Haşim, Muttalip, Zühre, Esed ve Teim kabileleri toplulukta temsil ediliyordu. Bunlara bir de müttefiklerden Adi katılmıştı. Birlikte yaptıkları tartışmalar sonucu zayıfları kollamak ve adaleti korumak için bir örgüt kurmaya karar verdiler. Hep birlikte Kabe'ye gidip Hacerül Esved'in üzerine su döküp bu suyu teker teker içtiler ve sağ ellerini yukarı kaldırarak Mekke'de ne zaman bir zulüm meydana gelirse zulmedilen Mekkeli olsun, yabancı olsun onun hakkını alıp adaleti korumak için tek bir vücut gibi birleşeceklerine and içtiler. Bunlar sonra Sehimli adama borcunu ödettiler. Bu anlaşmaya katılmayan kabilelerin de hiçbirinden karşı çıkıp Sehimli'yi koruyan olmadı. Teym'in şefiyle birlikte bu düzeni kuranlardan biri de Haşimilerden Zübeyir idi. Beraberinde aynı andı içen yeğenini de bu toplantıya getirmişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraki yıllarda şöyle diyecektir. Abdullah İbni Cuda'nın evinde ben de vardım. Orada bulunuşumu ve o anlaşmaya katılışımı bir sürü kızıl deveye değişmem ve şimdi İslam'da o örgüte çağrılsam memnuniyetle katılırım. Orada bulunanlardan biri de oğlu Ebu Bekir ile birlikte gelen ev sahibinin kuzeni Timli Ebu Kuhafe idi. Ebu Bekir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bir veya iki yaş küçüktü ve onun en samimi arkadaşı olacaktı. Evlilik teklifleri. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 20 yaşını geçmişti ve zaman geçtikçe akrabalarından biri ve diğeriyle birlikte sefere çıkmaya daha sık davet ediliyordu. Bir gün hastalandığı için sefere çıkamayan bir tüccarın mallarını teslim aldı ve yalnız başına gitti. Bu başarısı bundan sonra da aynı tür teklifler almasını sağladı. Artık yaşamını daha rahat kazanabiliyordu ve evlilik imkanı artıyordu. Amcası ve koruyucusu Ebu Talib'in o zaman 3 oğlu vardı. En büyükleri Talib, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı yaştaydı. Akil 13 veya 14, Cafer ise 4 yaşındaydı. Hazreti Muhammed çocukları çok severdi ve onlarla oynamaktan hoşlanırdı. İlgisi ve sevgisi daha sonra kendisine bağlılıkla karşılık verecek olan Cafer'de yoğunlaşmıştı. Cafer akıllı ve güzel bir çocuktu. Ebu Talib'in kız çocukları da vardı. Bunlardan biri henüz evlenme çağına yeni girmişti. Adı Fahite idi. Fakat daha sonra Ümmühani adını almış ve bu adla tanınmıştır. Onunla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasında büyük bir sevgi vardı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu babasından evlenmek üzere istedi.
Fakat Ebu Talib'in kızı için başka planları vardı.

0: Mahzum kabilesinden dayısının oğlu Hubeyre de Ümmühani'yi istemişti. Ebu Talip gibi iyi bir şairdi de. Bunun yanı sıra Mekke'de Mahzum kabilesinin gücü artıyor, Haşimilerin gücü ise azalıyordu. Bu nedenlerle Ebu Talip Ümmühani'yi Hubeyre ile evlendirdi. Yeğeni ona sitem ettiğinde ise ona şu cevabı verdi. Onlar bize kızlarını verdiler. Burada şüphesiz kendi annesini kastediyordu. Cömert bir adama cömertlik yapılmalı. Bu cevap inandırıcı olmaktan uzaktı. Çünkü Abdülmuttalip Atike ve Berre adlarındaki iki kızını mahzumilere vererek borcunu ödemişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcasının kibarca onun evlenecek konuma gelmediğini söylemek istediğini anladı. Kendisi de bu kanıya vardı. Fakat beklenmedik durumlar onun fikrini değiştirecekti. Mekke'deki zengin tüccarlardan birisi bir kadındı. Esed kabilesinden Hüveylid'in kızı Hatice. O aynı zamanda Hristiyan olan Varaka'nın ve kardeşi Kuteyre'nin de kuzeniydi. Onlar gibi Hatice de Haşim oğullarının uzaktan yeğenleri oluyordu. O zamana dek iki kez evlenmişti ve ikinci kocasının ölümünden beri kendi adına ticaret yapacak bir adam görevlendirmeyi adet edinmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem artık Mekke'de el-emin, güvenilir, şerefli olarak tanınıyordu. Bu şöhreti ise kendisine emanet edilen ticaret kervanlarının sahiplerinden yayılıyordu. Hatice de onun hakkında ailesinden çok şeyler duymuştu. Bir gün Suriye'ye gidecek ticaret kervanını yönetmesi için ona haber gönderdi. Ücreti onun şimdiye kadar bir Kureyşliye ödediği en yüksek fiyatın iki katı kadardı. Yanına yolculukta eşlik etmesi için Meysere adında bir de genç köle verdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun teklifini kabul etti ve gençle birlikte onun mallarını kuzeye götürdü. Suriye'nin güneyindeki Basra'ya ulaştıklarında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nestor denilen bir rahibin manastırına yakın bir yerde bir ağacın gölgesi altında oturdu. Yolcuların konaklama yerleri hep aynı olduğu için belki de bu 15 yıl kadar önce amcasıyla Basra'ya giderken altında oturduğu ağacın aynısıydı. Belki Bahire ölmüş, onun yerini Nestor almıştı. Bu ihtimaller bir yana, Meysere'nin şöyle bir haber naklettiğini biliyoruz. Rahip manastırdan çıktı ve ona, ''Ağacın altında oturan adam kim?'' diye sordu. O da, ''Bir Kureyşli'' dedi ve açıklamak için şunları ekledi. ''Allah'ın evini koruyanlardan.'' Nestor, ''O ağacın altında bir peygamberden başkası oturmuyor.'' dedi. Suriye'ye doğru ilerlerken Nestor'un sözleri Meysere'nin daha çok içine işledi. Fakat bunlar onu çok şaşırtmadı çünkü yolculuk boyunca şimdiye kadar beraber olduğu kimselere hiç benzemeyen bir adamla yolculuk ettiğinin farkına vardı. Bu düşüncesi eve dönüşte gördüğü bir şeyle daha da kesinleşti. Çoğu zaman sıcağın garip denebilecek şekilde az olduğunu fark etmişti ve bir gün öğleye doğru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sıcaktan koruyan iki meleği açıkça gördü. Mekke'ye vardıklarında Suriye'den sattıkları malın karşılığı olarak aldıkları mallarla birlikte Hatice'nin evine gittiler. Hatice, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuğu ve yaptığı alışverişleri anlatışını dinledi. Çok kâr etmiş görünüyordu. Çünkü şimdi elindeki malları maliyetinin iki katına satabilme imkanı vardı. Fakat bu tür düşünceler onun zihninden uzaklardaydı. Çünkü Hatice'nin dikkati anlatılanlardan çok anlatan kişide yoğunlaşmıştı. O orta boylu, ince, geniş omuzluydu. Başı büyük ve vücudunun diğer organları da orantılı bir şekildeydi. Saçı ve sakalı sık ve siyahtı, dümdüz değil, hafiften dalgalıydı. Saçları omuzları ile kulak memesi arasına kadar uzuyor, sakalı ise hemen hemen saçlarının uzunluğuna iniyordu. Geniş bir alnı vardı. Göz yuvarlakları geniş, kirpikleri uzun, kaşları ise geniş ve hafif çatıktı. Eski kaynakların çoğunda gözlerinin siyah olduğu söylenir. Fakat bazı kaynaklara göre gözleri kahverengi, hatta açık kahverengidir. Burnu, ağzı geniş ve güzel şekilliydi. Sakallarını uzatmasına rağmen bıyıklarını hiçbir zaman üst dudağına dek uzatmadığı için dudaklarının güzelliği görülebilirdi. Cildi beyazdı fakat güneşten bronzlaşmıştı. Bu doğal güzelliklerin yanı sıra yüzünde babasında da var olan fakat oğlunda daha güçlü bir şekil alan bir nur vardı. Bu ışık daha çok alnında ve parlak gözlerinde ışıldardı. Hatice kendisinin de hala güzel olduğunun farkındaydı. Fakat ondan 15 yaş büyüktü. Buna rağmen onunla evlenmeyi kabul eder miydi acaba? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gider gitmez Hatice Nüfeysa adındaki bir arkadaşına danıştı. O da aralarını yapmaya söz verdi. Meysere patronuna gelip yolda gördüklerini, iki meleği ve rahibin söylediklerini anlattı. Hatice de gidip bunları kuzeni Varaka'ya anlattı. Varaka, eğer bu doğruysa Hatice dedi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kavmimize gönderilen peygamberdir. Uzun süreden beri bir peygamberin geleceğini biliyordum ve işte geldi. Bu sırada Nüfeyse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve niçin evlenmediğini sordu. Maddi imkanlarım yetersiz diye cevap verdi. Fakat eğer sana imkan verilirse güzellik, zenginlik, soyluluğun var olduğu bir anlaşmaya çağrılırsan ne dersin? O kim diye sordu. Hatice dedi Nüfeyse. Ben böyle bir evliliği nasıl yapabilirim dedi. Orasını bana bırak dedi. Nüfeyse konuştuklarını Hatice'ye iletti. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelmesi için haber gönderdi. Geldiğinde ona şunları söyledi. Ey amcam oğlu, seni akrabam olduğun için ve o veya bu gruba bağlanmadan orta yolda yer aldığın için seviyorum. Seni güvenilirliğin, doğru sözlü ve güzel huylu olduğun için seviyorum. Daha sonra ona evlenme teklif etti. Birlikte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcalarıyla Hatice'nin de babası öldüğü için Esed oğullarından amcası Amr ile konuşması gerektiğine karar verdiler. Haşimiler bu törende kendilerini temsil etmesi için genç olmasına rağmen Hamza'yı seçtiler. Bunun nedeni aralarında Esed kabilesine en yakın olanın Hamza oluşuydu. Çünkü Hamza'nın öz kardeşi Safiye kısa bir süre önce Hatice'nin kardeşi Avvam ile evlenmişti. Hamza yeğeniyle birlikte Amr'a gitti ve Hatice'yi istedi. Aralarında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mehir olarak Hatice'ye 20 dişi deve vermesi kararına vardılar.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen, kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda eyle.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
11: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır.

0: İslam Medeniyeti Dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 17. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 17. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak

0: olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın. Radyo Hedef.
2: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

mukaddes hareket, mübarek mana, hak ile bu dava büyür yan yana, alır bir kaynaktan döker ummana, ırmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, aleyhissalatu vesselam Efendimiz ara ara meclislerinde kendinden önceki peygamberlerden de bahis açar. Biliyorsunuz, Kur'an kıssaları da genelde bundan bahseder. Bazen Kur'an'da anlatılan o kıssaların açılımı maksadıyla, bazen Kur'an'ın anlatmadığı ama bir şekliyle aleyhissalatü vesselam Efendimizin haberdar olduğu bazı meseleleri de sizden önceki ümmetler içerisinde şöyleleri vardı deyip sözün perdesini kaldırır ya da bazen direkt isim verir. İşte Zekeriya aleyhisselam şunu yaptı, Yahya aleyhisselam şunu yaptı, İsa aleyhisselam şunu yaptı diyerek, direkt isim vererek peygamberlere ait belli tablolardan o günkü muhatapları olan sahabi efendilerimize, tabii ki onların üzerinden bizlere mesajlar verir. Bugün ona ait bir bahis ile ben dersimize başlamak istiyorum. Haris el-Eş'ari'den naklediliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabeden bir halkanın içerisinde yer Mescid-i Nebevi ve Yahya aleyhisselamdan bahis açıyor. Uzunca bir rivayeti ben biraz kısaltacağım ama kaynağını da en son veririm. Bakmak isteyen kardeşlerim oradan bakar. Şöyle bir sözle söze başlıyor Efendimiz. Allah Zekeriya'nın oğlu Yahya'ya beş şeyi yapmasını ve o beş şeyi kendi kavmine söylemesini ona emretti. Oradan bazı izahlar var, ben oralara geçiyorum. Neymiş o beş şey? Bunlardan ilki, kulluğu sadece ve sadece Allah'a yapıp Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak. İkincisi, namazı dosdoğru kılmak. Üçüncüsü, orucu tas tamam tutmak. Dördüncüsü, sadakaları ihtiyaç sahiplerine vermek. Beşincisi de her daim Allah'ı hatırda tutmak. Sonra yine bunlara ait bazı izahlarda bulunur Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sonra der ki, kendi üzerine getirerek sözü, ben de size Allah'ın emrettiği beş şeyi emrediyorum. O beş şeyi sizlere bir mükellefiyet olarak veriyorum. Nedir bunlar? Dinlemek, İtaat, cihat, hicret ve cemaat. Bu beş şeye bir daha döndüreceğim size ama Efendimiz sözün devamında diyor ki, kim cemaatten bir karış ayrılırsa İslam bağını boynundan çıkarmış olur. Ancak bir daha cemaate tekrar dönerse o zaman başka. Kim cahiliye davası iddia eder ve cahiliyeye ait meseleleri müdafaa ederse cehennemlik kimselerdendir. Hemen o halkanın içerisinde bulunan bir sahabi efendimiz, ya Resulallah, oruç tutsa da, zekat verse de, namaz kılsa da mı cehennemliktir dediği zaman, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır der ve sözü devam ettirir. Siz Müslümanlar olarak Allah'ın davasına sarılın. Başka şeylere kapılmayın. Çünkü o size Müslümanlar, müminler ve Abdullah, Allah'ın kulları ismini vermiştir. Çok güzel bence mesajlar var burada. Ben aldığınıza inandığım için girmiyorum. Asıl konumuza sözü getireceğim çünkü. Beş şey söyledi. Hem emretti hem de bizlere emanet etti. Neydi o beş şey? Tebliğ edilen hakikatleri dinlemek. Allah'a ve Resulüne ve bizden olan emir sahiplerine itaat etmek. Allah yolunda cihad etmek. İhtiyaç anında yeryüzünü Allah'ın mescidi bilip zulme rıza göstermemek. Eğer zulüm karşısında bir şey yapılmıyorsa orayı terk edip hicret etmek ve İslam cemaatinden ayrılmamak. Aslında geçmiş dersleri şöyle bir zihninizde hatırlarsanız, hizmet

0: ahlakı bahsinde işlediğimiz konular tam da burada söylenen ve Efendimizin bize emanet ettiği, hatta emrettiği mükellefiyetlerle alakalıydı. Biz olaylara biraz daha farklı bir açıdan bakmaya çalıştık. Özellikle geçen ders itaat meselesini dikkat ettiyseniz işledik. Bugün yine Efendimizin o beş emrinden biri olan cihat meselesini anlamaya çalışacağız. Gerçekten cihat mükellefiyeti, bu işin bizim üzerimize yüklenen sorumluluğu, nasıl anlaşılması gerektiğini, nasıl kavranılması gerektiğini, hayatın içerisine nasıl taşınması gerektiği bizim için önemli bir konu ve biz bu konuyu bugün inşallah beraberce anlamaya çalışacağız. Mevla hak ve hakikat adına anlayışlarımızı arttırsın. Bana da anlatabilme adına takat versin ve dilimin bağını çözsün inşallah. Şöyle o derse de bir giriş yapmamız lazım çünkü önemli bir bahistir bu konu. İnsan düşünen bir varlık. Düşüncenin malzemesi kavramlardır. Tasavvur kavramlar üzerinden şekillenir. Eğer gerçekten kavramlar doğru bir biçimde içi doldurulmazsa, bunun doğru bir biçimde doldurulması tamamen Allah'ın kitabına, peygamberin beyanlarına bağlıdır. Hiç kimse kendi kafasına göre o kavramların içini dolduramaz. Buna hakkı yok ama hakkı olmadığı halde bu manada bir şey yapan insanlar da hadlerini aşarak bir şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla işin bidayetinde eğer biz kavramlardan bir kavram olarak cihat kavramını konuşacaksak bu kavram meselesini de zihnimizde bir doğru yere oturtmamız lazım. Tasavvur dediğimiz şey kavramlarla olduğu için yine geçmiş dersleri hatırlayın. Özellikle Darul Erkam meselesi mevzu bahis olduğu zaman orada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üç basamakla bir eğitim süreci işlettiğini söyledik. Israrla ve tekrarla. Allah imkan verdikçe de söyleyeceğiz. Çünkü bu üç bilgi de bizim için çok önemli. Bunlardan bir tanesi sağlam akidenin inşasıydı. İkincisi akli eğitimdi, üçüncüsü ruhi eğitimdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ruhi eğitimi iradenin sağlamlaştırması ve Kur'ani ahlakın inşasıyla sağladı. Ama mesela akılların eğitimine geldiği zaman kavramları öncelikle Allah nazarında ne anlam ifade ediyorsa o anlamı sahabenin dünyasına taşıyarak akli eğitimlerini başlatmış oldu. Böyle olduğu için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu işe çok ciddi bir önem verdi. Neden? Çünkü kavramlar işin mihenk taşıdır. Ölçü algı aletidir aslında kavramlar. Eğer siz onu yanlış ele aldığınız zaman ondan sonra ölçeceğiniz, biçeceğiniz, üzerine bina edeceğiniz, konuşacağınız her mevzuyu mecburen temel yanlış olduğu için yanlışın üzerine bina edeceksiniz. Şöyle basit bir örnek vereyim ki meramım iyice anlaşılsın. Şu düğmeyi, gömleğin düğmelerini düşünün. Kavramlar dediğiniz şey bu gömleğin düğmelerinin en alt düğmesi. Onu bir tane yanlış bağladığınız zaman artık yukarıya doğru bağlamanız mümkün olmaz. Aşağı yanlış başladığı için üstüne o yanlış devam edecek ve yanlış üstüne gelip eylemler de netice itibariyle yanlış olacak. Şimdi biz bakıyoruz mesela diyoruz ki falanca adamın şöyle bir hatası var. Eylem üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Ancak eylem üzerinden değerlendirme yaptığımız zaman çoğu zaman da fayda verecek bir neticeye, çoğu zaman da fayda verecek bir muhasebe işi vardıramıyoruz. Çünkü adamın düşünce dünyasında arıza var. Meseleyi bir kere özünde yanlış anlamış. Yanlış anlayan bir insandan doğru eylem düşünmek, doğru eylem ortaya koymasını beklemek yanlış olur. Bugün birçok mesele böyle olduğu gibi bugün asıl konumuz olan cihat meselesi de böyle. Ama ben yine ona gelmeden somut bir şey söylemek istiyorum. İzliyorsunuz haberleri, günlerce buna benzer haberler duyuyorsunuz. Adam giriyor bir eve, yaşlı bir hanım var, yaşlı bir teyze, emekli maaşıyla kendine bir bilezik almış ya da boynuna bir kolye almış. Onu ondan alma adına kendini bir hak sahibi görüyor. Bilezikleri çıkaramayınca da kolunu kesiyor zavallı kadının. Belki de çok az bir meblağ olan o miktarı elde etme pahasına canice böyle bir şeyin altına imza atıyor. Şimdi biz bunu okurken ya da televizyonlardan izlerken yahu bir insan nasıl bu kadar canileşir diyoruz. Ama gelin o hırsızın dünyasına, meseleye hırsızın dünyasından bakın. Adam kendini buna ikna ettirmiş. Eğer kendisi buna inanmazsa yapmaz. O hırsızın dünyasından baktığınız zaman şunları duyacaksınız. Burada bir haksızlık var. Benim annem yok, babam yok, ben yetimim ya da kimsesizim. Annem babam benden yüz çevirdi. Devlet bana bakmadı. Bunlar haksız bir biçimde bizim sırtımızdan bu paraları kazandılar. Derken işte kendilerine bir şeyler aldılar. Dolayısıyla o kolundan çıkardığım bilezik aslında benim. Kendisini buna inandırtmayan bir insan o caniliği yapamaz. Aynı şeyi getirin, mesela yakın bir zamanda olan bir hadise üzerinden söyleyeceğim. Bombaları üzerine bağla, gir bir lunaparka, zavallı çocukları havaya uçur ve bunu da Allah adına yap. Bunun adı da cihat olsun, bu da Allah adına yapılmış bir iş olsun. Bir insan kendini buna inandırmasa, bunun gerçekten cihat olduğuna inanmasa bunu yapamaz. Asla bu manada adım atamaz. Demek ki başta işin zemininde o güzel kavrama, o büyük kavrama farklı ve yanlış anlamlar ihtiva ettiği için, yüklediği için netice itibariyle ortaya çıkan sonuç da zemin, temel yanlış ve hatalı olduğu için atalı ve yanlış olacaktır. İşte biz o yanlışlara düşmeme adına, kavramlara zulüm etmeme adına kavramları Allah'ın konuşlandırdığı gibi anlamak zorundayız. Onun yeri de Kur'an'dır, hadislerdir. Biz de inşallah onu yapmaya çalışacağız. Kavramlara zulmetme gibi bir ifade kullandım. Bilinçli olarak kullandım. Zulmün birkaç tane anlamı var ama bir anlamı da şudur. Eşyayı Allah'ın koyduğu yerden etmek. Allah her şeye bir yer tayin ediyor. Sen o yerden aşağıya da düşürsen ya da yukarıya çıkarsan, yani Allah'ın koyduğu yerden daha fazla bir değer koysan, daha fazla bir değer ona yüklesen, o kavrama iyilik yapmış olmuyorsun. Zaten değerini düşürdüğün zaman iyilik yapmazsın. Ama Allah'ın koyduğu yerden daha yukarıya çıkardığın zaman da iyilik yapmazsın. Çünkü zulüm eşyayı yerinden etmektir. Bu yerinden etmenin yukarıya olmasıyla aşağıya olması arasında hiçbir fark yok. İkisinin adı da zulümdür. İkisinin adı da haddi aşmaktır. İkisinin adı da kıymete kanaat etmemektir. Allah'ın koyduğu yere razı olmayıp kendisinin o eşyaya yer tayin etme adına haddi aşma noktasında adım atmasıdır. İşte biz bugün birçok kavramımızın ne yazık ki böyle bir zulme uğradığına şahit oluyoruz. Allah aşkına ben susayım siz konuşun. Şehadet kavramının, şehitlik kavramının bugün insanlıktan çektiği zulmü hiçbir kavram çekmiyor. Allah şehit dediği, şehadet dediği bir ifade var. O kavramın içi dolu, Kur'an'da da dolu, hadislerde de dolu. Bakıyorsun adamın Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle, Allah'ın şeriatiyle uzaktan yakından alakası yok. Öldüğü zaman en büyük şehit o oluyor. Arkasına önüne bir sürü metiyeler dizilerek o adam farklı bir makamın sahibiymiş gibi güya insanlara takdim ediliyor. Şehitlik kavramı bugün insanlığın elinden çekiyor ve bunda biz aslında mesulüz. Çünkü kendi kavramlarımıza Allah'ın yüklediği anlam kadar anlam yükleyip sahip çıkamadığımız için başkalarının elinde oyuncağa döndü. Aynı şey şeriat kavramı için geçerli. Aynı şey hilafet kavramı için geçerli. Aynı şey sabır kavramı için geçerli. Aynı şey millet kavramı için geçerli. Bütün bu kavramlar ne yazık ki ya ifrat adına ya tefrit adına bir yönüyle zulmün malzemesi olmuş. Böyle olduğu için de Allah'ın onu koyduğu yerde biz o manada bir tayini gerçekleştiremediğimiz için tam anlamıyla istifade edememişiz. İşte bugün cihat kavramını da biraz bu çerçeveden değerlendirmeye çalışacak. Daha fazla uzatmayayım, gelin bir giriş yapalım. Cihat kavramına üç farklı yaklaşım sergileniyor. Dördüncü müsbeti söylemeyeceğim. Üç farklı yaklaşım. Birincisi içini tamamen boşaltanlar. İkincisi içini sadece kıtal, savaş ile dolduranlar. Üçüncüsü içini sadece tebliğ, davet ile dolduranlar. Üç tane farklı yaklaşım, üçü de menfi. Üçü de aslında Allah'ın istediği cihat kavramına, Allah'ın yüklediği manayla ortaya çıkması gereken bir yaklaşımın mahsulü değil. Üçünde de arızalar var. Birincisi içini tamamen boşaltanlar. Şimdi Batı cihat kavramını özellikle de tercüme etmiyor. Şöyle haberleri falan izlediğiniz zaman göreceksiniz. O kavram üzerinden İslam dünyasını mahkum etmeye çalışıyor. Cihadist diye bir zümre onların nazarında. Böyle bir zümre terörle uğraşan, işleri güçleri terör olan bir zümre zaten. Bütün yaklaşım böyle olunca ne oluyor bu sefer? Bu taraftan Müslümanlar bu kavrama küsüyor. Bir bakıyorsun adam hayatı boyunca insanlara vaazda, nasihatta bulunmuştur, kitaplar yazmıştır. Ama cihat onun dünyasında yoktur. Cihadı adeta silmiştir. Cihat diye bir kavram onun mahallesine gelmemiştir. Üstünü örtmüştür, başka anlamlar yüklemiştir, farklı farklı şeyler söyleyerek içini boşaltmış bir biçimde, hatta üstünü örtmüş bir biçimde o cihat kavramıyla bir münasebet kurmuştur ki bu bir arızalı yaklaşımdır. İkincisi sadece kıtal, savaşla içini dolduranlar. Kur'an'da ne kadar cihatla ilgili ayet varsa karşısında savaş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanlarında ne kadar cihat varsa karşısında savaş. Tek bir anlama hapsederek sadece kıtal anlamı vardır diyerek bir anlam daraltmasına uğratmış cihat kavramını. Bu da azımsanmayacak kadar çok bugün içimizde. Ne yazık ki özellikle bazı kardeşlerimiz güya cihadın faziletini dile getirme adına, Allah yolunda savaşın ne demek olduğunu insanlara öğretme adına, belki masumane, belki farklı bir niyet, belki farklı bir mülahazayla özellikle cihada ait bütün ifadelerin sadece kıtali karşıladığını, savaşı karşıladığına dair bir tavırlarını görüyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben kılıç peygamberiyim de dedi, ben merhamet peygamberiyim de dedi. Ve bu ikisini aynı cümlelerde söyledi. Ben merhamet peygamberiyim dedi ve kılıç peygamberiyim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanı açıkça ortadayken sen merhamet meselesini üstünü örterek sadece işi savaşa indirgersen öncelikli olarak sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanına, arkasından Kur'an'ın biraz sonra söyleyeceğiz onlarca beyanına, arkasından Efendimizin başka beyanlarına aykırı davranmış olursun.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 20

0: 0212 20, 0312 485 2220. Damla Gayrimenkul, kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
8: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Ya Muzil. Muzilsin. Muzilsin ki seni tanımayan kör, sağır sebeplere dilenci olur. Seni bilmeyen kendi varlığının ağırlığı altında ezilir, kul köle olur.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
13: Üçüncü zümre, üçüncü arızalı tavır, içini sadece tebliğ ve davetle doldurmak. Cihat deyince savaş yok, kital yok orada. Bu da yanlış, bu da arızalı. Savaşın olmamasını isteriz, canı gönülden biz de isteriz. Ama bir insanlığın realitesi var. İnsanlık savaşmadan hiç durmamış. Kur'an'ımız, aziz kitabımız onlarca ayette savaş hukukunu bize anlatmış. Savaşta neler yapılması gerektiğine dair Efendimiz

Aleyhisselatü vesselam beyanlarda bulunmuş. Yine Kur'an'ımız ganimetten bahsetmiş, cariyelikten bahsetmiş, esirden bahsetmiş, kölelikten bahsetmiş, fidyeden bahsetmiş, anlaşmadan sultan bahsetmiş. Bütün bunların hepsi savaş hukukuyla alakadar bir şeydir. Şimdi birilerine şirin gözükmek için Allah'ın konuştuğu, konuşlandırdığı ve içini doldurduğu bir şeylerin üstünü örtmenin bize bir faydası yok. Allah ne kadar koymuşsa o kadarına bizim takdir edip onu yerine getirmemiz lazım. Emin olun, üstünü örttüğünüz zaman ve bazı şeyleri gizlediğiniz zaman İslam'la kavgası olanlar, işte bunun adı neyse artık, küresel güçler mi dersiniz, başka ne derseniz deyin, İslam'la kavgası olanlar İslam'a ait olan değerleri bizden daha iyi bildikleri için bizim aslında o hakikatin üstünü örttüğümüzden dolayı bize daha farklı bir nazarla bakıyorlar. Ama Allah ne demişse odur. Bizim iktidar diye bir hesabımız yok. Dünyayı ele geçirme diye bir hesabımız yok. Dünyayı ıslah etme, dünyayı hidayet nuruyla tanıştırma diye bir hesabımız var. Böyle de olmalı. Böyleyse eğer Allah kitabında ne demişse, peygamber ne beyanda bulunmuşsa bunu söyleyeceğiz. Allah aşkına. 55 tane seriye olsun peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında. 28 tane de gazve olsun. Kur'an'da da bu kadar savaşla alakalı hüküm olsun. Sen kalk cihatın içerisinde savaşın olmadığını söyle. Kim inanır buna? Bir kere ortadaki kaynaklar senin dışında şeyler söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında bunlar varsa olduğu yerlerde olmalı. O hakikati söyle, şunu da söyle ve göksünü gere gere söyle. Senin ve benim iman ettiğimiz peygamberimiz, yüz binlerce can ona feda olsun. 28 tane gazveye katıldı. Gazveye katıldı demek şu demek, 28 tane ordu komutanlığı yaptı. 28 tane askeri birliğin başında o vardı, elinde kılıç vardı. Ama senin peygamberinin o elindeki kılıcın üzerinde beşerin kanı yok. İşte sallallahu aleyhi ve sellem deyip hayran olacaksan buna olmalısın. Peki Efendimiz nasıl savaşa katıldı? Aktif olarak da savaştı. Kaç kez savaştığını biliyoruz biz. Düşmanla karşılaştı, mübareze yaptı. Kaç tanesini de yere devirdi. Buna rağmen niye onun kılıcının üzerinde beşerin kanı yok? İşte biraz önce aktardığım söz o hakikati söylüyor. Ben merhamet peygamberiyim ve kılıç peygamberiyim. Onun elindeki kılıç yakmak, yıkmak, öldürmek için değil. Onun elindeki kılıç insanları diriltmek için, aradaki engelleri kaldırmak için, perdeleri aralamak için, hidayet adına bir zemin oluşturmak için, bir yönüyle kararan o kalpleri aydınlatma adına bir vesile olsun için öyle bir adım olduğundan dolayı onun üzerinde beşerin kanı yok. Biz aslında hiç zorlamadan nasılsa öyle, aynen bir ayna safiyetiyle ve verelim onu asr-ı saadete, verelim Kur'an'ımıza, verelim sünnetimize, bize yansıtsın, olduğu gibi yansıtsın, biz de olduğu gibi yansıtalım, iş bitmiş. Bizim başka bir şey yapmamıza gerek yok. Geçen ders söyledim, bir daha söylüyorum, vallahi İslam şirin, bizim şirin göstermemize gerek yok. Allah'ın dini şirindir zaten, güzeldir, kamildir, hiçbir şeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde olgunluğa ve mükemmelliğe ermiştir. Biz bu hakikatler çerçevesinde anlayalım, başka hiçbir şeye bizim ihtiyacımız yok. Cenab-ı Hak gerçek manada anlamayı hepimize nasip eylesin. Peki benim aziz kardeşlerim, ne demek cihat? Cehd kökünden geliyor, birçoğunuz biliyorsunuz. Diyorlar ki Arap dil alimleri, güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkanları kullanmak. Cehde verdikleri anlam bu. Peki İslam literatüründe cihat ne? Tarife ne olur dikkat edin. Bakın nasıl cami bir tarif vereceğiz. Dini emirleri öğrenip ona göre yaşamak. Cihat mıymış bu? Cihat. Başkalarına öğretmek. Cihat mı bu? Bu da cihat. İyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak. Cihat mı? Bu da cihat.
İslam'ı tebliğ etmek için gayret içerisinde olmak. Buradaki özel maksat nedir biliyor musunuz vurgu? Tebliğ için başka yerlere gitmek, seyahat etmek, hicret etmek. Cihat mı? Cihat. İnsanın kendi nefsiyle bir mücadele içerisine girmesi. Cihat mı? Cihat. Peki düşmanlara karşı bir mücadele vermesi, yani savaş vermesi, cihat mı? Cihat. Hiçbir şeyi geride bırakmıyor, dışarıda bırakmıyor. Bu cihat tanımının içerisine bütün bunlar giriyor. Biz fıkıh terimi olarak cihada baktığımız zaman genelde bugün biraz önce size söylediğim bazı zümrelerin sadece meseleye kıtal çerçevesine bakmaları fıkıh terim olarak öyle bakıldığını görüyoruz. Müslüman olmayanlarla savaş. Meselenin tasavvufi tarafından baktığınız zaman da sadece nefisle olan mücadele, nefisle olan cihat. Bunların hepsi aslında bu cami kavramının içerisinde. Biz Kur'an'a ve hadislere göre cihat kavramının tanımına baktığımız zaman aslında biraz önce size verdiğim bu tanımların hepsini içerdiğini görüyoruz. Mesela Kur'an'a göre bir cihat tanımlarına baksak, bu konuda çok şey söylenir ki ben biraz bazı maddeler vereceğim size ama o değerlendirmeye geçmeden de bununla alakalı birkaç ipucu vereyim size. Kur'an-ı Kerim'de isim olarak cihat 4 kez, çeşitli türevleriyle 24 kez, mücahit şeklinde ise 2 kez geçer. Ama Kur'an-ı Kerim'de cihadı anlatan ayetler bunlardan ibaret değildir. Ben değerlendirmeyi bunun üzerinden yapacağım ama sadece bunlardan ibaret değildir. Mesela fi sebilillah diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Tam 42 yerde ve çoğunu Cenab-ı Hak bize orada anlatırken cihatla alakadar bir şey olarak anlatıyor. Onların içerisinden bir miktarı da kıtalle alakalıdır. Yine direkt savaşla alakalı anlattığı, kıtalle alakalı anlattığı ayetler var. Eğer biz değerlendirmeyi onların üzerinden vermiş olsak çok daha geniş bir zamana ve geniş mevzulara ihtiyacımız var ki onu yapmayacağım. Şimdi ben biraz önce söylediğim gibi 4 tane cihat kavramının 24 tane çeşitli türevleriyle, yani fiil olarak ya da farklı bir biçimde gelen şekliyle, 2 tane de Kur'an da mücahit kavramının geçtiği yerleri dikkat alarak size bir değerlendirme yapmak istiyorum. Yine bir şey daha söyleyeyim, öyle gireyim. Bunlar aklıma geldikçe söylüyorum. Bir hakikat ki çok önemli bir hakikat. Cihat kavramı medeni ayetlerde geçen bir kavram değildir sadece. Mekki ayetlerde de geçen bir kavramdır. Bu önemli bir bilgidir bizim için. Ve o kavramın ne anlam ihtiva ettiğini Kur'an'ın nüzul sürecinden de zaten çıkarabiliriz. Oraya girersem uzayacak söz ama bir şey emanet ederek size burayı geçeyim. Özellikle Furkan suresinin 52. ayetini, Ankebut suresinin 69. ayetini ne olur tefsirleriyle beraber okuyun. Okuyun ki cihat ne zaman sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasına girmiş, ne zaman o cihat içerisinden kıtal meselesi mevzu bahis olmuş, o süreci de daha iyi anlamış olasınız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam risalete ve nübüvvete muhatap olur olmaz cihat başladı. Kıtal ise 14 yıl sonra başladı. Bunu söylüyorum ve geçiyorum. Gelin şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre cihat nedir sorusuna bir cevap bulalım. Birincisi, cihat Kur'an-ı Kerim'de amellerin en faziletlisi ve en hayırlısı olarak kullanılan bir kavramdır. Sadece ayet numaralarını vereyim, siz bakın. Biz burada bir vaaz ya da sohbet yapmıyoruz. Alışıksınız artık, biz bir ders yapıyoruz. Onun için biliyorum içinizden bazı kardeşlerim bir hafta boyunca bunların üzerinde duruyorlar ki durmayanlara da bir örnek olsun diye zaten bunu söylüyorum. Ondan dolayı bazı şeyleri veriyorum size, siz bakacaksınız. Cihat Kur'an-ı Kerim'de amellerin en faziletlisi ve en hayırlısı olarak kullanılan kavramdır. Tevbe suresinin 19. ayet, Tevbe suresinin 20. ayet, yine Tevbe suresinin 88. ayet buna delildir. İkincisi, cihat Kur'an-ı Kerim'de
ferdi bir sorumluluğu ifade eden bir kavramdır. Dikkat buyurun, cihat Kur'an-ı Kerim'de ferdi bir sorumluluğu ifade

Nahl 110, Ankebut 69 buna örnek. Ankebut 69 Mekki bir ayet, bir hatırlayalım. Ama bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Bir vaat var, bir müjde var, bir de önemli bir bilgi var burada. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh bu ayeti tefsir ederken çok önemli bir şeye dikkat çekiyor. Diyor ki eğer dine ait bazı meseleleri birileriyle istişare edecekseniz, zorlandığınız bir alan var ve o alanda birilerinin görüşüne ihtiyacınız var ve o görüşe başvurmak için birilerinin ayağına gidecekseniz, eğer şer'i bir fetva var ve o fetvayı alma adına birine müracaat etmek durumunda kalırsanız, bu ayet kapsamına göre ve bu ayetin uyarısına göre Allah yolunda cihat edenlerden biriyle istişare etmek zorundasınız. Sadece bu işi başka bir mülahazayla yapan bir insanın size vereceği şer'i fetva bağlayıcı değildir. Çok önemli bir şey söylüyor aslında Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. İşte bu ayeti biz eğer bu çerçeveden de anlarsak Allah yolunda cihadın, cihad etmenin ne demek olduğunu daha iyi anlamış oluruz. Yine bu kapsamda Nisa 95, Maide 35, 54 de bunlarla alakalı. Dördüncüsü, cihad Kur'an-ı Kerim'de imtihanın en önemli vesilesi ve cennete ulaşmanın en önemli yolu olduğunu belirten bir kavramdır. Ali İmran 142, Tevbe 86, Muhammed 31. Beşincisi, cihad Kur'an-ı Kerim'de sadece bedenen yapılan bir amel değil, mal ve başka nimetlerle de yapılan bir amel olduğunu belirten bir kavramdır. Enfal 72, Hucurat 15, Saf 11, Tevbe 44, Tevbe 81. Demek ki sadece bedenen değil, mal ile de yapılabilir. Zaten gelecek haftaki konumuz ne biliyor musunuz? Çeşitleriyle cihat. Cihat sadece bir alanda değil, tek çeşitte değil. O nedir? Hangi alanlarda olur? Bunun gerçekten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasındaki karşılığı nedir? Mesela bir mücahit olarak bir gazveye katılanla Medine'de oturanları sallallahu aleyhi ve sellem nasıl değerlendirdi? Acaba aynı gördü mü görmedi mi? Acaba birine verdiği bir görevi, birine vermediği bir görevi ama cihada çıkarken bir mücahit olarak bir göreve gönderdiği birisiyle aynı tuttu mu, eş değerde gördü mü? Çeşitleriyle cihadı işlediğimiz zaman o zaman onu göreceğiz. Altıncısı, cihat Kur'an-ı Kerim'de gerçek müminliğin işareti olduğunu belirten bir kavramdır. Enfal 74 bunun delili. Yedincisi, cihat Kur'an-ı Kerim'de müminlerin birbirlerine dost ve sırdaş olmalarının en önemli sebebi olduğunu belirten bir kavramdır. Enfal 75, Tevbe 16, Mümtehine 1. Sekizincisi, cihat Kur'an-ı Kerim'de kafirlere ve münafıklara karşı zafiyet göstermeden sertçe ortaya konması gerektiğini belirten bir kavramdır. Aslında burada söylenen şey cihadın usulüne ait de çok önemli bir ipucu veriyor bize. Bir daha tekrar ediyorum. Cihad Kur'an-ı Kerim'de kafirlere ve münafıklara karşı zafiyet göstermeden sertçe ortaya konması gerektiğini belirten bir kavramdır. Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran, onların varacakları yeri cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir diyor Tevbe suresinin 73. ayeti. Yine bu başlık altında Tahrim 9 bu başlık altında incelenmeli. Dokuzuncusu, cihat Kur'an-ı Kerim'de şartlar oluştuğu zaman yerine getirilmesi gereken ve bahanelere, nedir bahane? Yaş mesela. Yaş genelde bizim aklımıza sahabe geldiği zaman çocukken de bu manada bir heves görüyoruz, hatta bir ızdırap görüyoruz ama siz yaşı ilerlemiş olanlara da bunu anlayın. İşte 93 yaşında bakın Ebu Eyyub el Ensari, onu buraya getiren bu zaten. Yine Ebu

Talha 80 küsür yaşında. Yine Ümmü Haram anamız 86 yaşında. Yani bu iş genç işi değil. Bu iş yaş işi de değil. Bu iş baş işi de değil. Yani cinsiyetle de alakası yok. Bu iş iman işidir. Kur'an da onu söylüyor. Cihat Kur'an-ı Kerim'de şartlar oluştuğu zaman yerine getirilmesi gereken ve bahanelere takılmadan yapılması zorunlu bir amel olduğunu belirten bir kavramdır. Tevbe 24, Tevbe 41 bunun delilleri. Onuncusu cihat, Kur'an-ı Kerim'de hakkı verilerek yerine getirilmesi gereken istenen bir sorumluluk olduğunu belirten bir kavramdır. Bunun içinde Hac suresi 78. ayet. 11.'si cihat, Kur'an-ı Kerim'de münafıklara çok ağır ve zor geldiği belirtilen bir kavramdır. Münafıklar zorlanırlar aynen sabah namazı gibi. Bunun içinde Nur suresi 53. ayet. Son maddeyi de söylüyorum. Cihat, Kur'an-ı Kerim'de özellikle inkarcılara karşı kendisiyle yapılması gerektiğini belirten bir kavramdır. Dikkat buyurun, ifade mühim ve bugün cihadın sürekliliğine ait bir işaret var burada. Cihat Kur'an-ı Kerim'de özellikle inkarcılara karşı kendisiyle yapılması gerektiğini belirten bir kavramdır. Fela tuti'il kafirine ve cahidhum cihaden kebira bu işte. Büyük cihada çağırıyor Kur'an. O halde kafirlere boyun eğme, bununla yani Kur'an ile onlara karşı olanca gücünle bir cihat ver. Furkan suresinin 52. ayeti ki size havale ettiğim ayet buydu. Tefsirlerine baktığınız zaman da göreceksiniz. Bu 12. madde özellikle cihadın tek alanı olmadığını bize söylüyor. Sadece medeni ayetlerden ibaret olmadığını da söylüyor. Kur'an'ın en önemli cihat malzemesi, cihat aracı olduğunu söylüyor. Kur'an'ın üzerinden en önemli cihat malzemesinin söz olduğunu söylüyor. Kıyamete kadar da söz ile bu cihadın devam edeceğine dair bir işaret de veriyor. Daha neler neler veriyor ki siz okudukça göreceksiniz. Şimdi benim aziz kardeşlerim, aslında o ayetleri birer birer ele alıp değerlendirmemiz lazım ama ona imkanımız yok. Bu kadarla iktifa edelim. Gelelim hadislere göre cihat nasıl anlaşılmalıdır bahsine. Burada da yine size bazı başlıklar vereceğim. Birincisi şu: cihat hakiki bir imandan sonra yapılması gereken bir ameldir. Burası çok önemli bir şey. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ısrarla ve tekrarla bu hakikatin dikkatini altını çiziyor. Mücahit olmadan önce müvahhid olmalıdır. Muvahhid olmayan birisi hakkıyla mücahit olamaz. Öncelikle muvahhid olacak, tevhidi anlayacak, imanı anlayacak. İman hakikatlerini kavrayacak, ne için mücadele verdiğini çok iyi anlayacak. Ve bu manada o muvahhidliğin kendisine yüklediği sorumluluktan haberdar olacak. Eğer bunları bilmeden bir şey yaparsa, o kaş yapayım derken göz çıkarabilir. Bugün İslam coğrafyalarında adı cihat olan ve cihat adına yapılan birçok şeyde bu zafiyet var işte. Muvahhid olmadan mücahit olunursa eğer, onun telafisi mümkün olmayacak kadar arızalara iş varacak ve Allah korusun ümmetin canını da malını da tehlikeye atacak birçok sonuca iş götürülecek. İşte bunun için bu birinci maddedir hadislerden bize verilen. Burada da bir değerlendirme yapayım da devam edeyim. Hadislerin cihat konusundaki bilgilerine bakın. Aynen Kur'an'daki gibi eşdeğer göreceksiniz. Yani Allah'ın kitabında bir mesele ne kadar yer alıyorsa aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasında da o kadar yer alacaktır. Hiçbir hadis kitabı yoktur ki külliyatımızın içerisinden cihat babı olmasın. Müslim'de mesela imare babı,
birçok baba göre daha geniştir ve onlarca, yüzlerce hadis vardır orada. Buhari'nin cihat babına baktığınız zaman da inanılmaz derecede bir hacim göreceksiniz. Bütün

Hadis kitaplarımızda böyle. Bu işin bu kadar yer alması meselenin ehemmiyetini bize verir. Ama bunların hepsini değerlendirmek ne kadar mümkün bilmiyorum ama ben büyük bir kısmını değerlendirerek bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bera İbni Malik radıyallahu anhu bize naklediyor. Diyor ki tepeden tırnağa silahlı bir adam aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna geldi ve şöyle söyledi. Savaş bir seriye sırasında. Ya Resulallah, sizinle beraber önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım? Demek ki adam Müslüman değil. Müslüman olmadan Allah Resulü'nün ordusuna katılmaya geliyor. Önce savaşayım, bu manada bir şeyler ortaya koyayım mı yoksa önce Müslüman mı olayım? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki önce Müslüman ol, sonra savaş. Bunun üzerine adam orada şehadet getirdi, Müslüman oldu. Sonra girdi savaşın içerisinde ve o anda şehit oldu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dedi ki az çalıştı, çok kazandı. Ne namaz var, ne oruç var, gusül bile yok. Bilemiyoruz savaş meydanında ne oldu ama iman etti. İman etti ve için o imanın arkasından cihada, savaşa dahil oldu. Allah da şehadetle onu nasiplendirdi ve arkasından böyle bir netice oldu. Müslüman olması konusunda sallallahu aleyhi ve sellemin onu uyarması en başta söylediğimiz o bilgiyle alakalı. Önce muvahhid, sonra mücahit. Başka izahlara bakın peygamberimizin, konu uzamasın diye girmiyorum ama girmesem de yarım kalacak. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen diyor ki mücahit odur ki nefsiyle cihat eden, muhacir de odur ki günahlardan sevaplara bir yönüyle hicret eden. Bir tarif verdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Şimdi burada hepinizin bildiği bir hadis var. Tebuk gazvesinin arkasından dönerken hadis diye rivayet edilen bir söz var, düzeltelim. Bir söz var. Küçük cihattan döndük, büyük cihada geldik diyor o söz ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz nefisle cihada başlama adına orada bir teşvikte bulunuyor. Muhaddis ulemaya bakın, muhakkik ulemaya o rivayeti ciddi bir biçimde tenkit etmişlerdir. Ancak orada söylenen sözü destekleyen başka hadisler var. Biraz önce size aktardığım mesela Müslim'de geçen, Ebu Davud'da geçen bir hadistir. Mücahit nefsinin isteklerine karşı cihat ederek günahtan uzak durmak için mücadele eden kimsedir. Hadisi Müslim hadisidir ve bu hadis sahih bir rivayettir. Buradan da şunu öğreniyoruz aslında. Özellikle mücahit olacak adam nefsiyle bu manada bazı şeyleri çözmüş adam olmalıdır. Çünkü Allah korusun, eğer belli şeyleri anlamadan, belli şeyleri kavramadan, belli şeyleri hayatına taşımadan savaş meydanına çıkan birisi o savaş meydanının heyecanıyla Allah'ın çizgilerine yani hududullah'a aykırı davranabilir. İşte o yanlışa düşmemesi adına önce muvahhid, sonra mücahit. Siz buna şunu da ekleyin. Önce muhacir, sonra mücahit. Önce muhafız, sonra mücahit. Önce müstakim, sonra mücahit. Bunlar öncelikli olacak ki arkasından o gelince güç, kuvvet birilerinin elinde zulme ve haksızlığa dönüşmesin. İkincisi, cihat İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırmak için yapılan bir ameldir. Hadislerden elde ettiğimiz bir tanım bu. Dikkat buyurun. Cihat İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırmak için yapılan bir ameldir. Şimdi böyle sizi sarsacak ve biraz da üzerinde tefekkür edeceğiniz size bir tarif vermek istiyorum. İmam Maturidi'yi tanımayanınız yok. Ne diyor biliyor musunuz o büyük imamımız? Cihat savaşa giden yolları kapatmaktır. Tamamen bizim dünyamızdaki tanımları yıktı bu. Cihat savaşa giden yolları kapatmaktır. Aslında İmam Maturidi bunu kendi kafasından söylemedi. Bunun
Onlarca

dayanan var. Biz konuşuyoruz, söylüyoruz ama iş başka noktaya gelince başka şekillerde zihnimizde telkinler geliyor ve bu tarifi kaçırıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hangi ordu komutanını hangi seriye göndermişse onları göndermeden önce bir konuşmaya, belli bir yolculuğa, yani Medine dışına kadar yolcu etme adına bir yol arkadaşlığına tabi tutmuş ve onlara bazı vasiyetlerde, tavsiyelerde bulunarak onları göndermiştir. Mesela onlardan bir tanesini Süleyman bin Büreyde babasından bize nakleder ki uzunca bir rivayettir. Ben oradan bizimle alakalı olan kısmı size söyleyeceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki o gönderdiği komutana, Allah yolunda Allah'ın adıyla savaş, Allah'a küfredenlerle harbeyle, savaşta ganimete ihanet etme, ahdi bozma, düşmanlarınızın ağız ve burunlarını kesme, kesilmesini asla müsaade etme, asla çocukları öldürme. Bakın tavsiyelerde bulunuyor ve savaş hukukunu şekillendiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları üç şeye davet edin. Söz geliyor. Neymiş aslında cihat? Nasıl cihat savaşa giden yolları kapatmaktır? Buradan anlayacağız. Üç şeye onları davet et. Müslüman olmaya davet et. Kabul ederlerse sen de kabul et ve onlarla savaşı bırak. O anda söyle. Müslüman oldular mı? Artık dinde senin kardeşindirler. Onların canları, malları senden emindir. Asla onlara karşı kılıç kullanamazsın. Dolayısıyla bunu yaptığın anda savaşa giden yolu kapattın. Cihat neymiş? Allah'ın dinini karşı tarafa tebliğ etmek anlamında ya. O manada yaptın. O karşı tarafta kabul etti. Cihat savaşa giden yolları kapatmış oldu. Sonra ikincisi, onları kendi yerlerine bırak. Yani adamlar Müslüman olmayı kabul etmediler. O zaman kendi yerlerinde bırak. Ama onların İslam'ın otoritesi altına girmeye davet et. Eğer onlar buna girerlerse cizye ödeyeceklerine dair onlara hükümleri beyan et. Bunu da söyle. Eğer bunu da kabul etmezlerse o zaman artık kılıçlarınızı çekeceksiniz. Allah sizin hakkınızda ve onlar hakkında hükmü neyse o hükmü yerine getirene kadar onlarla savaşacaksınız. Hüküm bu kadar açık, bu kadar nettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bunu söylüyor. Üçüncüsü cihat, Allah katında en faziletli ve en hayırlı ameldir. Bizim bugünkü dersimizin serlevhası bu muydu? En hayırlı, en faziletli ve en hayırlı amel. Nereden almışız? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize naklediyor. Geldi diyor birisi, sordu. Hangi amel daha faziletlidir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki Allah'a ve Resulüne inanmak. Sonra hangisi? Allah yolunda cihad etmek. Sonra hangisi dedi? Allah katında hac etmektir dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Abdullah İbni Mesud da buna benzer bir rivayet naklediyor. Diyor ki sordum, dedim ki ya Resulallah hangi amel Allah'a daha sevimlidir? Bakın ne dedi? Vaktinde kılınan namaz. Sonra hangisi? Anne ve babaya iyilik etmek. Sonra hangisi? Allah yolunda cihad etmek. Peki benim aziz kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatü vesselam ara ara en hayırlı amel meselesinde karşılaştığı sorularda değiştirdi mi? Mesela bir anda anne ve babaya iyilik meselesini öne aldı mı? Başka zaman cihadı öne aldı mı? Başka zaman başka şeyler söyledi mi? Söyledi. Bu farklılık nereden kaynaklanıyor? Benim hep size ısrarla söylediğim bir şey var. Öyle bir tane hadisi çekip çıkararak onun üzerine hüküm bina edemeyiz. Bir bütün olarak bakmamız lazım. Niçin o farklılık var biliyor musunuz? Oradaki cihat nafile bir cihattır. Farz bir cihat değil. Demek ki cihatta çeşitleri varmış. O da bizim bir dahaki dersimizin konusuymuş zaten. Farz olanı var, nafile olanı var. Farz-ı ayn olanı var, farz-ı kifaye olanı var. Bunlara göre de sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözler var. Eğer adamın anne ve babası yaşlıysa, bu manada da onlara bakacak kimseleri yoksa, o cihatta da katılacak asker sayısı yeterli bir orana varmışsa aleyhissalatü vesselam Efendimiz elinin altındaki insanları tanıdığı için

için ne diyor? Oradaki o fazilet derecesini değiştiriyor. Anlayabilmeniz için, daha iyi anlayabilmeniz için, biraz da sizi rahatlatmak için bir şey söyleyeyim. Ebu Hureyre, Enes bin Malik bize naklediyorlar. Adamın biri geldi, dedi ki ya Resulallah, oruçluyken hanımımı öpebilir miyim? Efendimiz dedi ki öpebilirsin. Bir müddet sonra birisi daha geldi, aynı soruyu sordu. Efendimiz dedi ki öpemezsin. Biz şaşırdık diyor o hadiseyi bize nakleden sahabe efendilerimiz. Ama sonra baktık ki öpebilirsin dediği yaşlı, öpemezsin dediği genç. Demek ki muhatap değişince aleyhissalatü vesselam Efendimiz buna göre bazı hükümleri de değiştirmiş. Cihat meselesi de aynı şekildedir. Efendimiz tanır kendi elinin altındakileri, fazilet derecesini, hayırlı amel meselesini de o muhatapların haline göre söyler. Dördüncüsü cihat, İslam'ın zirvesi, Müslümanlığın şiarı ve imanın tezahürü olan bir ameldir. Dikkat buyurun, bakın neymiş cihat? Cihat, İslam'ın zirvesi, Müslümanlığın şiarı ve imanın tezahürü bir ameldir. Bunları da ifade eden onlarca rivayet var ki bir rivayet de şudur. Tebuk dönüşüdür. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir yerde istirahat ederken bir anda tek kalmıştır. Onu uzaktan izleyen Muaz İbni Cebel Efendimiz'i yalnız görünce bana fırsat doğdu diyerek hemen Efendimiz'in yanına gitmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama selam verip yanına oturduğu zaman da Efendimiz'e bir soru sormuştur. Ya Resulallah, cennete girdirecek, cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana haber verir misin? Soruyu soran Muaz'dır. Babasının adı gibi dağ gibi bir insandır. Muaz İbni Cebel'den bahsediyoruz. Alimlerin imamıdır o. Böyle bir soruyu soruyor. Bir bedevi gelse sorsa Efendimiz başka şeyler söyleyecek. Ama soruyu soran Muaz olunca bir alime yakışır bir biçimde ve alimin tartacağı şekilde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona cevap veriyor. Çok büyük bir şey istiyorsun ey Muaz diyor. Ancak bu Allah'ın kolaylaştırdığı kişiye zor gelmez. Hiçbir şeyi ortak koşmadan yalnızca Allah'a kulluk edersin. Namazı dosdoğru kılarsın, zekatı verirsin, Ramazan orucunu tutarsın, gücün yeter, imkan bulabilirsen hac edersin. Bunları yaparsan ne olur? Cenneti kazanır, cehennemden de emin olursun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunları söyledikten sonra sustu. Muaz da sustu. Biraz geçti aradan sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şimdi sana hayır kapılarını haber vereyim ey Muaz. Ver ya Resulallah dedi Muaz İbni Cebel. Oruç kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahın azabını söndürür. Ayrıca kişinin gece yarısı kıldığı namaz da günahını siler. Şu üçüncüsünü söylemeyeydin iyidir ya Resulallah diyebilirsiniz belki içinizden ama bir bütün bunlar. Zaten aslında onunla birlikte tamamlanıyor ve bu işin istikamet hali o üçüncüsünden kaynaklanıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunları da söyledi, sustu. Biraz sonra korkuyla ve ümitle, umutla Rablerine kulluk etmek için onların vücutları yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez ayetini okudu. Secde suresinin 16 ve 17. ayeti. Demek ki Muaz İbni Cebel'in de biraz farklı bir hali oldu ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz takviye amaçlı o gece namazının ehemmiyetine ait bu ayeti de okudu. Sonra sustu. Bir müddet sonra bir daha sözü Efendimiz devam ettiriyor. Sana bütün bu işlerin başını, ana direğini, asıl o işi ayakta tutan ana direği ve zirvesini, doruk noktasını bildireyim mi ya Muaz? Heyecandan Muaz İbni Cebel'in kalbi yerinden çıkacak. Bildir ya Resulallah diyor. İşin başı İslam, direği namaz, zirvesi cihattır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Boşuna biz bu kadar sözü uzattık durduk. Bu söz bize yeter aslında. İşin başı İslam, direği namaz, zirvesi cihattır.
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cevamiül Kelim olarak net bir biçimde bunu ortaya koyuyor. Dikkat edin, daha bitmedi. Çok önemli bir noktaya daha getirecek sözü. Bu anlattıklarımın hepsini tutan ve onların devamına ve olgunlaşmasına sebep olan şey nedir söyleyeyim mi? Bakın, işin başı İslam. Direği namaz, zirvesi cihat. Şimdi neyi söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bu anlattıklarımın hepsini tutan, hepsini sağlayan ve onların devamiyetini ortaya koyan, muhafazasını, olgunlaşmasına da sebep olan şey nedir söyleyeyim mi diye sordu Muaz İbni Cebel. Evet ya Resulallah dedi. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Şunu tut dedi. Bu ne demek? Dilini tut. Bütün iş burada. Bu dil var ya, adamın ocağını batıran bir şey. Dil belası, nimet, nimet olduğu kadar da büyük bir nimet. Birçok insanın ocağını batıracak olan şey şudur zaten. Ah şu dil, ah. Ah bazı şeyleri tutabilsek, ah bazı şeyleri gerçekten içimizde tutsak da söyleyip de kendimizin aleyhine şahitler olarak ortaya koymasak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kadar beyandan sonra bunu söyledi. Ne dedi biliyor musunuz Muaz İbni Cebel? Ya Resulallah, biz konuştuklarımızdan da sorgulanacak mıyız? Yaptıklarımız tamam da konuştuklarımızdan da sorgulanacak mıyız? Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Annen hasretine yansın ey Muaz. Anan seni yitirsin. Bu söz bu. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen ancak dillerinin ürettikleri değil midir zaten? Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne kadar önemli bir şey söylüyor. Tirmizi'nin İmam babının 8. hadisi, İbn-i Mace'nin Fiten babının 1 numaralı hadisi. Siz o dile modern Müslümanlar olarak şunları da yazın. O yazdıklarımız var ya, onlar da bizim aslında dilimizden çıkanlar gibi karşımıza gelecek. Öyle farklı farklı isimlerle ona buna gönderdiğimiz mesajlar, öyle üstü körü başka sözlerimiz, ne de olsa beni görmüyor diye meydanı boş bulup söylediğimiz sözler, neler neler ya da hiç araştırmadan bilmeden aktardığımız şeyler, neler neler, hepsi dil belasıdır, dil belası. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uyardığı şeydir ki işin zirvesi olan cihat adına söylenen o teşviki elde etmenin, muhafaza etmenin, korumanın yolunun nereden geçtiğini de beyan ediyor. Beşincisi cihat, Allah nazarında kulunun kefili olmayı kazandırtan bir ameldir. Hadisi ben en iyisi vereyim, siz okuyun. Vakit geçmiş çünkü. Altıncısı cihat, sevap itibariyle başka hiçbir nafile ibadetle karşılaştırılmayacak kadar değerli bir ameldir. Dikkat buyurun. Cihat sevap itibariyle başka hiçbir nafile ibadetle karşılaştırılmayacak kadar değerli bir ameldir. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Soruyor birisi, belki kendisi de sormuş olabilir. Ya Resulallah, Allah yolunda cihada denk gelecek bir amel var mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona denk bir iş bulamazsın. Bunu söyleyince şaşırıyor Ebu Hureyre. Bunun üzerinde bir daha soruyor, bir daha soruyor. Ya da orada duran adam iki kez, üç kez bir daha soruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem de her seferinde ona denk bir iş bulamazsın diyor. Bakıyor ki anlamıyor sorunun sahibi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki Allah yolunda cihad eden kimsenin benzeri, gündüzleri oruç tutan, geceleri namaz kılan, Allah'ın ayetlerine hakkıyla itaat eden ve Allah yolunda cihad eden kimse cepheden dönünceye kadar namaza ve oruca hiçbir şekilde ara vermeyen kimse gibidir. Yapabilir misin bunu? Bukhari'deki rivayet öyledir. Sen diyor bir mücahit Allah yolunda cihada gitti. Kaç gün, kaç ay, kaç yıl kaldı, döndü geldi. O süre zarfında sen geceni gündüzünü oruçla kıyamla geçirebilir misin? Geçiremezsin. İşte o zaman ona denk gelecek bir amel işleyemezsin. Allah yolunda cihadın
ne kadar büyük bir şey olduğunu, ama özellikle dikkat çektiğimiz noktayı unutmayın.

olayın nafile olarak ne kadar büyük bir şey olduğunu böylelikle beyan ediyor. Yedincisi cihat, cennetin yollarını kolaylaştıran, cehennemi ise yapandan uzaklaştıran bir ameldir. Şu müjdeye bakın Allah aşkına, şu müjdeye. Müjdenin zemini de şöyle bir zemindir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birini bir sefere gönderiyor. Giderken ayağı biraz tozlanıyor. O da o tozu temizlemeye çalışıyor. Efendimiz o mücahide söylüyor bu sözü. Allah yolunda ayakları tozlanan bir kula cehennem ateşi dokunmaz. Müjde büyük bir müjdedir. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğer kendisi çıkmayacak da Medine'nin dışına bir askeri birlik gönderecekse, Medine'nin ta uzak noktalarına kadar onlarla beraber gider, mücahidi atının üzerine bindirir, kendisi ise yayan yürür. Ya Resulallah sen de bin denildiği zaman istiyorum ki Allah yolunda benim ayaklarım da tozlansın diyerek bu manadaki meseleyi ne kadar önemli bir mesele olduğunu ortaya koyar. Onlarca şey söylenir bununla alakalı olarak yine. Sekizincisi cihat sadece yapanlara değil destek ve yardımcı olanlara da sevap kazandırtacak bir ameldir. Önemli bir şey bu. Sadece yapanlara değil destek ve yardımcı olanlara da sevap kazandırtacak bir ameldir. Şimdi önümüzdeki ders çeşitlerini işlediğimiz zaman bunlara gireceğiz. Öyle elini kolunu sallayarak cihada gitmek yok. O zaman ayrıydı, bugün ayrı. Bu işin farklı bir fıkhı var, farklı bir usulü var, farklı bir hazırlığı var. Sen gittiğin zaman orada ne yapacaksın? Ne yapacaksın sen? Sen daha kan görünce düşüp yere bayılıyorsun. Bir eline bir şey alamıyorsun. Bu manada herhangi bir sorumluluk taşıyamıyorsun. Gidip orada insanların başına yük olup dertlerine dert katacak bir halin yok ki. Eğer bu manada bir şey yoksa işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu söylüyor. Gidemeyen gidemez, o gidemeyene de bir sorumluluk var. O da eğer bu manada bazı şeyler yaparsa sevabı ortak olabilir. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor, diyor Eslem kabilesinden bir genç geldi Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Dedi ki ya Resulallah cihada katılmak istiyorum fakat savaşabilmem için hiçbir malzemem yok. Ne atım var, ne kılıcım var, ne kalkanım var. Efendimiz diyor ki filan ensari sahabiye git. O cihada hazırlanmıştı fakat hastalandı. Cihada katılamayacak. Söyle bütün malzemesini sana versin. Seviniyor o delikanlı koşa koşa geliyor. Söylüyor o sahabi efendimize. O sahabi efendimiz hanıma sesleniyor. Peygamber mektebinin talebeleri. Hanım diyor. Savaş için hazırladığım şeyleri bu delikanlıya ver. Ancak onlardan hiçbir şeyi alıkoyma. Allah hakkı için onlardan hiçbir şeyi bırakma ki sen de berekete nail olasın. Hanım ne yapacak? Hoşuna giden bazı şeyleri yanında tutacak. Öyle değil. Hepsini ver ki sen de o berekete ortak olasın diyor. Bu da Müslim'in imare babında geçen bir hadis. Dokuzuncusu cihat kul hakkı dışında bütün günahların kefareti olacak bir ameldir. Çok önemli bir şey bu. Cihat kul hakkı dışında bütün günahların kefareti olacak bir ameldir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki şehidin kul borcu dışındaki bütün günahlarını Allah bağışlar. Borçları müstesna bütün günahlarını Allah bağışlar. Ebu Katade de buna benzer bir hadis naklediyor. O hadise girmeyeyim ama şunu hatırlatayım. Kerbela'nın meydanında o savaş başlamadan önce son hutbesinde Hazreti Hüseyin zaten bir avuç insan kalmıştı etrafında. Ne dedi o insanlara? Üzerinde borç olan yarın bizimle beraber cihada girmesin. Öyle ona buna borç tak. İflas ettiğin büyük bir borcu ailenin üzerine bırak. Anayı babayı bu manada perişan et. Nedir ben cihada gidiyorum yok öyle bir şey. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bak yol gösteriyor bize. Borç varken bu manada bir şey yapamazsın. Bir şekliyle bunu halledeceksin. Bir şekilde bunun bir yolunu bulacaksın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kul hakkı borç dışındaki bütün günahların affedileceğinin müjdesini veriyor. Ama onu istisna tutuyor.
Onuncusu da şu ki, çok önemli bir şey bu. Cihat, hiç durmadan, duraksamadan kıyamete kadar devam edecek bir ameldir. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyecek? Ebu Amr Eddani'den, Zeyd İbni Eslem'den, onlar da babalarından rivayet ediyorlar bu hadisleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, gökten yağmur yağdıkça cihat tatlı ve yeşil kalacaktır. İzahlara giremiyorum ama siz anlayın. İnsanların üzerine bir zaman gelir ki onlardan bazı kurralar, konuşanlar, vaaz verenler, Kur'an okuyanlar, siz böyle anlayın, bu zaman cihat zamanı değildir derler. Sizden kim bu zamana yetişirse bilsin ki asıl o dönem cihat zamanıdır. Eğer birileri cihadı rafa kaldırmışsa bilin ki asıl o dönem cihat zamanıdır. Ondan sonra dedi ki, öyle söyleyenler var ya, yani insanlara cihat zamanı değildir şimdi diyenler var ya, evet, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lanetlediği kişi odur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle dehşet bir şeye bizi çağırıyor ve bir mesaj veriyor. Bir diğer rivayet şu, Seleme İbni Nüfeyl el-Kindi naklediyor bize. Büyük ihtimalle Huneyn'in arkasıdır. Huneyn kazanılmış, dünya kadar ganimet elde edilmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onların büyük bir kısmını pay etmiş. O anlarda birisi geliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, diyor ki, ey Allah'ın Resulü, insanlar atlarını salıverdiler, silahlarını da bıraktılar ve şöyle diyorlar, artık cihat yoktur, kuşkusuz ki harp ağırlıklarını bırakmıştır. Anladınız değil mi sözü? Artık cihat yoktur, kuşkusuz ki harp, yani savaş, ağırlıklarını bırakmıştır. Bir anda baktık diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, yüzünün rengi değişti, gadaplandığını fark ettik. Ve hiç öyle görmemiştik, öyle bir anda kızgın bir seda ile, yalan söylüyorlar, asıl şimdi cihat zamanı geldi dedi. Ümmetimin içinden öyle bir cemaat olacak ki onlar hak yolunda cihat adına gayret edecekler ve savaşacaklar. Allah da bir kısım insanların kalplerini onlara meylettirecek ve onlar yüzünden diğerlerine rızık verilecek. Demek ki mücahitler rızık alınmasının bir vesilesi. Kıyamet kopup Allah'ın vaadi yerine gelinceye kadar, dikkat buyurun, hatta Yecüc ve Mecüc çıkıncaya dek bu böyle devam edecek. Kıyamet gününe kadar atların alınlarında hayır vardır. Rabbim bana vahyederek bildirdi ki çok geçmeden ruhum kazbolunacak. Sizler benim yoluma uyacaksınız. Bir kısmınız da bir kısmınızın boynunu vuracaktır. Ve müminlerin esas yurdu Şam olacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Nesai'de, Ahmet bin Hanbel'de bunu söylüyor. Niye bugün Suriye bu halde? Alın. Konuşan değil, konuşturulan konuşuyor ve müjdeyi böyle veriyor. İnşallah bir gün oralara selamet gelecek, buna inanın. Gelecek, ama bizim dünyamızda bu iş ne kadar, asıl mesele o. Yoksa su akacak, yatağını bulacak, taş düşecek, düştüğü yerde bir yer bulacak. Asıl imtihan, biz bunların karşısında ne yapmışız, onun hesabını vereceğiz ki Allah bizlere onu inşallah tattırsın. Benim aziz kardeşlerim, son sözüm şu. Biliyorum ağır şeyler söyledim, zor şeyler söyledim. Daha da zorunu söyleyeyim, sizi bu gece uykusuz bırakayım. Ben de uykusuz kalayım. İnşallah yarın daha farklı bir biçimde bazı şeyleri sorgulamış olalım. Bugün 1 milyar 700 milyon Müslümandan bahsediliyor. Adı öyle. Ne kadar Müslüman Allah bilir, ama biz mecburen ikrarı esas almak durumundayız. Zillet halinde miyiz? Hiç kimse bize demesin ki biz izzet halindeyiz. Evet, zillet halindeyiz. Bangladeş'te yaşananları gördünüz. Gözümüzün içine baka baka bir İslam alimini idam ettiler ve biz sadece seyrettik. Bizim cihadımız sadece sosyal medyada güzel güzel sloganlar atmak oldu.
hiçbir şey yapamadık. Elimiz kolumuz bağlandı ve daha

0: neler neler gelecek arkasından, neler neler olacak. Şu memlekette bile neler neler oluyor, neler neler görüyoruz. Etrafımızda bir sürü hadiseye şahit oluyoruz ve ümmet olarak bir zillet halindeyiz. Zilletin sebebini söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Diyor ki el-iğne yoluyla alışveriş yaptığınız, öküzlerin kuyruğuna yapıştığınız ve tarım işleriyle uğraşmaktan razı olduğunuz ve cihadı terk ettiğiniz zaman Allah size öyle bir zillet musallat eder ki dininize dönünceye kadar onu üzerinizden atamazsınız. Bu hangi hadis biliyor musunuz? Ebu Davud'un Kitabul Buyu'da geçen 56 numaralı hadis. El-iğne nedir biliyor musunuz? Çok bildiğiniz bir şey, çok tanıdık gelecek size. Ve bazı ticaretle yapan kardeşlerimin morali bozulacak belki bunu duydukları zaman. Bir malı karşı taraftan veresiye alıp ya aynı tarafa ya başka bir tarafa peşin biraz daha aşağıya satıp nakit para elde etmek. Bunun adı el-iğne. Bu var. Bugün bu dünya yaşadığımız şu topraklarda da var. Burada söylenen şey nedir? Bilmem anladınız mı? Yani alışverişi en önemli mesele görmeniz. Alışveriş yapmamanız değil. Böyle bir şey yok. Dünyadan nasibini unutmayacaksın. Eğer alışverişse Allah'ın seni sevk ettiği alan, o alanın da hakkını vereceksin. Şimdi biz mal ile cihadı konuşacağız bir dahaki hafta. Öküzlerin kuyruğuna yapıştığınız ve tarım işleriyle uğraşmayı en önemli mesele gördünüz. Yani ahiret öncelikli yaşamayı terk edip dünya öncelikli yaşamaya başladığınız zaman cihadı da terk ettiniz. Bana ne dediniz? Hocaların işi dediniz. Hocalar yapsın biz sonra yapalım dediniz. Birilerine havale ederek bu işi yan gelip yattınız. Böylelikle de zillete mahkum oldunuz. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki tekrardan dininize dönünceye kadar. Dine dönmeyi nasıl anladık? Bu dinin direği namaz, zirvesi cihat. Eğer bu şekliyle bu dine tekrardan dönerseniz Allah sizi o zilletten kurtaracak ve sizi aziz kılacak. Aziz olmanın yolu, izzeti elbise olarak edinmenin yolu cihadı hayatın merkezi haline getirmektir. Eğer böyle olursa Allah bizi zilletten kurtaracak. Ben şu duayı yapıyorum ve gönülden bu duayı yapıyorum. Diyorum ki Allah'ım şurada olan şu aziz cemaati, şu anda bizi dünyanın dört bir tarafında dinleyen kardeşlerimizi ve o 1 milyar 700 milyonun içerisinde olan bütün mümin kardeşlerimizi cihat adına o hakikati anlayıp ne kadarsa onların kıraatleri, kametleri ona uygun bir biçimde bu manada bir şeyler yapmaları adına onlara yardım eyle.
1: Amin.
0: Beni de o yardım edeceklerinin arasına kat ve
1: Amin.
0: senin yolunda son nefesimize kadar o aziz olan dinini, ilahi kelimetullah sancağını hakkıyla tebliğ edip, temsil edip o yolda cihad etme adına bizim şevkimizi, gayretimizi arttır ya Rabbi.
1: Amin.
0: Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
2: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
7: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285

0: 60-25. Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Resulullah, oğlum Hallad'ın, kocam Amr'ın ve kardeşim Abdullah'ın cennette bir araya geldiğini söyledi. Beni de onlarla buluşturması için Allah'a dua etmesini istedim. O da dua etti. Onlara kavuştuğum zaman gerçek iyiliğe kavuşmuş olacağım.
2: Allah sabrı cemil versin sana. İnşallah cennette kavuşursun sevdiklerine.
3: Oğlun Hallad da, eşin Amr da cesurca savaşmış. Allah Resulü'nü korumaya çalışırken birbiri ardına şehit düşmüşler.
2: Allah Resulü de, ben Uhud şehitlerinin Allah yolunda çarpışarak şehit olduklarına şahidim diyor ya. Onları ne kadar özlüyor bir bilsen.
4: Bilmez miyim? Dayım Hamza paramparça edildi. Kardeşim Abdullah'ın yüzü tanınmaz haldeydi. Musab'ın iki kolu kesilmişti. Bunları görüp de nasıl dayanır insan? Bizim ciğerimizin yangınıyla onunki bir olur mu hiç? 70'ten fazla arkadaşını toprağa verdi peygamberimiz.
5: Ağladığını gördüm. Yaraların çok mu acı veriyor?
6: Yok, ondan değil. Bizim yaralarımızın ne ehemmiyeti var ki? Dostlarımız canlarını feda ettiler.
5: Öyle. Allah onlardan razı olsun. Resulullah ikinizi kardeş ilan etmişti. Biz de onu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz.
6: Benim üzerimde hakkı çoktur. Günlerce evinde kaldım. Ekmeğini yedim. Tek tesellim adının Uhud şehitleri arasında olması. Bir de Resulullah'ın onun hakkındaki şahitliği.
0: 68. bölüm.

0: Uhud Savaşı'nda verilen şehitlerin acıları çok tazeydi. Şehrin her yerinde ya bir şehit ya da gazi yakını vardı. Müslümanlar birbirlerini yalnız bırakmıyor, kendini biraz daha iyi hisseden herkes daha zor durumdakilerin yardımına koşuyordu. Yaralıların çokluğundan neredeyse pazar yeri işlemez hale gelmişti. Hanımlar ellerinden geldiği kadar yemek hazırlayıp şehit ve gazi ailelerinin evlerine götürüyorlardı. Bu arada da savaşta olan bitenler konuşuluyordu. Hanımların en çok ziyaret ettiği isim Uhud gazisi Ümmü Umare Nesibe Hatun'du. Birkaç hanım onun yanına gelmiş, Uhud'u onun dilinden dinlemek istemişlerdi.
1: Nesibe, peygamberimizin yanı başında kılıç sallamışsın. Hatta peygamberimiz savaşın en kızıştığı anda sağıma döndüğümde Nesibe'yi, soluma döndüğümde yine Nesibe'yi görüyordum demiş. Nasıl oldu da savaşa girdin, anlatır mısın?
2: Peygamber Efendimiz kadınların savaşa gelmemesini sıkı sıkı tembihlemişti. Sen nasıl oldu da çarpışmanın içine girdin?
3: Evet, bu yasaktan ötürü orduyla birlikte Uhud'a gidememiştim. Oğullarımı ve eşimi dualarla uğurladım. Ama o gece gözüme hiç uyku girmedi. Sabah zor ettim. Savaşamasam bile yaralılara bir faydam olur diye yola çıktım. Taşıyabildiğim kadar su, sargı bezi aldım yanıma. Bir de kılıcımla yayıma. Yolda Ümmü Süleym'le karşılaştık. O da aynı niyetle yola düşmüş. Birlikte Uhud'a doğru ilerlemeye başladık. Derken yanımıza Müzeyne'li iki genç geldi. Nereye gittiğimizi sordular. Söyledik. Meğer onlar da yeni Müslüman olup Medine'ye peygamberimizi görmeye gelmiş. Savaş haberini alınca onu yalnız bırakmamak için yola çıkmışlar. Dördümüz savaş meydanına vardık. Savaş başlamıştı. Onlar hemen Resulullah'a selamlayıp çarpışmaya başladı. Biz de Ümmü Süleym'le cephenin gerisinde yaralananların tedavisiyle ilgilenmeye başladık. Gün iyice yükselmişti. Savaşı biz kazanıyor gibiydik. Bulunduğum tepeden Müslümanların müşrikleri dağıttığını görebiliyordum. Böyle devam ederse kısa sürede zafer bizim olacaktı. Arkamızı Uhud Dağı'na vermiştik. Okçuların bulunduğu bir tepe vardı. Orada bulunan askerler Müslümanların güvenliğini sağlıyor, arkadan herhangi bir baskın yemelerine engel oluyorlardı.
1: Abdullah bin Cübeyr de oradaymış.
3: Abdullah sizin yakın akrabanızdı değil mi? Başınız sağ olsun. Allah sizi cennetinde kavuştursun.
1: Amin.
3: İnan ki Abdullah ve arkadaşlarından bazıları kanlarının son damlasına kadar o tepeden ayrılmadılar. Resulullah'a verdikleri sözü tuttular.
2: Okçular yerini terk edince Müslümanlara arkadan saldırmışlar diye duydum.
3: Evet. Savaşın seyri o tepede değişti. Dediğim gibi savaşı kazanmak üzereydik. Herkes aynı şeyi düşünmüş olmalı. Okçular tepeyi zafer kazandık diye terk etti. Bunu gören Halid bin Velid de harekete geçti.
2: Mekke'nin en iyi komutanlarından Halid.
3: Evet, ta kendisi. Meğer savaşın başından beri o tepeyi kolluyormuş. Tepedeki okçular dağılınca süvarileriyle tepenin etrafından dolandı ve kalan askerleri şehit etti. Olayları şaşkınlıkla izliyordu. Kaçmakta olan müşrikler geri döndüler. Birden iki ateş arasında kaldık. Müslümanlar dağılmaya başladı. İşte o zaman yerimde duramadım. Kılıcımı ve ok çantamı yanıma alarak savaş meydanına indim. Resulullah'ın yanına gittim.
1: Evet.
3: Müslümanlar dağılmaya başlamıştı. Elimdeki okları bitene kadar kullandım. Oğullarım ve eşim de yanımdaydı. Şemmas ve Musab'tı. İkisi de Rabbine kavuştu. Allah onlardan razı olsun.
2: Amin.
3: Musab'ın benim üzerimdeki hakkı çok büyüktür. Medine'deki pek çok kişinin olduğu gibi benim de İslam'a girmemi sağlayan kişi odur. Onun gözlerimin önünde şehit edilişini ömrüm boyunca unutamayacağım. Şemmas'ın yere yığılışını da.
2: Allah, evet, rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
3: Resulullah'ın yanında 10 kişi bile kalmamıştı. Bir ara Resulullah benim yanımda kalkan bulunmadığını gördü. Yanında kalkan bulunanlardan biri

0: Kalk yavrucum, müşriklerle çarpış dediğimde Resulullah Efendimiz bana dönüp, ey Ümmü Ümare, senin katlandığın, dayanabildiğin şeye herkes katlanabilir mi, dayanabilir mi dedi. Halbuki benim dayanamayacağım tek şey Resulullah'a bir şey olmasıydı.
1: Ne büyük bir nasip. Canınla peygamberimize siper olma fırsatını yakalamışsın.
0: Hamdü senalar olsun. Bin canım olsa hepsini tek tek uğruna feda ederim.
1: Sözünü kestim, kusura bakma. Savaşı anlatıyordun.
0: Önemli değil. Adamın biri üstünde kat kat sarı, başında miğferi, atını deli gibi sürüyor ve nerede Muhammed, o yaşarsa ben yaşamayayım diye naralar atıyordu. Sonradan öğrendim ki adı İbni Kamiye'ymiş. Önce ben çıktım karşısına. Ama baş edemeyeceğim kadar güçlüydü. İndirdiği kılıç darbesiyle omzumda gördüğünüz şu yara açıldı.
2: Oh, çok derin bir yara.
0: O sırada can havliyle ve Resulullah'a bir şey olacak endişesiyle Müslümanları yardıma çağırıyordum. Savaşta en çok korktuğum zaman işte bu andı. Benden sonra karşısına Mus'ab çıktı. İbni Kamiye bir kılıç darbesiyle onun sağ kolunu kopardı. Sonra ikinci bir darbeyle de sol kolunu. Mus'ab dizlerinin üzerine çöküp kaldı ve bir daha da kalkamadı.
2: Sübhanallah.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
0: Allah bilir ama İbni Kamiye Mus'ab'ı öldürdüğünde onu peygamberimiz sanmıştı. Çünkü biz yerde aldığımız yaraların acısıyla kıvranırken Muhammed'i öldürdüm diye naralar atarak uzaklaştı oradan. Ancak o gidince peygamberimizi korumak için Uhud Dağı eteklerine çekebildik.
1: Neredeyse Resulullah'a ulaşacaklarmış.
2: Allah muhafaza eylesin.
0: Amin.
1: Başka neler oldu?
0: Allah onu bize bağışladı. Savaşın kızıştığı anlardan biriydi. Resulullah kim bizim için Allah yolunda canını feda eder diye sorduğu zaman Ziyad bin Seken, Ensardan 5 kişiyle birlikte ayağa kalktı. 5'i de kanlarının son damlasına kadar savaştılar. 4'ü şehit oldu. Ziyad bin Seken de ağır bir şekilde yaralanmıştı. Peygamberimiz, onu bana yaklaştırınız dedi. Yaklaştırdılar. Resulullah bacağını onun başına yastık yaptı ve son nefesini verene kadar hareketsizce öylece tuttu. İbni Seken peygamberimizin mübarek yüzünü seyrederek ruhunu teslim etti.
2: Peygamberimizin dizinde şehadete ermek. Kime nasip olur ki bu?
1: Allah cennetinde ağırlasın tüm şehitlerimizi.
2: Bir şeyi merak ediyorum. Peygamberimizin öldürüldüğüne dair haberler dolaşmaya başlayınca Müslümanlar ne yaptı?
0: Ben hep Resulullah'ın yanındaydım. Müslümanlar bu haberi duyunca büyük bir dağılma yaşadılar. Peygamberimize bir zarar vermesinler diye yaşadığını gizledik. Çünkü ağır biçimde yaralanmıştı. İbni Kamiye'nin indirdiği bir kılıç darbesi miğferini parçalamış ve miğferin parçaları yüzüne batmıştı. Dişlerinden birkaçı kırılmış ve müşriklerin kazdığı bir çukura düşmüştü. Yürümekte zorlanıyordu. Onu gizlice bir mağaraya götürdük.
1: Peki Müslümanlar nasıl toplandılar?
0: Uhud'un en çetin anıydı. Pek çoğunun elinden kılıcı düşmüş, Resulullah öldüyse bizim yaşamamızın ne anlamı var diye savaşı bırakmışlardı.
2: Ya Rabbi, ne zor bir imtihan.
1: Böyle bir haber karşısında ne yapılabilir ki?
0: Bu esnada kalabalığın arasından Sa'd bin Rebi'nin sesini duyduk. Ya Rabbi, ben Muhammed'in Rabbi tarafından verilen elçilik ve tebliğ vazifesini yerine getirdiğine ve senin dinin uğrunda da çarpıştığına şehadet ederim. Şayet Muhammed öldürülmüşse hiç şüphesiz Allah diridir ve ölümsüzdür diyerek çarpışmaya girişti. Enes bin Nadır da diğer taraftan, ey Müslümanlar, eğer Muhammed öldürülmüşse Muhammed'in Rabbi de öldürülmedi ya, Muhammed'in çarpıştığı dava uğrunda siz de çarpışınız. Allah'ım, şu Müslümanların yapmış oldukları şeylerden dolayı senden af ve özür dilerim. Şu müşriklerin Resulullah'a karşı işledikleri şeylerin şerrinden de sana sığınırım diyerek kılıcını sıyırıp çarpışmaya girişti. Muhacir ve Ensardan bazıları duydukları yüzünden bulundukları yere çöküp kalmışlardı. Onların savaşmadıklarını görünce Enes, sizi böyle oturtan nedir diye sordu. Resulullah şehit edilmiş dediler. Enes bin Nadır, Resulullah şehit edildiyse hiç şüphesiz

0: Allah haydır. Resulullah'tan sonra siz sağ kalıp da ne yapacaksınız? Kalkın. Siz de Resulullah'ın can verdiği dava uğrunda can verin dedi. Sonra düşmana doğru yöneldi. Onların bu tavırları Müslümanları kendine getirdi.
1: Sa'd'la Enes de bu esnada şehit düştü o zaman.
0: Evet. İkisi de kahramanca savaştılar ve şehadete yürüdüler. Allah makamlarını yüceltsin.
2: Amin.
1: Peki Nesibe, en zor zamanlarında peygamberimizin yanında olma şerefine eriştin. Sana özel bir duası var mıydı?
0: Hamdolsun. Birkaç kez duasını almak nasip oldu. Oğlum kolundan yaralandıktan kısa bir süre sonra ben de omzumdan yaralanmıştım. Birbirimizin yaralarını sararken ailemize dualar etti. Ben de dayanamayıp, ya Resulallah, Allah-u Teala'ya dua et de cennette sana komşu olalım dedim. Peygamberimiz, Allah'ım bunları cennette bana komşu ve arkadaş et diye dua etti. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Bu bana kafidir. Artık dünyada ne musibet gelirse gelsin hiç ehemmiyeti yok dedim.
2: Maşallah.
1: Bundan güzel müjde mi olur?
2: En güzel duayı almışsın.
1: Ah, keşke biz de bu büyük nimete nail olabilseydik.
2: Allah kazanızı mübarek etsin. Senden ve seninle birlikte çarpışanlardan razı olsun.
0: Benim yerimde hanginiz olsaydınız aynını yapardınız. Allah'ın Resulünden daha kıymetli bir şey var mı bizim için?
1: Yok tabii ki.
2: Allah düşmanının şerrinden onu emin eylesin.
0: Amin.
1: Canlarımız onun uğruna feda olsun.
0: Amin. Kureyş'in anlayamadığı şey bu. Biz bırak onu teslim etmeyi, onun saçının bir teline bile zarar gelmesini istemeyiz. Oğullarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz ona feda olsun. Allah bizi iki cihanda da ondan ayırmasın.
2: Amin.
1: Amin.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen

0: sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
3: Hazreti Peygamber'in Müslümanların fakirlerine ikramda bulunması. Sa'd bin Ebi Vakkas şöyle anlatıyor. Biz, içimizde İbni Mesud ve Bilal'in de bulunduğu 6 kişi Hazreti Peygamber'in yanındaydık. Altımızda çok fakir insanlardık. O sırada müşriklerden bazıları gelerek şunları yanından uzaklaştır. Onlar şöyledir, böyledir gibi şeyler söylediler. Bu sözler üzerine Hazreti Peygamber onlara meyledecek gibi olduğunda Allah Teala, "Ey Muhammed! Sabah akşam Rablerini çağıran ve onun rızasını dileyenleri sakın yanından kovma" mealindeki En'am suresinin 52. ayetini indirdi. Hazreti Peygamber'in yanında Süheyb, Bilal, Habbab ve Ammar gibi fakir Müslümanların bulunduğu bir sırada Kureyşlilerden bazıları gelerek şunları söylediler. "Ey Muhammed, sen kavminin yerine bunları mı tercih ediyorsun? Yani biz şimdi bunlara mı tabi olacağız? Allah'ın kendilerine nimet verip insanlarda bulunduğu kişiler bunlar mıdır? Sen onları kendinden uzaklaştır. O zaman biz de sana uyabiliriz." Bu olay üzerine Allah Teala, "Rablerine haşrolunmalarından korkanları onunla, Kur'an'la korkut" mealindeki En'am suresinin 51. ayet-i kerimesini indirdi. Hazreti Peygamber'in kendisi için uyarıldığı İbni Ümmü Mektum'a ikram ve iltifatta bulunması. Ama olan İbni Ümmü Mektum, Übey bin Halef denilen kafirle konuşmakta olan Hazreti Peygamber'in yanına girmişti. Ancak Hazreti Peygamber onunla ilgilenmedi. Bunun üzerine Peygamber kendisine Ama'nın gelmesinden dolayı yüzünü ekşitti ve ona arkasını döndü. Ayet-i kerimesi nazil oldu. Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber İbni Ümmü Mektum'u nerede görse kendisine ikramda bulunurdu. Abese suresinin ilk ayetleri ama olan İbni Ümmü Mektum hakkında nazil olmuştur. Şöyle ki, bu adam bir gün Hazreti Peygamber'e gelip "beni irşad et" diyerek ondan nasihat istedi. Hazreti Peygamber de o sırada müşriklerin ileri gelenlerinden bazılarıyla konuşuyordu. Hazreti Peygamber İbni Ümmü Mektum'dan yüz çevirerek "benim bu söylediklerimde kabul edilmeyecek bir taraf mı vardır?" sorusuna "hayır" diye cevap veriyordu. İşte söz konusu ayetler bu olay üzerine nazil olmuştur. Allah Teala'nın Hazreti Peygamber'e zayıf ve fakir Müslümanları yanından kovmamasını emretmesi. Akra bin Habis et-Temimi ile Uyeyne bin Hısn el-Fezari, Ammar, Süheyb, Bilal ve Habbab bin Eret gibi bir takım fakir Müslümanlarla birlikte oturmakta olan Hazreti Peygamber'e geldiler. Etrafındakileri hakir gördükleri için Hazreti Peygamber'i bir köşeye çağırarak, "Sana birçok Arap kabilelerinin elçileri gelmektedir. Onların bizi bu kölelerle birlikte otururken görmeleri hoşumuza gitmiyor. Biz bundan utanç duyuyoruz. Yanına geldiğimizde onlar bizim yanımızda oturmasınlar, başka yere gitsinler" dediler. Hazreti Peygamber'in "olur" demesine rağmen bu ikisi, "Ey Allah'ın Resulü, o halde bize bu hususta yazılı bir belge ver" dediler. Hazreti Peygamber kağıt getirilmesini emretti. Sonra Hazreti Ali'yi çağırtarak söyleyeceklerini yazmasını istedi. Bu arada o fakir Müslümanlar da mescidin bir tarafında oturuyorlardı. İşte o sırada Cebrail inerek şu ayeti kerimeleri getirdi. Ey Muhammed! Sabah akşam Rablerini çağıran ve onun vecihini, rızasını dileyenleri sakın yanından kovma. Onların hesabından senin üzerinde hiçbir şey, senin hesabından da onların üzerinde hiçbir şey yok ki bundan ötürü onları kovup zalimlerden olasın. Böylece onların bir kısmını ileri gelenlerden ve zenginlerden kafir olanları, diğer bir kısmı iman etmiş fakirlerle imtihan ettik ki Allah aramızdan sadece bunlara mı ihsanda bulundu? Eğer onların yolu doğru olsaydı Allah onlardan önce bize hidayet ederdi desinler. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir? Ayetlerimize iman edenler, sana geldiklerinde şunları söyle. Selam üzerinize olsun. Rabbiniz nefsinin üzerine rahmeti yazdı ki, sizden bir kimse bilmeyerek bir kötülük yaptıktan sonra tevbe edip halini düzeltirse, şüphesiz ki o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber elindeki kağıdı atarak o fakir Müslümanları yanına çağırdı. Geldiklerinde de onlara "Selam sizin üzerinize olsun." buyurdu. Onlara yaklaşmalarını söyledi. Sonra diz dize gelecek şekilde oturdular. Hazreti Peygamber onlarla saatlerce oturuyor, ancak bir işi olduğu zaman kalkıyordu. Ey Resulüm! Nefsini sırf rızasını dileyerek sabah akşam Rabbini çağıranlarla birlikte sabret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Ayeti indikten sonra Hazreti Peygamber onlarla birlikte daha çok oturmaya başladı. Bu kez kendileri kalkıp gitmedikçe Hazreti Peygamber onları terk etmezdi. Uyeyne bin Hısn ile Akra bin Habis ve akrabalarından oluşan bir grup, Müellefi-i Kulub, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenilen kişiler, Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, eğer meclisin başına oturur ve böylece bizleri şu kölelerden uzaklaştırıp, onların giymiş olduğu abaların kokularından kurtarırsan, yanına sık sık gelir gider, meclisinin en halis ve güzel insanları olurduk," dediler. Bunlar bu sözleriyle Ebu Zer ve Selman gibi fakir Müslümanları kastediyorlardı. Çünkü onların sırtlarındaki abalarından başka giyecekleri yoktu. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti kerimeleri indirdi. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini, hükümlerini ve takdirini değiştirebilecek kimse yoktur. Ondan başka sığınak da bulamazsın. Ey Resulüm! Nefsini sırf rızasını dileyerek sabah akşam Rabbini çağıranlarla birlikte sabrettir. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini ondan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye itaat etme. De ki, hak Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan imdad isteseler onlara erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir. O ne fena bir içecek ve orası ne kötü dayanacak bir yerdir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kalkarak o fakir Müslümanları aradı. Onları mescidin bir köşesinde Allah'ı anarken buldu ve şöyle buyurdu. Beni, ümmetimden, sizin gibi bir toplulukla sabretmeden önce vefat ettirmeyen Allah'a hamd ederim. Yaşamım sizinle olduğu gibi, ölümüm de sizinle olacaktır. Yani aranızda yaşadığım gibi, yine aranızda öleceğim. Muaz'ın, Müslümanların fakirlerini hakir gören bir münafığı, yakasından tutup sürükleyerek Hazreti Peygamber'in huzuruna götürmesi. Kays bin Mutatiye, içlerinde Selman-ı Farisi, Suheyb-i Rumi ve Bilal-i Habeşi'nin de bulunduğu bir topluluğa uğradı ve onlara Hazreçlilerle Efsliler Hazreti Peygamber'e yardımda bulunmuşlardır. Bunun için sayılıyorlar ve böyle meclislerde kabul görüyorlar. Fakat şunlar da Selman, Suheyb ve Bilal kim oluyor dedi. Bunun üzerine Muaz kalkıp yakasından tutarak onu sürükleye sürükleye Hazreti Peygamber'in huzuruna götürdü ve olup biteni anlattı. Bunları işiten Hazreti Peygamber çok öfkelendiler. Kalkıp doğru mescide giderek halkın orada toplanmasını emrettiler. Halk toplandıktan sonra da Allah'a hamdü senalar ederek şunları söylediler. Ey insanlar! Şunu kesinlikle biliniz ki Rab birdir. Baba yani Adem ve din de birdir. Arap olmak ne baba ve ne de anneyledir. Bu ancak bir ihsandır. Kim de Arapça konuşursa o Arap'tır. Bu sözler üzerine Muaz yakasını bırakmamış olduğu Kays'ı göstererek ''Ey Allah'ın Resulü, bu münafık hakkında ne buyuruyorsunuz?'' diye sordu. Hazreti Peygamber de ''Onu cehenneme doğru bırak'' buyurdular. Bu münafık daha sonra dinden dönmüş ve Ridde savaşlarından birinde öldürülmüştür. Hazreti Peygamber'in çok sıcak bir günde annesini iki fersah taşıyan kişiye ''Belki seni doğururken çektiği sancıları ödemişsindir.'' buyurması. Adamın biri Hazreti Peygamber'e gelerek ''Ey Allah'ın Resulü, ben annemi kumların üzerine bir parça et konacak olduğunda, anında pişeceği kadar kızgın olduğu bir zamanda sırtımda iki fersah taşıdım. Acaba bununla onun şükrünü eda etmiş olur muyum?'' diye sordu. Hazreti Peygamber, ''Senin bu yaptığın, belki onun seni doğururken çektiği sancıya karşılık olabilir.'' buyurdular. Hazreti Peygamber'in bir kişiye babasına saygıda kusur etmemesini tavsiye etmesi. Adamın birisi yanında bir ihtiyar olduğu halde Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Hazreti Peygamber ona ''Ey filan, yanındaki bu ihtiyar kimdir?'' diye sordular. Adam ''O benim babamdır.'' cevabını verdi. O zaman Hazreti Peygamber ''Sakın onun önünde yürüme ve ona ismiyle hitap etme. Başkasının babasına küfretmek suretiyle ona küfredilmesine de sebep olma.'' buyurdular. Ebu Hureyre'nin Ebu Gassan'a babasına güzel muamele etmesi için nasihatte bulunması. Ebu Gassan Eddabbi şöyle anlatıyor. Babamla birlikte gezmeye çıkmıştık. Zahrül Harre denilen yerde Ebu Hureyre ile karşılaştık. Bana yanındaki kimdir diye sordu. O benim babamdır dediğimde de şunları söyledi. Sakın onun önünde yürüme, arkasında ya da yanında yürü. Seninle onun arasına hiç kimsenin girmesine müsaade etme. Bir tarafı boşluk olan yerlerden geçerken sakın onu o boşluk tarafından yürütme. Çünkü korkabilir. Bir şey yerken sana baktığında elindeki bir et parçası dahi olsa yemeğinden ona ver. Zira iştahı çekmiş olabilir. Hazreti Peygamber'in cihada çıkmak isteyen bazı kimselere ana babalarına bakmalarını emretmesi. Bir kişi Hazreti Peygamber'e gelerek cihada çıkmak için izin istedi. Hazreti Peygamber ona ''Annem baban sağ mıdır?'' diye sordu. Onun ''Evet, ikisi de sağdır.'' demesi üzerine de ''Sen cihadını onlara hizmet etmek suretiyle yap.'' buyurdular. Bir kişi Hazreti Peygamber'in yanına gelerek ''Sana hicret ve cihat üzerine biat etmek istiyorum. Bununla da Allah Teala'dan sevap bekliyorum.'' dedi. Hazreti Peygamber ona ''Annen ya da babandan herhangi biri hayatta mıdır?'' diye sordu. O ''Evet, her ikisi de hayattadır.'' cevabını verdi. Hazreti Peygamber bu kez ''Sen Allah'tan gerçekten sevap istiyor musun?'' dediler. O da ''Evet'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ''O halde geri dön, anne ve babana gidip onlara güzelce hizmet et.'' buyurdular. Adamın biri gelerek ''Ey Allah'ın Resulü, hicret üzere biat etmek için sana geldim. Fakat annemle babam buna razı olmadılar ve ağladılar.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ''Onların yanına dön ve kendilerini razı edip güldürmeye çalış.'' buyurdular. Yemen'den bir kişi hicret ederek Medine'ye geldi. Hz.

0: Peygamber ona, "Senin Yemen'de herhangi bir kimsen var mıdır?" diye sordular. O da, "Annem ve babam vardır," dedi. Hazreti Peygamber, "Peki onlar sana izin verdiler mi?" diye sorunca, "Hayır, vermediler," dedi. O zaman Hazreti Peygamber, "O halde oraya dön ve kendilerinden izin iste. Eğer sana izin verirlerse gelir cihada katılırsın. Aksi takdirde onların gönüllerini al," buyurdular. Bir kişi Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben cihada katılmak istiyorum. Ancak buna gücüm yoktur," dedi. Hazreti Peygamber, "Annen ya da baban hayatta mıdır?" diye sordu. O da, "Annem hayattadır," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sen gidip ona hizmet et. Eğer bunu yapacak olursan Allah Teala sana hac, umre ve cihat sevabı verecektir," dediler. Hazreti Peygamber'in annesinden dolayı Ebu Hureyre'yi Hayber gazvesine gitmekten alıkoyması. Hazreti Peygamber, "Şu halkı zalim olan şehre, Hayber'e gitmek üzere savaş hazırlıklarınızı yapınız. Çünkü eğer Allah Teala dilerse orayı size fethettirecektir," buyurdu. Sonra da, "Devesi serkeş veya zayıf olanlar sakın benimle birlikte savaşa çıkmasın," diye ekledi. Bunun üzerine Ebu Hureyre annesine giderek, "Benim hazırlıklarımı gör. Çünkü Hazreti Peygamber cihat için emir verdi," dedi. O zaman annesi, "Sen gideceksin ama benim ihtiyaçlarımı kim giderecek?" dedi. Ebu Hureyre, "Hazreti Peygamber'den geri kalamam," deyince annesi memelerini çıkarıp, "Bunlardan emdiğin süt hakkı için gitme," dedi. Sonra da Hazreti Peygamber'e giderek durumu anlattı. Hazreti Peygamber de, "Sen evine git, ben onu senin için ikna ederim," buyurdular. Kadın eve gitti. Daha sonra Hazreti Peygamber yanına geldiğinde Ebu Hureyre'den yüz çevirdi. Ebu Hureyre, "Ey Allah'ın Resulü, benim hakkımda bir şeyler işitmiş olmalısın ki benden yüz çeviriyorsun," dedi. Hazreti Peygamber de şunları söylediler. "Sen, annen sana memelerini çıkarıp yemin verdirerek bunlardan içtiğin süt hakkı için dediği halde nasıl oluyor da onu dinlemiyorsun? Sen, anne ve babasına ya da ikisinden birine hizmet edip de Allah yolunda savaşmış olmayan birini tanıyor musun? Şunu bil ki böyle kişiler onların haklarını yerine getirdikleri müddetçe Allah yolundadırlar." Bu olay üzerine Ebu Hureyre annesinin vefatına kadar 2 sene boyunca hiçbir gazveye çıkamadı. Hazreti Peygamber'in bazı sahabilerine cihada çıkmayıp anne babalarına hizmet etmelerini emretmesi. Hazreti Peygamber Mekke yakınlarındaki Sikaye denilen yerde bulunuyorken bir kadın oğlunu alarak onu getirdi ve, "Ey Allah'ın Resulü, bu benim oğlumdur. Kendisi gazveye katılmak istiyor. Bense yanımda kalmasını istiyorum. Bu konuda ne buyurursunuz?" diye sordu. Hazreti Peygamber de kadının oğluna şunları söylediler. "Sana izin verinceye ya da vefat edinceye kadar sakın annenden ayrılma. Hem şunu bil ki bu senin için gazveye katılmandan çok daha iyidir." Talha bin Muaviye es-Sülemi şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e varıp, "Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda cihada gitmek istiyorum," dedim. Bana annemin hayatta olup olmadığını sordular. Hayatta olduğunu söylediğimde de, "Onun ayağının dibinden ayrılma. Çünkü cennet oradadır," buyurdular. Muaviye bin Cahime'nin babası şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e giderek cihat hususunda kendisine danıştım. Bana, "Annenle baban hayatta mıdır?" diye sordular. "Evet," deyince de, "Onların hizmetinden ayrılma. Şunu bil ki cennet onların ayaklarının altındadır," buyurdular. Cahime es-Sülemi Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben gazaya katılmak istiyorum. Bunun için de sana danışmaya geldim. Ne buyuruyorsunuz?" dedi. Hazreti Peygamber, "Annen hayatta mıdır?" diye sordu. O da, "Evet," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "O halde onun hizmetinde bulun. Çünkü cennet onun ayaklarının altındadır," buyurdu. Cahime, değişik meclislerde bu sorusunu ikinci, üçüncü kez sorduysa da hepsinde aynı cevabı aldı. İbn Ömer, hacca gitmek üzere yola çıkmıştı. Mekke ile Medine arasında bir ağacın altında konakladı ve şunları anlattı. Çok iyi hatırlıyorum. Hazreti Peygamber de bu ağacın altında konaklamışlardı. O sırada şu karşısındaki dereden bir genç çıkıp geldi. Hazreti Peygamber'in önünde durarak, "Ey Allah'ın Resulü, seninle birlikte Allah yolunda cihat etmek için geldim. Bununla da Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu talep ediyorum," dedi. Hazreti Peygamber ona, "Annenle baban hayatta mıdır?" diye sordular. Onun, "Evet," demesi üzerine de, "Git, onların hizmetinde bulun," buyurdular. Bunun üzerine o kişi geldiği gibi geri gitti. Hazreti Hasan'la Hüseyin'in, babaları Hazreti Ali'nin isteklerini kabul edip ona itaat etmeleri. Hazreti Ali, Ümmü Gülsüm adlı kızına talip olan Hazreti Ömer'e, "O henüz evlenecek çağda değildir," dedi. Hazreti Ömer ise şunları söyledi. "Ben Hazreti Peygamber'in kıyamet gününde benim soy ve akrabalık bağlarım, hasep ve nesebim hariç tüm soy ve akrabalık bağları kesilecektir," buyurduğunu duymuştum. Hazreti Peygamber'le bir soy ve akrabalık bağı tesis etmek istiyorum. Bunun üzerine Hazreti Ali, oğulları Hasan'la Hüseyin'e, "Ümmü Gülsüm'ü Allah'ın emriyle amcanıza, Hazreti Ömer'e veriniz," dedi. Ancak onlar bu evliliği istemediklerinden babalarına, "Kız kardeşimizi zorlayamayız. Çünkü onun da istediği birisini seçme hakkı vardır," dediler. Hazreti Ali de onların bu hareketine kızarak gitmek üzere ayağa kalktı. Babasının kızdığını gören Hazreti Hasan, onun eteğine yapışarak, "Ne olursun bizi terk etme. Çünkü senin kızmana dayanamayız ey babacığım," dedi. Sonra da kız kardeşleri Ümmü Gülsüm'ü Hazreti Ömer'le evlendirdiler. Hazreti Osman zamanında bir hurma ağacının fiyatı 1000 dirheme kadar yükselmişti. Buna rağmen Üsame, hurma ağaçlarından birisinin özünü çıkararak annesine yedirdi. Ona, "Bunu niçin yaptığını anlayamadık. Bir hurma ağacının 1000 dirheme çıktığı bir zamanda böyle bir şeyi nasıl yapabildin?" O da, "Annem hurma ağacı özü istemişti. Gücüm yettiği sürece onun her isteği benim boynumun borcudur," diye cevap verdi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
6: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh. Fussilet suresinden devam ediyoruz. 21. ayet-i kerimeye gelmiştik. Allah'a inanmayanların, ona şirk koşanların ahiretteki hallerinden bahsediyordu. Onlar cehennemin kapısına kadar gelecekler. Orada hatta izâ mâ câûhâ şehide aleyhim sem'uhum ve absâruhum ve culûduhum bimâ kânû ya'melûn. Organları orada konuşacaktı, haber verecekti. Organlar konuşunca bunlar da onlara cevaben وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا derilerine diyecekler ki neden bizi aleyhimizde şehadet ediyorsunuz? Onlar derilerine diyecekler ki وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا neden bizim aleyhimizde şehadet ediyorsunuz? Birlikte yaşamadık mı? Ben sizi taşımadım mı? Size sahibi olmadım mı? Şimdi insan bedenine hakim olamayacak. Bedeni konuşacak. Bedeni cevap verecek. Kalu entakana Allahu'llezî entaka külle şey'in. Diyecekler ki her şeyi konuşturan Allah azze ve celle bizi de konuşturdu. Dil bir et parçasıydı. Onu konuşturan Allah azze ve celle eli konuşturuyor, ayağı konuşturuyor, diğer organları konuşturuyor. İnsan bedeni, derisi vesairesi hepsi onun aleyhinde şehadet ediyor. Kalu entakana Allahu'llezî entaka külle şey'in. Kalp konuşur, el konuşur, parmak konuşur, lehte ya da aleyhte. Burada aleyhte konuşacaklar. Haber verecekler. Şunlar şu halde oldu diyecekler. Tabii bu ayet-i kerime haşrın cismani oluşuna da delildir. Hani filozoflar bazıları onlar inkar ediyorlar. Diyorlar ki haşr cismani olmayacak, ruhla olacak. İmam Gazali rahmetullahi aleyhin filozofları tekfir ettiği üç meseleden biri de onların haşrın cismani bedenle oluşunu inkar etmesi. Nisa suresi 56. ayet-i kerime innellezine keferu bi ayatina. Ayetlerimizi inkar eden, reddeden o kafirlere gelince sevfe nuslihim nara. Onları cehennemin içine koyacağız. Sevfe nuslihim nara. Kullema nazicet culuduhum. Onların her o derileri, bedenleri yandığında nazicet ihtarakat, nazicet ihtarakat culuduhum, bedenleri yandığında beddelnahum culuden gayraha liyezukul azab. O bedenlerini sanki yanmamış hale getireceğiz. Eski haline, ilk haline gelecek. O her defasında acıyı yaşasınlar diye. Bu ayet-i kerime haşrın mutlak ve muhakkak cismani bedenle olacağına işaret ediyor. Burada da eli, ayağı, kolu dünyada nasılsa ahirette de öyle olacak ve onlar konuşacak. İnsan hayret halinde ona bakacak. Neden konuşuyorsun diyecek. Onlar da kalu entakana Allahu'llezî entaka külle şey'in. Bu ayet-i kerime insana diyor ki elin, gözün, kulağın, bütün bu organların bunlardan mesulsun, bunlardan sorumlusun. Oturduğun yerde insanlar gıybet ediyorsa ya da gözlerinle beraber harama bakıyorsan, işte bütün bunlar, sen bunları zihnin, dimağını hapsetmeye çalışsa ya da unutmuş olsa bile bu organların tamamı orada konuşacaklar, dile girecekler. İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahrajetil ardu athqalaha. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ akhbaraha bi enne rabbeke uhalaha. Allah Azze ve Celle vahyedince yer o ağırlıktan çıkaracak. Yevme izin tuhaddisu akhbaraha. Yer haber verecek. Şunlar oldu, bunlar oldu diyecek. İnsan nerede yürüyor, nerede konuşuyor? Bütün bunlar yer tarafından da kaydediliyor. Melekler tarafından nasıl kayda geçiyorsa hem organlar hem yaşamış olduğumuz çevre konuşacak. O halde Allah Teala böyle bir murakabe altındasınız buyuruyor. Ve huve halakakum evvele merratin ve ileyhi turcaun. Sizi ilk olarak yaratan odur, ona döndürüleceksiniz. Madem yaratan odur, o halde tekrar yaratmasına, sizi huzuruna, hesaba almasına engel olabilecek başka bir güç olabilir mi? Yaratırken sizi nasıl kimselere sormadıysa, danışmadıysa, kimseler yaratmanıza engel olamadıysa, huzuruna almasına da engel olamayacak. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا

uzak yerlere gidiyorlar, otelde vesaire, kendilerini gizliyorlar, başkaları mahcup olacakları görmesinler diye. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ Fakat Allah'tan gizlemiyordunuz. Bunun hesabını size soracak, sizi var edecek sahibinizden gizlenmiyordunuz. Duvarın arkasına, binanın arkasına, karartılan camların arkasına geçiyordunuz. Ama o sizi sürekli tarassut ediyordu. Yer yaptıklarınıza şahit oluyordu. Peki neden bunlardan saklanmadınız? وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا اَبْصَارُكُمْ Kulakların, gözün, وَلَا جُلُودُكُمْ Derilerin, bedenlerin aleyhinizde şehadet etmesi noktasında gizlenmiyordunuz ki. Sadece insanlar bizi görmesin. Ama Kur'an-ı Kerim size haber verdi. Organlarınız, diliniz, bütün hasseleriniz konuşacak. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُوا عَلَى فَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُوا اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yani اَلْيَوْمَ نَخْتِمُوا عَلَى فَاهِهِمْ Onların ağızlarına mühür vurulacak, elleri konuşacak, ayakları konuşacak, Allah Azze ve Celle'ye anlatacaklar. Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsetmişti. Neden bunun önlemini dünyada almadınız? İşte şimdi hakim olamıyorsunuz. Kulaklarınız, gözleriniz, derileriniz konuşuyor, bedenleriniz. وَلَاكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُوا كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ Peki neden böyleydi? Niçin insanlardan saklandınız? Duvarın arkasına geçtiniz de derilerinizi, dilinizi, kalbinizi, elinizi, ayağınızı konuşturacak Allah Azze ve Celle'den, onun huzuruna çıkmaktan, o mahkemede cevap vermekten neden insanlar kaçınmadılar? Neden kendilerini gören Allah Azze ve Celle'den haya etmediler? Çünkü onların Allah tasavvurları bozuktu. Nasıl Allah tasavvuru varsa kişi ona göre bir hayat yaşar. Kafirin Tanrı tasavvuru vardır. O Tanrı dünyaya karışmaz. Öldükten sonra huzurunu almaz. Hesap yoktur. Eğer inanıyorsa bu kadar inanır. Ya da başkaları inanır Allah Teala'ya, Mekke müşrikleri gibi. Fakat onlar da basi, onlar da dirişi inkar ederler. Dünyada zulmeder. Bunun hesabı yok der. Allah'ın sevgili kuluyum ki dünyada bu nimetleri bana verdi. Öyle zanneder. Yani Allah tasavvurunuz nasılsa ona göre bir hayat yaşarsınız. Onun için akide kitaplarımız Allah Teala'yı bize sıfatlarıyla ayrıntılı olarak anlatır. Semî olması, alim olması, basir olması, hem sıfatları hem esmasıyla anlatır. Çünkü biz Allah Teala'yı zatıyla değil ancak evsafıyla, esmasıyla, nimetler ki onlar da onun varlığına delalet ediyor, onlarla anlayabiliriz. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem tefekkeru fi ala illah buyurmuştu. Nimetler üzerinde düşünün fakat Allah Teala'nın zatı üzerinde konuşmayın, tartışmayın. O halde Müslümanlar usulü din dediğimiz akideyi okurlar. Başta okurlar ki tasavvurları sahih olsun. Tasavvurlar Kur'an-ı Kerim'e, tasavvurları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurduğu çerçevede olsun. Eğer öyle olursa o adam günah işleyemez. Yani Allah'ın basir oluşu, semî oluşu ne demek olduğunu, neye delalet ettiğini bilen birisi günah işleyebilir mi? Jandarmanın, askerin yanında yapamıyor, mahkemede yapamıyor da peki her yerde ve her zaman gören Allah Teala'nın huzurunda olur mu? Yani tasavvur önemlidir. İslam'ı külli bir nazarla anlayabilmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bana bütün yeryüzü mescit kılındı. Peki bütün yeryüzü mescitse innemâ ya'muru mesâcidellâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Müslümanlar camileri yaparlar. Allah Teala bu ayet-i kerimede camileri kimlerin yapacağını devamında onların vasıflarından da bahsediyor. Peki camiyi birisi işgal etse, istila etse Müslümanlar o camiye sahip çıkarlar,
çıkmak

canları gerekir. Belki canlarını da ortaya koyarlar. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, bütünüyle yeryüzü bana mescit kılındı. O halde nasıl camimizi birileri işgal ediyorsa, onu muhafaza ve müdafaa etme mecburiyetindeysek, alem-i İslam, Müslümanların yaşamış olduğu bütün coğrafya, oralarda mescid hükmündedir. Çünkü Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdiği hakikatle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam haber veriyor ki bütün yeryüzü Müslümanlara mescid, her yer mescid. O halde sarhoşa, ayyaşa, küfür yobazına Müslüman yerini, yeryüzünü çiğnetmeyecek. Halifetullahi fil arzi, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmak bunu da gerektirir. Peki وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. İşte bütün bunlar وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ وَذَٰلِكُمْ bu durum. Yani ondan bedel ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. Sizin Rabbinize olan algınız, zannınız, onu nasıl zannediyordunuz? Ya bedel olur ya da وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ birinci haber olur. O nedir bu? اَرْدَاكُمْ sizi helak eden, اَهْلَكَكُمْ sizi felakete sürükleyen bu algınızdır. İnandık dediniz ama semî olmasına, basir oluşuna, Allah Azze ve Celle'nin her şeye kadir oluşuna, rızkı onun verişine, o sıfatlara hayatınız itibariyle ihanet ettiniz. Başkalarından istediniz, başkalarına el avuç açtınız. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. Netice itibariyle hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Kaybettiniz her şeyinizi, malınızı, servetinizi, iktidarınızı kaybettiniz. Peki bu adamların cehennem halinden bahsediyor. Cenab-ı Hak onlara فَاِنْ يَصْبِرُوا فَاَنَّارُوا مَثْفَلْ لَهُمْ. Hadi sabretsinler ya, sabredebilirlerse cehennemin azabına dayansınlar. فَاِنْ يَصْبِرُوا cevabı mahzuf. Yani sabretseler bile o onlara bir fayda vermez. Neden? Çünkü cehennem, onun içine girenler sabretseler de yanacaklar. Yanacaklar, bitecek gibi olacaklar. Sonra Cenab-ı Hak onlara başta da okuduğum ayet-i kerimede Nisa suresinde bedenler yenilenecek. Tekrar bir daha o azap baştan başlayacak. Ve in yestatibu fema hum minel mu'tebin. Yani onlar isteyecekler, talep edecekler dünyaya bir daha dönelim diye. Allah Azze ve Celle onların dünyaya dönüşlerine müsaade etmeyecek. Fema hum minel mu'tebin. Onların dünyaya dönüş çağrıları karşılıksız kalacak. Çünkü ayet-i kerimeler onlara ayet-i kerimeler onlara dünyada haber vermişti. Zümer suresinin 58. ayet-i kerimesi de onlardan bir taneydi. اَوْ تَقُولَ ح۪ينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِن۪ينَ. Şöyle demeden önce istikamet, hidayet üzerinde olun, İslam'ı yeniden anlayın. Onlar azabı gördükleri zaman لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِن۪ينَ. Dünyaya dönmek isteyecekler muhsin olabilmek için, İhsan derecesinde İslam'ı yaşayabilmek için, fakat onlara müsaade edilmeyecekti. 58. ayet-i kerime Zümer suresi bundan bahsediyordu. Peki fennaru mesfellehum fe yasbiru fennaru mesfellehum. Tabi burayı cevap alırsak o zaman fa burada fa rabt için olur veya cevabı şart için olur. فَاِنْ يَصْبِرُوا فَاَنَّارُوا مَثْفَلَّهُمْ ya da cevabı şarta delalet ediyor. Biz onu takdir ederiz. فَاَنَّارُوا مَثْفَلَّهُمْ مَثْفَى onların ikamet yeri. Seva'dan geliyor fiili. Onlar فَاَنَّارُوا مَثْفَلَّهُمْ yurdu, kalacakları ebedi, sonsuz mekan onların cehennem olacak. Peki وَقَيَّذِنَا
lehum kuranaa fezeyyenu lehum ma beyne eydihim ve ma halfahum ve hakka aleyhumul kavlu.

fi umamin kad halat min qablihim min el cinni vel ins ve kayyadna lehum kuranaa. Kayyadna, biz onlara takdir ettik, onlara musallat ettik. Ve kayyadna lehum kuranaa, ya da kolayca onlara verdik. Kuranaa, arkadaşlar verdik. Kişi nasılsa arkadaşı öyle olur. Meyhaneci ise arkadaşları meyhaneden olur. Camiye geliyorsa arkadaşları camiden olur. Medreseye geliyorsa arkadaşları oradan olur. Okula gidiyorsa okuldan olur. وَقَيَّذْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ. Bunlar Allah düşmanıydılar. Kur'an-ı Kerim'e hasımdılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme adavetleri vardı onların. Cenab-ı Hak da onlara şeytandan, insan ve cinden, şeytanlardan dostlar yaptı, arkadaşlar yaptı. El-mer'u ma'men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Eğer Müslümansa onunla beraberdir. Yok kafirse, şeytansa onlarla beraberdir. Onların anlayışı, ideolojisi onlara ram olur, onlara teslim olur. Bakıyorsunuz yani kızıl düşüncenin olduğu bir kulübe gidenler varsa oradan çıkarken hepsi aynı ant üzere çıkıyorlar. Aynı anlayış üzere çıkıyorlar. وَقَيَّذْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ. Peki onlar ne yaparlar? فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ مِنْ اُمُورِ الدُّنْيَا. Dünya işleriyle alakalı. وَمَا خَلْفَهُمْ. Ahiretle alakalı. Yani ahiretle alakalı diriliş, haşır, neşir onlardan bahsediyor olabilir. Ya da hayatın öncesi, sonrası. Bütün bunları şeytan adamlarıyla onlara güzel gösterir. فَزَيَّنُوا لَهُمْ. İçiyordur. Ya diyordur ki insan içmeden durabilir mi? Efkarını ancak kadehle dağıtabilirsin. Kadın açılıyordur mini etekle sokağa çıkıyor. Çağdaş olmak 20. asırda eskiden derlerdi. Öyle derlerdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında. 20. yüzyıldayız. Düşündün mü hangi zamanda yaşıyoruz? Yani bunun altında bu asırda Kur'an olmaz. Bu asırda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmaz. O halde neden o Kur'an-ı Hakimi ayetleri Efendimiz aleyhisselam hadislerine hareketle kızının örtülmesine, evinin düzenine karşıyorsun? Hayata, ticari dünyaya müdahale ediyorsun. Fezeyyenu lehum. Sürekli onların etrafında müsteşarları, müşavirleri vardır. Fakat bunlar şeytanlardan ya da şeytanlaşan adamlardan sürekli telkinler var. Böyle yapacaksın der. Yapıyor işte. Yani siz şuna bir anlam verebilir misiniz? Sarık saran birisi, sakalı olan, bu haliyle Allah Resulü aleyhissalatu vesselama aidiyet iddiasında bulunan birisi eşcinsel adamlarla beraber olabiliyor. Allah'a, Resulü aleyhissalatu vesselama, ona farklı bir nazarla bakan, namazla alay eden adamlarla beraber olabiliyorsa, birlikte hareket ediyorsa nedir bu? Fezeyyenu lehum. Bir de iftar ediyor. Öyle pozlar var. Bakıyorsun adam dinsiz, arkasında birisi sakalıyla, başında sarıyla beraber dolaşıyor. Yazıklar olsun sana. Cehennem seni bekliyor be. Ebu Cehil'in sakalı gibi o sakalla Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanı olanların arkasında sarıyla poz veren adam, o sarık Allah Resulüne değil, yüzündeki o sakal Allah Resulüne değil, Ebu Cehil'e aittir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aidiyeti olan birisi onunla orada duramaz. Peki bu ümmet neden buraya geldi kardeşim? 1,5 asırlık bu acı, bu ızdırap. Niçin buradayız? Çünkü bu ümmet Kur'an-ı Kerim'e sarf kitabı olarak baktı. Nahiv kitabı olarak baktı. Pakistan'dan gidin nereye uzanırsanız uzanın. Bu Kur'an-ı Hakim, Allah Teala'nın ayetlerini biz Ramazan-ı Şerif geldiğinde mukabele olarak okuduk. Mehmet Akif diyor ya, inmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. Yani Akif'in belki bu ifadelerinde zaman zaman bir abduh kokusu vardır. Afgani muhabbeti vardır. O muhabbetle belki ayarını zaman zaman farklı noktalara çekmiş olabilir. Ama burada bir hakikat var. Bu ümmet Devlet-i Aliye'nin ahir zamanlarında mezarlıkta okuyor Kur'an-ı Kerim'i. İttihat-ı Terakki anlayışı, John

Türkler vardı. Şimdi Jon Kürtler var. Jon Türkler, Jon Kürtler. İslamiyet'in kuyusunu birlikte kazıyorlar. Jon Türklerle Jon Kürtler. Ama bunların arkasında da ayrı bir güruh var bunların arkasında. Peki o zaman böyle bir anlayış vardı. Müslümanlar gidiyor sadece mezarlıkta okuyor. Evet kardeşim, mezarlıkta oku. Yani Kur'an-ı Kerim ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetul lil müminin. Şifadır diriye, şifadır ölüye rahmettir. Fakat bütün bunların ötesinde Allah Teala bu Kur'an'ı ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul kafirun. Allah Teala bu ayetleri bu hayata hükmet diye, bu hayatın sorunlarını, problemlerini bu Kur'an'la çöz diye bunun için indirdi. Biz neden sarfnayı okuyoruz? Niçin bu gelenek başladı? Sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz zamanında bu ilimler yoktu. Ama onlar Kur'an-ı Kerim'i anlarken bunlara riayet ediyorlardı, biliyorlardı. Zaten onların lisanından bu kurallar, kaideler çıktı. Kur'an-ı Kerim'i anlayalım diye biz Arapça okuduk. Siz onun için okuyorsunuz. Yani bizim menzilimiz, maksadımız, hedefimiz Allah Teala'nın ayetlerine muhatap olabilmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhatap olabilmek. İşte alem-i İslam'ın sorunu bu. Küresel güçleri tanımıyor. Onlar nasıl bir oyun kuruyor bilmiyor. Suriye'de şimdi oyun kuruluyor. Yani bir oradan karıyorlar, bir buradan karıyorlar. Bir adamları var, onlar üzerinden baş kesiyorlar, kafa kesiyorlar. Sonra dünyaya diyorlar ki işte İslam bu. Bakıyorsunuz Belçika'da kadın yanında cami var, televizyonda duyuyor, haber izliyor. Orada Allahu Ekber diyerek birilerinin başını kesiyorlar. O an fark ediyor, onun zihninde Allahu Ekber demek birisinin başını kesmek. Camide Müslümanlar namaza duruyorlar. Allahu Ekber deyince zannediyor ki içeride baş kesiyorlar, polise haber veriyor. Çünkü savaş oyunu, birileri böyle bir algı oluşturacak. Bu algıyla Allahu Ekber'den, camiden insanları uzaklaştıracaklar, oraya gelmeyin diye. Peki bunlarla savaş oyunu oynayanlar vardı, şimdi onlar kiminle savaşıyorlarsa, savaşıyor görünüyorsa onlarla birlikte hareket ediyorlar. Onlarla birlikte bez parçalarını dikiyorlar. O halde bütün bu oyunları kuran birileri var. Kur'an-ı Kerim bize o oyunları kimlerin kurduğunu gösteriyor. O oyunları kuranlar içinizdeki adamlar, dışınızdaki güçler. Kafirler, münafıklar ve siyonizm. Bunların bir ittifakı var. Küresel ittifak var. Bu bir anda çıkmaz. Güçleri zayıfladığı zaman aynı cephede toplanırlar. Her zaman aynı cephededirler. Ama müşahhas surette baktığınız zaman sadece onların bir birliğini görürsünüz. Bedir'de olduğu gibi. Fakat siz onları tehdit ediyorsanız Ahzab Savaşı'nda, Hendek Muharebesi'nde olduğu gibi bütün birlikleriyle gelirler. Aynı noktada toplanırlar. Bu ümmet Allah'ın inayetiyle yeniden İttihad-ı İslam'ı kuracak. Olacak bu. Allah'ın vaadi var. Yani ezilenler, dökülenler, çürüyenler onlar tasfiye edilecek. Bu ümmetin yeniden ayağa kalkmasına, Allah'ın nurunu tamamlamasına kimse engel olamayacak. Bu bir vaad-i ilahidir kardeşim. Peki o vaad-i ilahi tahakkuk edecek inşallah. Biz o zemine, o dünyaya hazır mıyız? Kur'an-ı Kerim bize buyuruyor ki işte bunlar çevrenizde, etrafınızda bunları güzel gösterecekler. Kur'an-ı Kerim'e dönün. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz bu ayetleri nasıl anladıysa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafir olan amcası Ebu Leheb'in karşısında nasıl durduysa, ey ümmeti İslam, renginize, dilinize, ırkınıza değil imanınıza bakın, birlikteliklerinizi, inne ekremekum indallahi atkakum, takva merkezli, uhuvveti İslamiye merkezli yeniden tayin edin. Fezeyyenu lehum ma beyne eydihim ve ma halfahum ve hakka aleyhimul kavlu fi umemin kad halet min kablihim minel cinni vel insi. Yani ve hakka aleyhimul kavlu, yani o sözde leemleenne cehenneme minel cinneti ven nase ecmain. Yani Cenab-ı Hak insandan, cinden cehennemi dolduracak. Tabi onların kafir

kafirlerinden bu söz onlar hakkında tahakkuk etti. Yani şeytana dost olanlar hakkında fi umemin, peki yalnız başına mı olacaklar? Kimlerle beraber, hangi halde olacaklar? Hal burası fi umemin kad halet min kablihim minel cinni vel insi, insandan cinden ondan önce yaşayan geçenler vardı, onlarla beraber olacaklar. İşte bu söz, yani Allah Teala'nın onları yaptıklarından, küfürlerinden, isyanlarından dolayı cehenneme koyacağı sözü onlar hakkında da gerçek oldu. İnnehum kanu hasirin. Neden gerçek oldu? Neden onlar cehennem yakıtı olacaklar? Çünkü onlar hasirinden, yani sermayelerini kaybedenden, onlar ömürlerini boşa harcayandan, boşa harcadılar. Zaman geçti. 70'e, 80'e, 90'a geldi. Şimdi ayrılıyorlar. Ama geride küfür, geride isyan, geride Arap İslam, geride Türk İslam, geride Kürt İslam'ı sentezi var. Onlarla ömürlerini tükettiler, harcadılar, bitirdiler. O halde huzur-u ilahiye varacaklar. Peki bunlar... فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Şeytan dost olanlar, şeytan tarafından yaptığı günah ama ameli salih olarak görüyor. Adam İslam'ın altını kazıyor, Müslümanlara ihanet ediyor, onun attığı adımlarla Yahudi İsrail seviniyor, zannediyor ki ben hayırlı bir iş yapıyorum. Neden? Çünkü şeytan ona güzel gösteriyor. Peki şeytana dost olanlar, bunlar ne yaparlar? وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Şeytan onlara burhanla, delille, hüccetle, ilim adamlarıyla, edebiyatçılarıyla, mütefekkirleriyle, ideologlarıyla susturamadıkları, durduramadıkları Kur'an-ı Kerim'i güçle susturmayı güzel gösterir. Hadi der, şimdi gidin Kur'an'a engel olun. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz okurken ona engel olurlardı. Allah Resulü aleyhisselam okurken engel olurlardı. Efendimiz aleyhisselam nerede Kur'an-ı Kerim okuyorsa orada alkış vururlar, ıslık çalarlar, seslerini yükseltirler. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i duymasın diye. Biliyorlardı ki Mekke'nin kadınları, Mekke'nin çocukları Allah Resulü aleyhisselam'ı duyarlarsa Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinden etkilenecekler, Müslüman olacaklar. Çocuklarını, nesillerini kaybetmemek için böyle önlem alıyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin himayesini onun için kaldırıyorlardı. Kaldırmak istemişlerdi. Ebu Bekir radıyallahu anh sizin olsun dedi. Madem Kur'an-ı Hakim okumama bu himaye engel olacak, o halde sizin olsun. Sahibine onu iade etmişti. Ebu Bekir radıyallahu anh eviyle yol arasındaki o alana bir mescit yapmış. Oraya çıkar, orada Kur'an-ı Kerim okur, namaz kılar. Mekke'nin çocukları, kadınları o sokağa gelirler. Orada izdiham oluşur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'i dinlerlerdi. Yani Kur'an-ı Kerim eğer siz Ebu Bekir gibi okursanız, Allah Resulü aleyhisselam gibi inanıp da okursanız, her ayet hayatta bir boşluğu dolduracak. Buna inanırsak o zaman Kur'an-ı Kerim'i susturamayacaklar, engel olamayacaklar. Onun karşısında burhan ile duramayacaklar. Olmayacak burhanları. Olabilir mi? Allah Teala'nın ayetleri karşısında ideolojiler dayanır mı? Onların en fazla ömürleri 70 ile 100 yıl arasında. İşte komünizma neredeydi? Şimdi ne hale geldi? Paçavra oldu. İnsanlar onu hakim kılabilmek için sokakta insan vururlardı. 10 binler, 100 binler yürürdü komünizma, sosyalizma için. Şimdi müzeye kaldırdılar. Ardında cinayetler, katliamlar, aç ve sefil yığınlar bırakarak insanlığın arşivine kaldırdılar komünizmayı. Bütün ideolojiler de öyle. Yani batılılar bugün, Romalılar bizim aslımızdı, Romalılar dönecek diyorlar mı? Bizans gelecek diyorlar mı? Bizans aynıyla dönsün,
Bizans gelsin diye Batı'da böyle bir fikir hareketi, bir fikir kulübü var mı? Yok, olmaz, olamaz da Mısır'da Firavun aynı

anlayışıyla, düşüncesiyle dönsün, gelsin diye bir grup var mı? Yok. Firavunlar var ama bu asrın gereklerine göre onlar firavunluk yapıyorlar. Yani bu asrın işkence tekniklerini kullanıyorlar. Fakat o firavuna o cihette onların bir özentisi yok. Fakat siz asr-ı saadet diyorsunuz. 14 asır, 14 asır öncesi diyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın zamanı, o ana dönebilmek. Onlara göre ilerlemeci bir tarih anlayışı var. Yani aynı an bir daha yaşanmaz, yaşanmayacak da. Sürekli ilerleyeceksiniz. Yarınlar bugünden, dünden daha iyi olacak. Fakat bize göre döngüsel bir tarih anlayışı var. Evet, bugün buradayız ama asıl hedefimiz asr-ı saadet. Burada dönecek, Allah Resulü Aleyhisselam'ın zamanına gidecek. İşte o zaman ilel İslam'ı min cedidin. Yeni İslam değil, İslam yeniden başlayacak. Allah Teala İslam'ın yeniden başlamasını, o güne ulaşmayı bizlere ihsan eylesin. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْرِبُونَ. Gürültü çıkarın, belki galip olursunuz, belki engel olursunuz, belki bu şekilde birilerinin Müslüman olmasına mani olursunuz. Dün alkış vardı, ıslık çalıyorlardı, bağırıyorlardı, anlamsız ifadeler kullanıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi engellemek, Kur'an-ı Hakim'in insanlara ulaşmasına mani olmak için. Bugün ne yapıyorlar? Yarışma programları, diziler, orada şehvet var. Amuda kalkan bir insan, akla, kalbe değil de mideye ve tenasül uzvuna konuşuyorlar. E tabi şehvet olunca cehennemin yolları insanlara zevk verir. O programlarla camiye engel oluyorlar. Okumaya, Kur'an-ı Hakim'i okumaya o şehvet programlarıyla engel oluyorlar. Yani onunla Allah'ın ayetlerini susturmaya çalışıyorlar. Müslümanlar yaşamış oldukları toplumlarda, o toplumlardaki yarışma, dizi, sinema, tiyatro, bütün bu programlardan sorumludur kardeşim. Allah'ın halifeleri yeryüzünde yapılan, İslam'a karşı işlenen bütün cinayetlerden esas anlamda sorumludur. Ama özellikle Müslümanların hakim olduğu, sahip olduğu, çoğunluk olduğu yerde ve zamanda yapılan bu tür işler varsa en altından en üst noktaya kadar oradaki bütün Müslümanlar sorumlu. فَلَنُذ۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَد۪يدًا. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki فَلَنُذ۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, o kafirlere şiddetli bir azabı tattıracağız. Peki kimdir bunlar? Kur'an-ı Hakim'i susturanlar, yukarıda ses çıkaranlar, engel olanlar, alkış vuranlar, hayır diyenler. Yaşamış olduğumuz zamanda, asırda biz böyle bir kitabın varlığını, hayatı idare etmesine tahammül edemeyiz diyenler, onları büyük bir şiddetli bir azaba çarptıracağız, onlara tattıracağız buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَلَنَزِّيَنَّهُمْ أَسْفَأَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Onların yaptıkları günahlar var. En üst derecede hangi günahlar varsa أَسْفَأَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Buradaki kelimeyi eğer ismi taftil o öyle ama kendi babında alırsak, o zaman esve kelimesini kendi babında alırsak, yaptıkları günahlar var. Göz zinası var, kulak zinası var. Bir de hakiki manada zina yaptılar. Hakiki manada zina yaptılarsa işte onların cezaları, o zinaların en büyüğü üzerinden verilecek. Onun üzerinden cezaya çarptırılacaklar veya karşılığı verilecek bunlara yaptıklarının. وَلَنَزِّيَنَّهُمْ, yani onları cezalandıracağız, onlara muhakabede bulunacağız buyuruyor Allah Azze ve Celle. Tabi yaptıklarına karşılık olacak. ذَلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارِ. İşte bu Allah düşmanlarının cezasıdır. ذَلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ. Nedir o Allah düşmanlarının cezası? O da ateştir. Atı beyan. Nedir bu? Cehennemdir. O cehenneme girecekler, ona mahkum olacaklar. لَهُمْ ف۪يهَا دَارُ الْخُلْدِ. Oradan bir daha çıkamayacaklar. Ebedi yerleri, yurtları, vatanları cehennem olacak. Ceza

0: en bima kanu bi ayatina yecehadun. Peki bu ceza niçin ya Rabbi? Çünkü onlar dünyada Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Yani bu ceza onun karşılığında. İnkar etmek dille olur, reddeder adam ya da fiili olarak olur. Yani adam öyle bir hayat yaşar ki senin sistemini, nizamını, Kur'an'ı, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı tanımıyorum ya Rabbi der. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اَرِنَا الَّذ۪ينَ اَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ. Kafirler cehennemde diyecekler ki ezilenler, al kadro yani. Arkalarına takıldık bu adamların gittik. Bunlar bizi önemli yerlere götürüyorlardı, öyle zannetmiştik. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اَرِنَا الَّذ۪ينِ. Bize bu iki grup adamı göster ya Rabbi. اَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ. İnsanlardan ve cinlerden bizi senin yolundan, İslam'dan, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan, mahremiyetten, iffetten, faizin haram olduğunu ilan etmekten, namazı ikame etmekten, bütün bunlardan bizi alıkoyan iki grup şeytan vardı. Nerede bunlar ya Rabbi? اَرِنَا الَّذ۪ينِ اَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْاَسْفَل۪ينَ. Onları ya Rabbi ayağımızın altına alalım da sefillerin en sefilleri olsunlar. Bedbahların en bedbahı olsunlar. Eğer biz bu cehennemi yaşıyorsak o zaman onlar bu azabın kat kat daha fazlasını tasınlar ya Rabbi. Necaluhuma tahta aqdamina liyekuna minel esfelin. Biz aldandık, onun cezasını görelim. Fakat onlar hem aldattılar, önceden aldanmışlardı, sonra da bizi aldattılar. Hem aldanmanın hem aldatmanın cezasına onlar maruz kalsınlar, mahkum olsunlar ya Rabbi diyecekler. Allah Teala bizi şeytana dost olmaktan, şeytanın haramları güzel göstermesinden, süslü göstermesinden uzak eylesin, muhafaza eylesin. Burada Cenab-ı Hak şeytanın dostlarından bahsetti. Şimdi Allah'ın dostlarından bahsedecek. Evliya-ur-Rahman'dan bahsedecek. Allah Azze ve Celle bir sonraki sayfede söylediklerimizle amel etmeyi önce kendi nefsimde daha sonra sizler üzerine tesirini halk eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Güvenlik kültürümüz

0: Temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.

0: Rafisin ki tevazu haline yücelik bahşedersin. Secde secde eğildiğim yerde başımı göklere değdirirsin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Allahu Teala.

سبحانه وتعالى قادر.

Altyazı M.K.

Yes.

ومن يهن الله فما له من

Bakanlar genel

وإن

Yes.

Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoni.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamoni seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jamoni.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoni.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.

0: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eşimin ilgisizliğine karşı nasıl davranmalıyım?
2: Sorunun sahibinin kim olduğu belli olmuyor. Yani bu soruyu soran bir hanım mı, bir erkek mi belli olmuyor. Ama genel itibariyle böyle bir rahatsızlık ve bu tarz sorular çoğunlukla hanımlardan, kadınlardan geliyor. Ben ayırmadan eş deyince, işte erkek kadın iki taraf için de kullanılır biliyorsunuz. Ben ayırmadan bir cevap vermek istiyorum. Çünkü bir tarafı eksene koyup diğerlerini değerlendirdiğimizde bazen zihin, kelimeler başka yerlere kayabilir. Burada ortak bir dertten, ortak bir sıkıntıdan bahsedeceğimiz için iki taraf için de bazı şeyleri söylemek durumundayız. İşin bidayetinde, yani sözün başlangıcında şu hakikati bir hatırlayalım benim güzel kardeşlerim. Dünyanın nimetleri bugün sayılsa 5 tane önemli nimet sayarız en başta Allah Resulü'nden öğrendiğimiz üzere. Bunlardan bir tanesi nedir? Sağlıklı bir beden. İkincisi nedir? Huzur dolu bir hane. Üçüncüsü nedir? Uyumlu bir eş. Bakın kadın erkek ayırmıyoruz. Dördüncüsü salih amellerimiz olabilecek çocuklarımız. Beşincisi de sadık ve salih dostlarımız. Bu 5 tane dünya nimetinin diğer 4'ünün de oluşabilmesi için en önemli şey nedir diye bana sorsanız inanın ki uyumlu eştir. Eğer eşiniz uyumluysa, eş olarak siz de uyumluysanız tamam, diğer 4'ü zaten olacak Allah'ın izniyle. Hanede sükunet bulacak, hane huzura erişecek, çocuklar o huzurlu hanede sağlıklı, şahsiyetli insanlar olarak yetişecekler. Dolayısıyla sizin salih amelleriniz olacak. Siz iyi olduğunuz için, sadık olduğunuz için Allah sizin yollarınızı salih ve sadık dostlarla kesiştirecek. Şimdi meselenin eş ayağı bu kadar önemli olduğu için şeytan ve içimizdeki en büyük imtihan aracı olan nefis bunu elden çıkarmak için her yolu deniyor, her yolu. Ve eşler olarak birbirimizin arasına düşmanlık, sıkıntı, kavga, sorun, işte bir şekilde başka problemler oluşturmak için her yolu deniyor. Biz eğer bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu bilirsek ona göre tedbirli davranırız. Ve ona göre hem dışımızdaki şeytanlara hem de içimizdeki imtihan aracımız olan nefsimize bu noktada bir sınır koymaya çalışırız ve elimizden geldiğince bu manada bu imtihanı yüzümüzün akıyla geçirip aslında dünyadaki cennetin kokusunu duyacağımız o hanelere kavuşma noktasında bir gayret içerisinde olmuş oluruz. Şimdi burada bir meseleyi de unutmamamız gerekiyor. Bizim örneğimiz, rehberimiz, önderimiz kim? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Allah aşkına hangi birimizin işi Aleyhissalatü vesselam Efendimizin işinden daha fazladır? Yani bunu söyleyebilecek, bu cesareti ortaya koyabilecek kimse çıkar mı içimizde? Şimdi böyle bir peygamber var karşımızda, canlarımız onun yoluna kurban olsun. Hanımlarının nazıyla uğraşan bir peygamber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'si için neler söyledi, neler yaptı? Az bir şey siyeri biliyorsanız zaten aklınıza birer birer döküldü. Ayşe'si anamız biliyorsunuz çok farklı bir özelliği, farklı bir karakteri olan birisidir. Belki 100 defa, belki daha fazla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beni seviyor musun diye sormuş ve onun cevabını ondan farklı şekillerde duymaya ait bazı şeyleri ortaya koymuştur. Şimdi eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar işine rağmen eşinin nazıyla, eşinin bu noktadaki istekleriyle uğraşıyorsa hangi erkek Allah aşkına burada bazı şeyleri bahane ederek eşlerine karşı bu manada ilgisiz davranabilir? İşin diğer hanım ayağına gelin. Hangi hanım mesela Hazreti Hatice anamız gibi? Anamızın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yani eşine karşı ilgisine bir bakın Allah aşkına. Hatice anamız sadece değil ki, diğer mesela Ayşe annemizden örnek verdik. Aynı şekilde onun için hiçbir hanım bugün Ayşe annemiz kadar meşgul de olamaz. Onun kadar ilim sahibi de olamaz. Onun kadar mesuliyet de yüklü olamaz. Ama o Ayşe radıyallahu anha eşi olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e karşı nasıl ilgili, bunun onlarca örneğini inanın ki burada zikredebiliriz. Peki burada bu güzel örnekleri eğer biz almayacaksak üzerimize, eşler olarak birbirimizi yiyip bitireceksek ve birbirimize karşı ilgisiz davranacaksak, bunun yarın Allah katındaki hesabını nasıl veririz Cenab-ı Hakk'a karşı? Onun için ben tekrardan soruya dönmek istiyorum. Soru soran kardeşimiz diyor ya, eşimin ilgisizliğine karşı ne yapabilirim? Bununla alakalı olarak ben 10 tane madde vermek istiyorum. Kimse bu eşler, kadın erkek dediğim gibi ayırmadan söylüyorum. Öncelikle bu ilginin azalma nedenini iyice tespit etmelidir. Neden? Mesela başlangıçta iyiydi, birdenbire erkek ya da kadın ilgisizleşti. Neden oldu acaba? Mesela bir kadın olarak ben acaba eşimin ailesini sürekli konuştum. Annesine karşı bir şeyleri söyledim, şöyle ettim, böyle ettim de eşim yavaş yavaş işte bu meseleyi tartamadı dünyasında da bundan dolayı mı soğudu? Ya da erkek olarak mesela ben eşime karşı ilgisizliğim farklı bir şeyden dolayı mı oldu? Kadın olarak da eşime karşı ilgisizliğim mesela onun benim işte kaldıramayacağım yükleri bana yüklemesinden dolayı mı oldu? Neyden oldu yani? Bunun bir sürü sebebi olabilir, birkaç sebebi değil, bir sürü sebebi olabilir. Öncelikle bu sebepler ciddi bir biçimde teşhis edilmeli. İkincisi, bu tespitten sonra çözüme dair makul adımlar atılmalı. Çoğu insan kendi sorunuyla yüzleşmeye korkuyor. Yüzleşmediğiniz zaman tedavi edemezsiniz. Onun için önce teşhis, sonra da onu tedavi etmek adına adımlar atmak. Üçüncüsü, bakın ne olursa olsun asla düzeleceğine dair umudu kaybetmemelidir. Yok ya, benim eşim düzelmez. Yıllardır düzelmedi, şimdi mi düzelecek? Ya bu kadının huyu değişmez, bu erkeğin huyu değişmez. Allah aşkına bu sözleri söylemekten vazgeçelim. Eğer bu noktada umudumuzu yitirirsek bitti zaten. Biz aslında umudumuzu yitirdiğimizde kendi kendimizi aslında bu noktada o imtihanın altında perişan ettik. Onun için ne olursa olsun düzeleceğine dair ümidi kaybetmemeli. Dördüncüsü, aradaki sevgiyi arttıracak adımlar atmalı. Bu nasıl olacaksa o sevgiyi arttıracak adımlar atmalı ki sevgiyi yeniden eskisinden daha güzel, daha gür, daha derinlikli bir biçimde hayatlarımıza yerleşmiş olsun. Bakın beşincisi ki önemli bir şey bu. Mümkün mertebe güzel örnekler anılmalı ve onların hayatları öğrenilmeli. Ben erkeklerin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bu nazarla okuduklarında var olan sıkıntılarını gidereceklerine inanırım. Çünkü ben kendimi en azından öyle motive ediyorum. Hanımlar da diyelim ki annelerimiz, işte Hatice annemiz, Ayşe annemiz, Ümmü Seleme annemiz, işte Meymune validemiz, Sevde anamız, her birisi biliyorsunuz bu noktada bir rehberdir. O rehberiyetlerinden dolayı zaten peygamber evinin hanımları olmuşlardır. Onlardan bu güzel örnekleri aldıklarında güzel örnekler kötülüklerimizi giderecek birer şifaya dönüşür. Altıncısı, beraberce ortak sevilen işler yapılmalıdır. İlgiyi arttıracak bir şey bir. Neyi mesela seviyoruz eşler olarak? Onu meşru ve helal dairede bunların tespiti ve geçmişte mesela belki bir 5-10 sene önce beraberce çıkmış yürümüşüzdür. 5-10 senedir hiç yürümüyoruzdur mesela. Bir seyahate hiç gitmemişizdir mesela. Her neyse bunları arttıracak ve bunları çoğaltacak adımlar atmalı. Yedincisi, hediyeleşmeli ve o hediyelerin sevgiyi arttırdığı unutulmamalıdır. Allah Resulü'nün bu konudaki tavsiyelerini de burada hatırlamak durumdayız. Sekizincisi, bol bol aradaki sevginin ve muhabbetin artması için dua edilmelidir. Eşlerin birbirine, hanıma benim mesela, hanımın bana, Allah'ım ne olur aramızdaki sevgiyi ziyadeleştir, ne olur Allah'ım aramızdaki sevgiyi arttır diyerek bu noktada dua edilmeli. Dokuzuncusu, imanına ve ihlasına güvendiğimiz insanlardan dua istenmelidir. Herkese bu manada bunu söylemeye gerek yok ama sözüne itibar ediyorsunuz, duasına güveniyorsunuz. Bu noktada rica edersiniz, o insanlar sizin için gıyabınızda bu duayı yaparlar. Belki o dua aranızdaki o azalan sevginin, ilginin çoğalmasına sebebiyet verir, vesile olur. Sonuncusu da şu, sabrı kuşanmalı, tahammül ettiğimiz kadar mükafat kazanacağımız hatırdan çıkarmamalıdır. Eğer bunları yaparsak Azalan o ilgiyi çoğaltma adına, fazlalaştırma adına bazı adımları atmış oluruz. Ama bazen bazı kardeşlerimizin bu alanlarda farklı farklı imtihanları olabilir. Allah o imtihanı olanlara yardım eylesin. Bizi de eşlerine karşı ilgisini, sevgisini, muhabbetini her daim diri tutanlardan eylesin.

0: Gençlerimiz neden dinden soğuyorlar?
1: Evet, böyle bir sorunun muhatabı olmak zor gerçekten ve gerçekten böyle bir durum söz konusu mu? Hiçbir şekilde çekinme.

neden evet demek durumundayız ne yazık ki. Çünkü bizlerin de şahit olduğu onlarca hadise var. Ama burada umutsuzluğa sevk olmamak için bir hakikate de dikkatleri çekmek gerekiyor. O da şu ki evet problemler var.

Şu memleketin yarısı neredeyse gençlerden oluşuyor. Biz genç dediğimiz zaman 15-40 yaş arasındaki o işte yaş grubunu kastediyoruz biliyorsunuz. Şu anda Türkiye'de 15-40 yaş arası gençlerin sayısı neredeyse 35 milyon. Bu çok ciddi bir rakam. Peki bu 35 milyonun üzerinden bir değerlendirme yapsak. Mesela bu 35 milyonun ne kadarı dine ait olan değerleri biliyor ve bu noktada yaşama adına bir gayret ortaya koyuyor. Mesela biz bu 35 milyon üzerinde bir araştırma yapsak, ne kadarı tevhid akidesini, kelime-i tevhidi, iman esaslarını anlayacak kadar ve gerçekten içselleştirip kavrayacak kadar bu noktada bazı şeylere vakıflar. Bu 35 milyon üzerinden bir değerlendirme yapsak, yani biraz böyle içler acısı bir manzara çıkacak karşımıza ama bu değerlendirme yapmak durumundayız. Ne kadarı mesela 5 vakit namaz kılıyor? Bu 35 milyonun içerisinden acaba bir 1 milyon, 2 milyon yakalayabilir miyiz? Bu konuda yapılmış araştırmalar da var ama ne yazık ki işte o 2 milyon sayısı en iyimser sayı olarak karşımıza gelmiş oluyor. Şimdi bunu gördüğümüzde demek ki ortada bir ciddi sorun var. Ama bu sorunu son yıllarda yaşananlara bağlayarak değerlendirirsek yine doğru bir neticeye varamayız. Mesela gençlerimizin İslam'la, dinle irtibatları son yıllarda mı daha fazla zayıfladı? Yoksa bunun öncesinden beri gelebilen bir süreç mi vardı? Ya da soruyu şöyle soralım. Yani son 10 yıldır, 20 yıldır mı bu hadise ortaya çıktı? Geçmişi de değerlendirerek eğer bir işte düşünce yakalamak istersek, yani tam anlamıyla kamil manada bir değerlendirme yapmak istersek, doğru bir tespit ortaya koymak istersek, gerçekten biraz ciddi bir biçimde geçmişi de dikkate alarak bazı şeyleri işte iyice irdelesek şu hakikati göreceğiz. 20 yıl önce de gençler istenilen oranda İslam'ı yaşamıyorlardı ama seviyorlardı. Şu an geldiğimiz noktada aslında en büyük problemimiz o. Şu anda da gençler istenilen oranda İslam'ı yaşamıyorlar ama yaşamayan o insanlar İslam'ı da sevmiyorlar. Yani büyük bir kısmı dinle aralarına mesafe koydu. Dinle aralarında çok ciddi bir biçimde bu manada mesafeleri arttırdılar. Dinden soğuma diyorlar ya işte o, yani sorunun içerisinde olan o ifade aslında tam anlamıyla o tespiti de doğrulamış oluyor. Peki bunun sebepleri neler? Yani bunun gerçekten bazı sebepleri var mı? Yoksa işte bu mevcut dünyadaki işte rüzgardan etkilenerek ortaya çıkan bir durum mu? Çünkü dünyanın tamamında aslında bu manada bazı değişimler var. O değişimleri de tabii ki dikkate alarak meseleyi değerlendirmek durumundayız. Şimdi biz kendi memleketimizi, ki İslam coğrafyaları da bizden aslında çok da uzakta değil, bizdeki tespitler oralara da uyacaklar. Gençlerimizin İslam'dan uzaklaşmasının ya da dine ait meselelere soğumasının, dinle aralarına mesafe konulmasının birçok sebebi var da biz bu sebepleri 5 ana başlıkta değerlendirebiliriz. Bunlardan bir tanesi söylem eylem dengesizliği. Zaten en önemlisi ve en ciddi bir biçimde tesiri olan bu olduğu için en başa da biz bunu aldık. Gençleri dinden soğutan en önemli sebep bu. Temsiliyet meselesi yani. Evde, okulda, camide, diyanette, siyasette her neredeyse dini söylemlere şahit olup ama bu söylemlerin hayatla bağlantısını görmeyince genç, hayatla din arasındaki o bağı tam olarak konuşanların üzerinden görmeyince ister istemez yaşanan o temsiliyet problemleri ve zafiyetleri gençleri dinden soğutuyor. İkincisi, dindar çevrelerde oluşan güvensizlik problemleri. Bu da çok önemli sorunlardan bir tanesi. Gerek ferdi olarak gerekse işte konumu olan insanların
ortaya koyduğu güvensizlikler, gerekse kurumlar, yani diyelim ki hocaların, imamların, işte din görevlilerinin ortaya koyduğu bazı sorunlar, cemaatlerin, vakıfların, derneklerin ortaya koyduğu bazı sorunlar, yansıttıkları sorunlar yani, ve ortaya çıkan güvensizlik adına çok ciddi bir problem. Eğer bir yer

de güven yoksa orada tebliğin tesir uyandırabilmesi mümkün değil. Çünkü güven sarsıldığı andan itibaren karşıdaki muhatap kapılarını kapatır. O güveni görmediği zaman da bu manada bazı şeyleri kabullenmeyeceğinden dolayı dinle arasında sağlıklı bir ilişki kuramaz. Ve gençlerin büyük bir kısmında ne yazık ki böyle bir problem var. E şimdi bu din, özellikle İslam için konuşuyoruz zaten, peygamberi el-emin olarak bilinmiş birisi. Hem de düşmanları tarafından el-emin olarak görülüp çok ciddi bir biçimde güven adına bir işte itimat sağlanıp, düşman olsalar bile namuslarını da mallarını da emanet edebilecek kadar güven duydukları bir peygamberin sözlerine muhatap oldular. E bugün ben Müslümanım, tebliğ davet adına bir sorumluluğum var ve bunu güya yerine getiren biriyim. Ne kadar muhataplarım beni böyle el emin olarak görüyor? Bugün toplumda kaç tane insana, ha o söylüyorsa doğrudur diyebilecek kadar bir güven tesis ediyor. E bunlar olmayınca da ne yapıyor gençler? Elbette ki dinle aralarına mesafeler koyuyorlar. Üçüncüsü, bakın, önemli bir soru daha burada. Din ve davet dilinin yenilenmemesi. Evet, din yenilenmez, yenilenmeye de ihtiyaç duymaz. Çünkü dini Allah kemale erdirmiştir, mükemmel kılmıştır, nimet ise tamamlanmıştır. Bu son ayettir biliyorsunuz. Arafat'ta Allah Resulüne nazil olan veda haccındaki son ayet, bununla birlikte iş nihayete ermiştir zaten. Ancak bildiğimiz bir hakikat var ki din dili, vaaz dili, nasihat dili, tebliğ dili, irşat dili, eğitim dili, artık ne diyecekseniz buna, zamana ve zemine göre yenilenebilir. Eğer siz 30 yıl önceki, 40 yıl önceki, 50 yıl önceki vaaz diliyle, tebliğ diliyle bugün işte bu kuşaklara, bu çocuklara, bu nesillere, bu gençlere din anlatmaya kalkıyorsanız siz başka bir şey söylüyorsunuz. Gençler başka bir şey dinliyor ya da başka bir şey anlıyor ya da anlamıyor. Dolayısıyla burada din dilinin de, tebliğ dilinin de, davet dilinin de yenilenmesi gerekiyor. Gençlerin dünyasına girebilecek ve hitap edecek bir din dilinin oluşması gerekiyor. Eğer bu olmazsa zaten var olan soğukluk daha da ziyadeleşecek. Dördüncüsü, dini değerlerin menfaat aracına dönüşmesi. Bakın, gençleri dinden soğutan en önemli sebeplerden bir tanesi de budur. Ne yazık ki din ve dine ait değerler ticarete işte bir vesile kılınıyor. Bazen ticarette ranta dönüşüyor. Siyasette çokça kullanılıyor. İnsanların toplumda farklı bir biçimde işte kendilerini kabullendirme adına bunu menfaat aracına dönüştüre kullandıklarına şahit oluyoruz. Gençler de şahit oluyorlar. Aslında gençler akıllarını kullanarak onlara kızmaları gerekir. Kullanana kızmaları gerekirken kullanılan dini değerlere kızıp ve dini değerlere küsüyorlar. Dolayısıyla gençleri soğutan en önemli sebeplerden bir tanesi de bu. Sonuncusu da şu, başka sorunlar da ortaya konabilir ya da tespitler de, ama biz bu kadarıyla iktifa edeceğiz. Dindarların sosyal meselelerde çözüm sunamaması. Konuşuyorsunuz ama toplumda bir sürü sorun var. Bugün geçim sorunları var mesela. Kadın meselesiyle alakalı bir sürü, kadına şiddet meselesiyle alakalı, aile meseleleriyle alakalı birçok sorun var. Adaletsizlikle alakalı birçok sorun var. Sağlık meseleleriyle alakalı birçok sorun var. Toplum bu kadar sıcak sorunu karşı karşıya işte onlarla yaşamak zorunda. Ama siz bunların hiçbir tanesine müdahil olmuyorsunuz. Bunlarla alakalı hiçbir şey söylemiyorsunuz ve toplumun sadece küçük bir kesimini ilgilendiren meselelerle uğraşıyorsunuz. İster istemez gençler sosyal medyada ya da başka platformlarda hocaları dinledikleri zaman, ya ortada bir yangın var. Sen halen çok basit meseleleri gündem edip duruyorsun. İster istemez bu din hayata müdahil olmayan bir din mi? Bu dinin hayata hiç mi söyleyeceği bir söz yok? Burada bir yangın var ve bu yangını söndürme adına bu dinin
çözüm adına sunabileceği hiçbir şey yok mu? Ya da niye hocalar, davetçiler bunları konuşmuyor diye bu noktada oluşan tepki gençlerimizi ne yazık ki dinden soğutuyor. Başka sebepler de dediğim gibi sayılabilir ama bunlarla iktifa edebiliriz. Şimdi benim güzel gençlerim, yani bu soruda direkt gençlerime hitap etmek istiyorum. Siz akıllı gençlersiniz. Gerçekten de akıllarınızı iyi kullanıyorsunuz. Ben de sizi aklınızı iyi kullanmaya davet ediyorum ve diyorum ki bakmayın ya kendisini dindar diye gösteren insanlara. Çünkü bu dinin sahibi asla Müslümanlar değil. Asla falan filan cemaat değil. Asla İslamcı diye kendilerini takdim eden insanlar değil. Asla konuştuğu zaman besmele ile konuşan, sözünün sonunu Kur'an'la, Kur'an'dan bir ayetle bitiren adamlar değil ya. Bu dinin sahibi şekli itibariyle Müslüman gözüken insanlar değil. Bu dinin sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Dinin sahibi oysa ve siz de Allah'ın kullarıysanız, birileri dini yanlış kullanıyorsa ve söylem eylem noktasında bir dengesizlik varsa, temsiliyet adına zafiyetler gösteriyorlarsa onlara bakıp niye dinden soğuyacaksınız? Dinin sahibi Allah'sa siz aklınızı kullanarak Kur'an'ı iyice öğreneceksiniz. O Kur'an'ın hayata dönüşmüş şekli olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i, iki cihan serveri peygamberimizi öğreneceksiniz. Siz yanlışlara, kötülere kapılmadan doğruyu ve güzeli ortaya koyacaksınız. Din öyle yaşanmaz, böyle yaşanır diyeceksiniz. Onun için ben bütün gençlerimizi aslında bugünün dünyasında Ashab-ı Kehf olmaya çağırıyorum. Niye Ashab-ı Kehf biliyor musunuz? Ashab-ı Kehf'in çok özelliği var da en önemli özelliği şu: örnekleri yok. Önlerinde bir büyük muhatap kitlesi var ve bu muhatap kitlesi Hazreti İsa'dan sonra tahrif olmuş bir dini güya yaşamaya çalışıyorlar. Aslında dini sömürüyorlar. Aslında dini değerleri kendi ticaretlerine, kendi siyasetlerine, kendi menfaatlerine alet ediyorlar. Yani bugünün dünyasına çok ciddi bir biçimde benzerlik arz eden bir durum söz konusu. Ama bir grup genç hakikatin peşine düştü. Bu olamaz dedi. Allah böyle bir dinden razı olamaz dedi ve hakikatin peşine düşerek gerçek dini bulma adına bir gayret ortaya koydular. Adlarını da hatıralarını da ölümsüzleştirdiler. Peygamber olmamalarına rağmen peygamberler gibi Kur'an'a kıssalarıyla giren ve övülen gençler oldular. Ben de bugünkü gençlerimi buna çağırıyorum. Bırakın önünüzdeki yanlış örnekleri. Bırakın anne ve babalarınızın din adına bu manada size dayattıkları yanlış şeyleri. Bırakın camideki hocayı, YouTube'daki filanca hocayı, filanca işte alimi, filanca bilmem neyi. Bunların yanlışlarıyla uğraşacak zamanımız yok bizim. Asıl bizim yapmamız gereken şey gerçekten Allah'ın kitabını, peygamberimizin hayatını çok ciddi bir biçimde öğrenip elimizden geldiğince İslam'ı yaşama adına bir gayret ortaya koymaktır. Ben bütün gençlerimin hiçbir olumsuzluğa bakmadan böyle adımlar atacağını umuyorum. Hepsini Allah'a emanet ediyorum ve inanıyorum ki bizim yapamadığımızı onlar yapacaklar. Ve inşallah bu çağın Ashab-ı Kehf'leri olarak onlar da isimlerini ölümsüzleştirecekler ve çok güzel bir biçimde İslam'ı yaşayarak temsil etme noktasındaki o zafiyeti onlar giderecekler. Allah bütün gençlerimizin yar ve yardımcısı olsun.

0: Gıybet hastalığından nasıl kurtulabilirim?
1: Bu kardeşim sorusuyla bir şeyi aslında fark etmiş. Gıybet bir hastalık. İkincisi de bu hastalıktan en yakın zamanda kurtulmam gerekir. Eğer bunu fark ediyorsak bu güzel bir şey. Çünkü bazıları için gıybet inanılmaz bir şekilde cazip gelir. Etmese böyle patlayacak gibi olur. Ve ettikçe daha fazlasını etme adına o iştahı açıldığı için de yedikçe yemeye, farklı bir iklime girdikçe girmeye, bu noktada sınırları ihlal ettikçe etmeye devam eder. Onun için bir kere bilelim ki bu bir hastalık ve ben bu hastalıktan kurtulmalıyım. Peki biraz daha farkına varalım. Ne diyordu Aziz Kur'an'ımız gıybet için Hucurat Suresinin 12. ayetinde? Ölmüş kardeşinin etini yemek. Bu nasıl bir şey benim güzel kardeşlerim? Önce öldürüyorsun bir kardeşini. Sonra oturuyorsun o cesedin başına. O cesetten parça parça koparıp yemeye çalışıyorsun. Midemiz kaldırmadı değil mi? Hepimiz kerih gördük değil mi? Ayet de böyle söylüyor zaten. Kerih gördünüz değil mi? Evet, kerih gördük. Çünkü kaldırılacak bir şey değil. Ama inanın böyle bir şey. Bundan dolayıdır ki işte gıybet öyle bir hastalıktır ki inanın kanser gibidir. Öyle bir hastalıktır ki gıybet yıkıcı bir virüstür. Virüs kavramını bugünlerde çok kullanıyoruz. Buradan daha iyi anlamış olacağız. Öyle bir hastalıktır ki gıybet öldürmekten beterdir. Yani katl, öldürmek neyse o öldürmekten daha beterdir ki zaten ayet önce öldürüp sonra yeme adına o tasviri yapması bundan dolayıdır. Öyle bir hastalıktır ki gıybet zinadan daha eşittir. Zina büyük günahlardan bir tanesidir. Bunu söylemek haşa zinanın işte günah olarak derecesini küçültmek demek değil. O çok çok çok kötü bir günah. Çok büyük bir yanlış. Ama gıybet o yanlıştan daha da büyük bir yanlış. Daha eşet demek, daha şiddetli demek zaten böyle bir mesaj ihtiva ediyor. Beşincisi şöyle bir şey gıybet. Günahların en münafığı, en kötüsü, en alçağı, en fecisi. Çünkü ondan sonra birçok şey başlıyor. Gıybet varsa eğer onun içerisinde yalan da oluyor. Gıybet varsa eğer iftira arkasından geliyor. Gıybet varsa eğer haset oluyor. Gıybet varsa eğer başka şeyler oluyor. Onun için o farklı farklı günahları da arkasından getirdiği için çok böyle teyakkuzlu olmamız gereken bir günah olarak karşımızda duruyor. Bütün bunları bildik. Şimdi gelelim soruya. Ben diyelim ki böyle bir hastalığım var. Bir türlü kendimi kurtaramıyorum. Dilimin ayarı yok. Hem gıybet etmeyi seviyorum, hem gıybet dinlemeyi seviyorum. Hem gıybet edenlere karşı ilgim var. Çünkü bu bir piyasa oluşturuyor çünkü. Bütün bunların hepsini aklımda tutarak soruyorum. Diyorum ki ben bu hastalıktan nasıl kurtulabilirim? Bakın bu noktada neler söyleyebiliriz? Birincisi, bu işin ızdırabını yüreğinde duy. Allah'a dua et. Salihlerden dua iste. Bir kere hastalık olarak kabul et ve Allah'ım ne olur kurtar de beni. Kurtulmak için bir gayret ortaya koy. Böyle bir şeyden rahatsız olduğunu ortaya koy, ızdırap oluşsun yüreğinde. Allah'a bu noktada iltica et. Allah'tan böyle bir hastalıktan seni kurtarması için gönülden ama yüreğinin ta derinliklerinden. Sadece öyle bir anda işte bir ayet bir hadis duyup da pişman olup o anda söyleyip hemen ondan sonra o tesirden çıktıktan sonra başka alemlere girmek değil. Yüreğinin derinliklerinden bu ızdırabı duy. Ve Allah'a bu duayı et. Bir de salih gördüğün, salih deyince de aklınıza hep şu gelmesin işte falanca dağın başında filanca tekkede yaşı 70-80 olmuş beyaz sakallı, beyaz sarıklı bir hacı amca ya da bir hoca efendi. Hayır böyle değil. Salihler içimizde bizim. Bir üniversite öğrencisidir, salihtir. Bir medrese talebesidir, salihtir. Bir hafızdır, salihtir. Bir esnaftır, salihtir. Bir ev hanımıdır, salihadır. Salih ve saliha gördüğünüz insanlardan kardeşim ne olur bana dua et bir günahım için. Günahınızı ifşa etmeyin. Ne olduğunu söylemeyin. Ama bu noktada Allah'tan size, çünkü o gaibin gaibe yaptığı bir duadır biliyorsunuz. Günahsız bir ağızla yapılmış bir duadır. Böyle bir dua isteyin. Gıybet hastalığına tutunan birisinin yapması gereken birinci adım budur. İkincisi, gıybet ettiğine dua et. Onu insanların içinde taltif et. Gıybet varsa haset var ya, o haset başka bir noktaya doğru insanı sevk edeceği için, özellikle kime gıybet ediyorsak, eğer böyle bir şey alışkanlık haline gelmişse, ki özellikle akrabalar arasında, arkadaşlar arasında çok fazladır bu mesela, o insana karşı dua etmek ve ona insanlar içerisinde taltif etmek. Üçüncüsü, gıybetin ilacını konuşuyoruz bakın. Boş zamanlarını tanzim et ve kendini hak ile meşgul et. Eğer hayatında çokça gıybete yer açmışsan, demek ki sen boş kalmışsın. Çünkü kendini hakla meşgul etseydin batıla hayatında yer kalmayacaktı. İşlerin var, okuman gereken kitaplar var, işte ilimle uğraşıyorsun, insanlara Allah'ın dinini anlatman gerekiyor. Ev hanımısın, çoluk çocuğunun imanı için ızdırabın var, evinde farklı farklı sorumlulukların var, onları ibadet neşvesiyle yapıyorsun. Neticede hayatını hakla, güzelliklerle meşgul ediyorsun.

Eğer bu noktada meşguliyetler azalmışsa ister istemez o azalan yeri başka bir şey dolduruyor. İlk dolduran şey de gıybet oluyor. Onun için burada hayatı güzelliklerle tanzim etmek ve hakla kendini meşgul edecek bir adım atmak. Dördüncüsü, nefsini unutmuşsun. Kendi eksiklerini hatırla, başkalarıyla uğraşma. Hele bir bak aynaya. Sen falancanın filancanın gözündeki çapağı söylüyorsun ama kendi gözünden haberin yok beyefendi, hanımefendi. Hele bir bak kendine. Filancanın gıybeti ne ediyorsun? Bir dön kendine bir bak yani. İnanın insan kendi günahlarını hatırlasa, kendi aksaklıklarını, eksikliklerini, hatalarını, kusurlarını, Allah'a karşı, kullara karşı eksik bıraktığı şeyleri hatırlasa bir başkasının gıybetini etmekten utanır. Ya ben bu haldeyim bir de kalkıp bir başkasına mı gıybetini edeceğim noktasına gelir. Onun için özellikle nefsini unutan insan bu hastalığa düşüyor. Beşincisi, kendini kefaret ödemeye zorla ve bu konuda da hassas ol. Koy, ceza koy. Kimin gıybetini edersem ertesi gün bir gün oruç tutacağım de. Kimin gıybetini edersem şu kadar sadaka vereceğim. Kimin gıybetini edersem şu kadar onun adına şöyle bir hayırda bulunacağım. Bunu söyle ve bunu uygulamaya çalış. Bunu yapan mesela böyle tabiinden, etbai tabiinden alimlerimiz var. Bir müddet sonra diyorlar ki ya zor gelmeye başladı. Düşünün mesela 10 kişinin gıybetini ettiğiniz zaman 10 gün arka arkaya bu manada tutacağınız oruçlar bir müddet sonra sizi zorlayacak. Bu size bir terbiye sistemidir aslında ve bu noktada size fren olacak. İnşallah bunları yapabilirsek bu günahların en böyle fecisi, en böyle sıkıntılı olan gıybet hastalığından kurtulmuş oluruz. Allah bizi öyle bir hakla meşgul etsin ki gıybete hiç hayatımızda yer kalmasın ve gıybet etmemiş hiçbir Müslümanın da bu noktada şerefine, izzetine, namusuna dil uzatmamış, dilimizi de onlarla kirletmemiş bir vaziyette huzuruna bizleri almış olsun.

0: Hayatlarımızdaki bereketsizliğin sebepleri nelerdir?
1: Bereketin bir kavram olarak anlamı üzerinde durup öylece soruya geçmemiz gerekiyor. Bereket, buruk mastarından gelen bir kelime. Aslında o mastarın asıl anlamı devenin bir yerde çöküp durması ve orada beklemesidir. Buradan ve bu kelimeden, bu mastardan yola çıkarak berekete aslında şöyle bir mana veriliyor. Eğer maddi bir şey ise bolluğa, çokluğa işaret eden bir anlamı, manevi bir şey ise saadete işaret eden bir anlamı var. Ancak bereketin asıl önemli olan bir tarafı artarak devam etmesi, eksilme adına hiçbir şey olmaması ve o artmanın uzun bir süreç devamiyetini sürdürmesidir. Dolayısıyla biz bereket dediğimizde sözlüklerimizde bu anlamları görüyoruz. Türkçede de çok fazlaca kullandığımız bir kelime olduğu için uzun uzun anlamları üzerinde durmaya gerek yok. Ancak biz bereket ve bereketsizlik dediğimizde şu bilgileri ya da şu mesajları zihnimizde canlandırmamız gerekiyor. Bereket azın çoğalmasıdır. Bereketsizlik çoğun azalmasıdır. Aslında ortada bir şey var ama Allah oradan bereketini çekip almışsa o çok az gibi işlev görüyor. Eğer az bir şey var ama Allah oraya bir bereket vermişse, orada bir bereket söz konusuysa biz orada da az bir şeyin çok gibi aslında istifade verdiğini görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu yönüyle aslında bereket matematiği çıldırtan bir kavram. Yani bereket girdi mi bir yere, bir yerde bereket varsa orada çok farklı şeylerin ortaya çıkacağını hepimiz şöyle ya da böyle biliriz. Biz yine bereket deyince bereket imkanların saadete vesile olması, bereketsizlik ise imkanların felakete vesile olmasıdır. Bakın, bereketsizlikte imkan var, aslında bir şeyler var, nimetler de var ama orada bereket olmadığı için felaket oluşuyor orada olan şeylerden. Bereket Allah'ın bir ikramı.

Bereketsizlik ise Allah'ın bir ikazıdır. Allah bazen bereketsizlikle bir şeyleri bizlere hatırlatmak ister. Bazı şeyleri iyice anlamamız adına bu manada işte imtihan o şekliyle eğer ortaya çıkacaksa farklı şeyler ortaya çıkar. Bereket cenneti kazanmanın önemli bir yolu, bereketsizlik cehennemi kazanmanın önemli bir sebebidir. Bu da çok önemli bir biçimde Kur'an'da, hadislerde karşılığı bulan bir mesajdır. Bereket dünyada cennetin kokusunu almak, bereketsizlik cehennemi yaşamaktır. İnanın bugün mesela bereketsizlik eğer hayatlarımızda varsa ki birazdan o soruya girmiş olacağız. Biz cehennemin kokusunu yaşıyoruz. Cehennemin o kötü işte azap adına, elim azap adına bazı şeylerini yaşıyoruz. Varlığın içerisinde yokluk yaşamak, varlığın içerisinde o yokluğun ya da o varlığın bir şekliyle sıkıntılarını, problemlerini göğüslemek. Şimdi soruya dönersek, hayatlarımızda bereketsizliğin sebepleri nedir diye soruluyor. Önce şunu zihnimizde netleştirelim. Gerçekten böyle bir bereketsizlikle karşı karşıya mıyız? Hepimiz hiç çekinmeden evet diyeceğiz. Yani gerçekten şu anda her birimiz bu bereketsizliği en derin bir biçimde yaşıyoruz. Etrafımızda bir sürü nimetler var. Bir sürü geçmişlerin, bizden önceki nesillerin gerçekten hayal bile edemeyecekleri kadar etraflarımızda nimetleri var. Ama buna rağmen ne kadar büyük nimetler içerisinde olsak da bu manada bir bereketsizlikle karşı karşıya kaldığımızda hepimizin itiraf edeceği bir gerçek. Mesela neler diye sorsak bir sürü şey sayabiliriz ama 5 tane ana başlık altında biz özetleyebiliriz. Zaman bereketsizliği, hangi birimiz bunun şikayetini etmiyor mesela? Sevgi bereketsizliği, bakın anne ve babalar bile evlatlarını, evlatlar bile anne babalarını, eşler birbirlerini, arkadaşlar birbirlerini, dostlar birbirlerini ya sevemiyor. Eskisi kadar sevgi meselesi yok. Sevginin çok sözü var, itiraf cümleleri o biçim ama bereketi olmadığı için o sevgi cümleleri bile saadete vesile olmuyor. Geçim bereketsizliği mesela, özellikle iyi bir maaş alıyor mesela bir kardeşimiz. Birinin kazancı vardır mesela bir ticarette ama yine de geçim noktasında bir bereketsizlik var. Eskiden daha az parayla daha rahat geçim imkanları olurken bugün miktarlar çoğalmasına rağmen bir şeyler eğer problem olarak ortaya çıkmışsa bu işte geçim bereketsizliğine işaret eder. Bilgi bereketsizliği, mesela ilim, bilgi, erişim ne kadar kolay, işte elimizdeki cep telefonlarla, tabletlerle, bilgisayarlarla bir tuşla istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz. Peki ne öğretebiliyoruz? Bereketsizlik adına neler olduğu ortada. Hizmet bereketsizliği, mesela bu konuda da gerçekten çok şey söylenmesi gerekir. Eskiden bizden önceki nesiller, hatta bizim gençlik dönemlerimizde çok az imkanlarla davet, tebliğ, hizmet adına çok güzel işler yapılırken bugün koca koca binalarımız var, altlarında arabalarımız var, ellerimizde telefonlarımız var, ceplerimizde paralarımız var, bir sürü vakıf ve derneklerimizin, cemaatlerimizin imkanları o kadar üst düzeyde ama işin hizmet boyutuna gelince, işin gerçekten insanlığın hayrına, bu memleketin hayrına yapılacak işler noktasına gelince burada ciddi ciddi bereketsizliğin olduğu ortaya çıkıyor. Peki neden? Neden? Zaten soru da o. Hayatımızdaki bereketsizliğin sebepleri neler? Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu sorunun cevabını aziz kitabımız olan Kur'an'dan bulabiliyoruz, biliyor musunuz? Neredeyse 30'a yakın ayette bereketsizliğin ya da bereketin, bazen bereketin kaynağı, bazen bereketsizliğin sebepleri nazarlara veriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu sözlerinde onlarca farklı şey okuyoruz. İşte şunlar olursa bereket olur, şunlar olmazsa bereketsizlik olur diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu konuda ciddi ciddi bize bazı uyarılarda bulunuyor. Bazı aslında hedefler de koyuyor. Tabii ki burada hepsini özetleyemeyeceğiz, hepsini aktaramayacağız. Ama hayatlarımızdaki bereketsizliğin sebeplerine dair ben 10 maddeyi sizlere vermiş olacağım. Ama siz biraz irdelediğinde 20, 30 belki 40'a

bile çıkarabileceksiniz bu maddeleri. Bereketsizliğin sebeplerinin başında ne geliyor biliyor musunuz? İman zafiyetleri. İman zafiyeti olduğu için şeriat ihmal ediliyor. Şeriat Allah'ın hayata koyduğu yasalardır. Onlar ihmal edildiği için de Allah'ın istediği gibi bir hayat ortaya çıkmadığı için Allah da o bereketi çekip alıyor. İbadetlerimizdeki ihmal, mesela namazlarımızda, oruçlarımızda, zekatlarımızda, başka ibadetlerde, mesela bunun içerisine çok önemli bir şey olan ve bereketle doğrudan alakadar olan sıla-i rahim meselesi, onu da eklemek durumdayız. Bunların hepsinin ihmali bereketsizliğe sebebiyet veriyor. Üçüncüsü, merhameti kaybetme. Varlığın tamamına bir mümin ve merhamet nazarıyla bakması gerekirken etrafındaki her şeyden tutun hem cinsleri olan diğer insanlara karşı, akrabalarına karşı, arkadaşlarına karşı, dostlarına karşı, yani bütün bir insanlığa karşı merhametin kaybedilmesi. Merhametin kaybedilmesi bereketin de hayatlarımızdan çekilip gitmesine neden oluyor. Dördüncüsü, kul hakkına riayet etmeme. Bakın bereketsizliğin en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Kul hakkı meselesi titretmeli bizi, titretmeli. Çünkü bu olmadığı zaman hayatlarda bu manada çok ciddi sıkıntılar oluşuyor. Oluşan sıkıntıların en başında da bereketin çekip gitmesi geliyor. Adaleti ikame etmeme, adaleti ikame etme farz bize. Hatta efraz, farzdan üstü bir farz. Mazlumun ahını almaktan korkmalı bir mümin ve bunun gereğini yerine getirmeli. Etrafındaki mazlumların sesini duymalı. Bana ne dememeli. Adalet neyi gerektiriyorsa onu yapmalı. Çünkü bunlar olursa eğer bereket oluyor. Eğer bugün hayatlarda çekip gittiyse bereket, o cuma günü hutbelerde duyduğumuz ama duymamıza rağmen uyuduğumuz Allah size adaleti emrediyor ilahi fermanına uygun bir hayat ortaya koymadığımızdan aslında oluşuyor. Altıncısı, dünyevileşme hastalığına kapılma. Bakın daha çok kazanma hırsı, daha fazla biriktirme hırsı, işte bir şekliyle dünyaya ait bazı şeyleri farklı bir biçimde hırs haline getirmek bereketi hayatlardan çekip götürüyor. Yedincisi, çoğumuzun ihmal ettiği bir şey ama bereketin nasıl oluşacağına dair bu noktada Allah Resulü'nün çok önemli uyarıları var. Sabahın erken vakitlerini değerlendirmeme. Sabahın erken vakitleri değerlendirilmeyince bereketsizlik hayatlara hakim oluyor. Özellikle rızıkların, maddi ve manevi rızıkların dağıtıldığı o vakitlerde yorganları başlarımıza geçirip uykuyu hayatımızın işte bir parçası ve büyük bir parçası haline getirmek bizde ne gibi büyük kayıplara sebebiyet veriyor. Sekizincisi, nezafeti ve nezaketi ihmal etmek. Nezafet beden, hane ve çevre temizliği, nezaket duygu, düşünce ve ruh temizliğidir. Bu iki temizlik ihmal edilince bereketsizlik hayatları kuşatmış oluyor. Dokuzuncusu, kanaat duygusunu zayıflatma. Allah'ın takdir ettiğine rıza göstermeme. Hep ötesini isteme, arzulama ve bunun getirdiği hastalıklar işte haset, riya, kibir ve bunun getirdiği adaletsizlik davranma, insafsızlık, birçok şey. Onuncusu, ki bu biraz önceki söylediğimde şükürsüzlük ve nankörlüğü de unutmamak gerekir. Onuncusu da şu, büyüklere hürmetsizlik. Bereketsizlik sebebidir. İslam büyükleri kimler? Peygamberler. Onların arkadaşları, sahabeler, sahabi efendilerimiz, alimlerimiz, salihler, sadıklar, sıddıklar, şehitler. Bir de yaşayan büyüklerimiz var mesela. Diyelim ki yaşayan alimlerimize karşı hürmetsizlik de aslında bereketsizliğe sebebiyet veriyor. Aile büyüklerine mesela, babalarımıza, annelerimize, yaşlılarımıza, dedelerimize, ninelerimize karşı hürmetsizlik mesela. Toplumun içerisinde olan, yaşça büyük olanlara karşı hürmetsizlik de netice itibariyle bereketsizliğin sebepleri oluyor. Eğer bu sebepler iyice tespit edilir ve giderme adına gerçekten ben bunları yapmamalıyım ve bu şekilde davranmalıyım diyerek insan kendisine hedef koyarsa
Allah'ın izniyle ne kadar bereketi uzaklaştıracak amellerden uzaklaşırsa o kadar bereketi hayatına taşıyacak amel

0: işlediği zaman da o berekete muhatap olacaktır. Gayretimiz, çabamız, kaybettiğimiz o bereketi, o önemli kavramı yeniden kazanmak olsun. Gayretimiz, çabamız bereketsizliğe mahkum olan şu anda yaşadığımız şu zemine yeniden bereketin gelmesi için, bereketin ulaşabilmesi için bir şekliyle elimizden ne geliyorsa onu ortaya koymak olsun. Allah bizleri bereketinden mahrum etmesin.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
7: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
8: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Aşr-ı Şerif, Ali Tel, Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi. Enbiya Suresi 83 ila 93. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyyub'u da an. Hani Rabbine başıma bu dert geldi. Ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da Yunus'u zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte bir

0: Biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin, dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmur

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Kardeşler, bir kuralı beraberce benimseyelim istedim. Suyun akıntısına ters yüzersen, bir saat yüzeceksen 45 dakikada yorulmak zorunda kalırsın. Yüzmeye örnek verirken daha kolayı gözümüzün önünde her gün canlanıyor aslında. Halının bile iplerinin yatık olduğu taraf var. Makineyi ters taraftan sürdün mü, bu bozuk herhalde, bunun süpürgenin ucu bozuk, adi makine olur o. Halının suyuna aktın mı, halının tarafında, yani halının tüylerinin yatık olduğu tarafta süpürdün mü, küçük makine de iyi süpürür o zaman. Bu bir hayat örneği. Ölüm üzerine kurulmuş bir dünyada ölümsüzlük istiyorsun sen. Ters yüzüyorsun. Halbuki zaten bu sabah kalktığımda ben ekstradan kalktım. Bu gece kalkmamış olabilirdim. Yatıp sabahı olmayan bir geceye dalmış olabilirdim ben. Kalktım, elhamdülillah, elhamdülillah deme şuurunda olan birisi mutlu bir güne başlar. Hayır, doktor tembih etmişti, bu ilaç seni ayakta tutar demişti. Sen de ölmeyeceğine inanmıştın. Kalktın mı sabahleyin sırtın ağrır. Uf, gene bir şeyler oldu. Doğru doktora. Doğru doktora. Niye? Sen zaten ters gidiyorsun. Senin belin ağrır, kafan ağrır, gözün görmez. Hanımın hasta olur, çocukların hasta olur, komşun hasta olur. Sen yüzmeyi bilmiyorsun. Boşuna yoruluyorsun. Kardeşler, bu yüzme örneğimizden ders çıkaralım. Yüzmek zorundayız ama aksi takdirde boğuluruz. Fakat akıntının tersine yüzersen 3 enerji harcayacak yerde 5 enerji harcarsın. Çare yok, yine hasta olacaksın. Yine ölümler olacak. Yine ev sıkıntın olacak. Ama bunu karşılayacak beyin, fonksiyonların senin hazır değilse boşu boşuna daha fazla yorulacaksın. Bu mantık her şey için geçerli. İstanbul'a para kazanmaya gelmiş birisi, her İstanbul'a giden fabrika kuruyor 5 sene sonra diye inanır da gelirse, 5 sene sonra da fabrika kuramadı mı ne yapacak? Bir sürü köprü var İstanbul'da. Ne yapacak ki? Hayır. Rızık Allah'ın elinde. 5 sene sonrası kimin garantisi? Deyip kendisi çalıştıktan sonra da Rabbinin kaderine teslim olarak yaşayan bir

birisi, o aldığı asgari ücretle öyle mutlu bir hayat yaşar ki, İstanbul'da saraylarda hisseder kendisini o. Bu nedenle hayata bakışımız gerçekçi olması lazım. Harun Reşit ümmeti Muhammed'in saygın adamlarından, liderlerinden birisidir. Böyle Raşid halifeler gibi değil ama fena bir liderde değil. Bu zamana kıyas edilecek durumda değil. Biraz gururlu bir tipmiş Abbasi halifesi. Hükümranlık alanı bugünkü Nijerya'dan Özbekistan'a kadar, Çin sınırına kadar, böyle enteresan büyük bir hükümranlık alanı var. Allah mağfiret eylesin, rahmet eylesin. Bugün bir zahit, müttaki bir insan buna bir ders vermek istemiş. Çok önemli bir mesele görüşeceğim halifeyle demiş. Şimdi sağa sola cuma namazlarına falan çıktığında bakıyor ki çok kibirli, böyle tipsiz biri. Bir gün çok önemli bir sorun var demiş. Korumalardan izin alıp içeri girmiş. Harun Reşid'in önüne çıkmış, demiş sana bir soru sormak istiyorum. Buyur demiş. Bu hilafet, bu saltanat, bu mülk kimin demiş. Benim demiş. Sen misin buraların sahibi demiş. Benim demiş. Kimden kaldı sana demiş. Babamdan demiş. Baban da öyle diyordu ama demiş. Eğer demiş bu birisinin olsaydı sana kalmıyor olması lazımdı. Demek bu kimsenin değil, senden de gidecek, hazır ol demiş. Sen ne diyecektin demiş. Bunu diyecektim sana demiş. Çekmiş, selam vermiş, gitmiş. Sıhhat eğer bizden öncekilerde kalacak olsaydı bizim olmamamız lazımdı. Mesela 3720 yaşında deden olsa evde ne yapardın? 6250 yaşında halan olsaydı. Ölüm bir nimet, bakma sen biz ondan korkuyoruz. Evde 3700 kişi olsaydınız sabah kahvaltısında nasıl düzen kurulurdu dünyada? 16000 kişilik bir öğle yemeğine otursaydın. Öyle ya, dedenin dedesinin dedesi yaşıyor. 650 yaşında bebekler var. 27 yaşında dün doğmuş çocuklar var. Böyle bir manzara olsaydı, demek ki hayat öyle değil. Hayat gitme üzerine kurulu. Hayata bakış tarzımız hastalığımızı artırır, ev sıkıntımızı artırır, taksitimizi artırır. Bir insan kendisini yolcu mantıklı kabul ederse otobüsteki sıkışıklık onu rahatsız etmez. Yolcu da ya zaten kaç kilometre kaldık. Ama mesela uçaktaki yolculuk otobüs yolculuğuna göre daha ürkütücü. Kemerini bağla, dikkat et, sallanma, ayağa kalkma, şunu söndür, bunu yak. Neyse, asker gibi bir yolculuk yapıyorsun. Ama bir saat diye kimse onu dert etmiyor kendine. Bir saat çünkü. Aslında aynı sıkıntıyı otobüste yapsalar, şunu bağla, kemerini bağla, önüne bakma, ayağa kalkma, dur, dikkat et filan. Hani uçaktaki ciddiyeti otobüste de uygulasalar, otobüse de binmez kimse. 20 saat çekilmez o çünkü. Ama bir saatliğine tahammül ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ne kabul ediyor? Bir ağacın altında dinlenecek bir yolcuyum ben diyor. Öyle olunca da açlık seni bunaltmıyor. Zaten gideceğiz, ağacın altındayız. Yani burada halımı döşeyecekler de ağacın altına. Ondan sonra çocuklar seni bunaltmıyor. Rahat ediyorsun. Dalgalara karşı boğuşmuyorsun çünkü. Akıntıya doğru gidiyorsun. Kendini salmak anlamında değil ama. Yine yüzüyorsun. Yine kulaç atıyorsun. Ama ters istikamette yüzmüyorsun. Çok fazla dünyaya bağlılık kardeşler. Kalıcı kanaati taşımak dünyada boşuna yorulmaktır. Hamallıktır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh ne diyor? Akşama çıktın mı sabaha ne bekliyorsun? Sabahı buldun mu akşamı bekleme bir daha. Mantık bu mantık olunca ne açlık bunaltır, ne hastalık korkutur. Şimdi o hale geldik ki kardeşler, yani bir insana bu dişlerin çürüdü, 3 tanesini üst üste çekmemiz lazım deyince diş doktoru bir renkten renge giriyor adam. 3 diş üst üste çekilir mi diyor. Damak mı yapacağım bundan sonra? 60 sene kemik bile yediğin dişlerinden sonra damak yapsalar sana ne olur yani? Yok, o en az 600 sene kalacaktı. Planlar hep öyle.
100 sene kalan da gene yeter elhamdülillah 100 sene. Bir asır ya, bir asır eskittik. Yok. Ebedileşme süresi böyle bir kendi kendimize oluşturduğumuz bir takvim oldu. Yanlış. Dedelerimizi gördük. Hatta dedelerimiz ölünce de sevindik biraz elhamdülillah yer açıldı diye. Ölmeseydi dedelerimiz ne yapardık? 450 yaşında nenem evde olsaydı ne yapardık şimdi? En az bir ton olurdu ağırlığı herhalde. Mecbur hastaneleri evlere getirmek lazımdı. Doktora gitmeye yetişemezsin ki. 60 yaşında dedenin nenenin hastanede derdi bitmiyor. 600 yaşında olsa eve dispanser kurmak lazımdı o zaman. İşte Allah'ın düzeninde çok ciddi bir ahenk var kardeşler. Bu ahengi yakalayamayanların hep başı ağrıyor. Onların derdi bitmiyor bir türlü. Niye? Ters yüzüyorsun onun için. Her halükarda kardeşler, vasiyet etmek, bir Müslümanın vasiyet yazması, bu ahengi yakalama taktiklerinden birisidir. Neden? Müslümanın 25 yaşındayken bile bir kağıda vasiyetini yazıp onu şahitlere imzalatıp çocuklarına teslim etmesi hazır olduğunu gösteriyor. Öbür gün doktor ona sende kanser belirtisi gördük deyince inna lillahi ve inna ileyhi raciun, ne yapacağız, nasıl tedavi edeceğiz der, öyleydi namaza gider. Eve gelip de bittik, bu yaşta kanser bizi yakaladı demez. Niye? Dün zaten hazırlamıştı, onun kağıdı hazırdı dün. Bileti kesili zaten. Fabrikasına da gider, işine de gider, yeni fabrikada kurar, hacca da gider, yatırım da yapar. Ama dosyalar hazır zaten, bir sıkıntısı yok. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği çok sahih hadis-i şeriflerinden bir tanesinde ne buyuruyor? Vasiyet edecek bir şey olup da bir Müslümanın iki günden fazla vasiyetsiz yaşaması uygun değildir buyuruyor. 48 saattir Müslümanın vasiyetsiz yaşama süresi. Ama hiç dünya ile ilgisi olmayan birisi, ne malı var ne ilişkileri var, dağ başında biri, kime vasiyet etmiyor, seni tanıyan yok zaten. Ama torunların var, yeğenlerin var, malın var, dairelerin var, kesinlikle Müslüman vasiyet yazacak. Bu vasiyetinde de akidesini, imanını, akrabalarını tanıtacak. Malının nasıl kullanılması gerektiği yönünde ciddi bir şekilde yönlendirme yapacak. 48 saat içinde. Yani 48 saatten fazla vasiyet bekletmek bid'attır. Fakat sıkıntı şurada kardeşler. Şimdi 70 yaşındaki birisi için bu vasiyet çok uygun görülüyor. Fakat 30 yaşında birisi vasiyet yazar mı? Daha adamın 70 sene garantisi var. Öbür taraftan görüyoruz ki 25 yaşında insanlar ölüp gidiyor. 100 yaşına yakın dedeler 25 yaşında delikanlı torun gömüyorlar. Bunu da görüyoruz gözümüzde. Hayır. Baliğ olduktan sonra, yani mükellef, dinen mükellef hale geldikten sonra bir Müslüman kesinlikle vasiyeti hazır olacak. Onu ailesinin ondan sonraki en yakınına teslim edecek. Bunu açmayın, ben öldükten sonra açarsınız diyecek. Vasiyet bu ümmete ait önemli bir kültür türüdür kardeşler. Unutulduğuna bakmayın siz. Ashab-ı kiram diyorlar ki biz bu hadisi duyduktan sonra iki gece üst üste vasiyetsiz uyuduğumuzu hatırlamayız. Müslümanlık bu zaten. Peygamberin aleyhisselam sana bir nasihatte, tavsiyede bulunduysa ona uyacaksın. Fakat vasiyet kelimesi bizim için ürkütücü, ölüye ait bir şey olarak algılıyoruz onu biz. Halbuki vasiyet ölüye ait değil, ölü vasiyet yapamaz ki. Ölü adayına aittir. Hepimiz ölü adayı mıyız? Ölüme adayız hepimiz. Hepimiz ölüm adayız. Yürüyen ölüleriz biz aslında. %100 öleceğimiz kesin mi? Kesin. Zamanında bir sıkıntı var. Ama %100 adayız. Kazanacağımız kesin bu seçimi. Ölüm seçimini kazanacağız. Hiç çare yok. Bu seçim mi, öbür seçim mi, bir saat sonra mı? O zaman bizim vasiyet etmemiz kesin başımıza gelecek bir şeyle ilgili. Yani %100 ölü adayız.

Ama şu anda yaşıyoruz elhamdülillah. Bir saat fazla yaşamak isteriz. Bir gün fazla yaşamak isteriz ki bir sabah namazı fazla kılalım. Bir sayfa Kur'an fazla okuyalım diye bir gün yaşamak isteriz. Bir ay, bir sene, bir asır yaşamak isterim. Üç asır fazla yaşamak isterim. Hiç olmasın Mescid-i Aksa'nın kurtulduğu günü görürüm diye o umutla yaşamak isterim. Ayrı bir konu. Ama vasiyetim hazırdır. Vasiyetimin hazır olması ne demek? Benim hazırlık mantığına oturmuş olmam demek. Bununla beraber şüphesiz kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eğer bir şeyi ümmetine, vasiyeti, namazı, haccı, bir şeyi tavsiyede bulunmuşsa, onda menfaatler çoktur. Yani biz bunun psikolojik yönüne, bizi ölüme hazırlamasına, suya ters istikamette yüzmemeye örneklendirdik ama bunun hikmetleri bizim anlayacağımızdan çok daha fazladır. Çünkü bu sünnettir. Sünnet olduğu için bizim lehimizedir. Muhakkak lehimizedir. Kardeşler, vasiyet etmek bir Müslümanın kendisinden sonra malıyla ilgili ve şahsiyetiyle ilgili yönlendirme yapması demektir. Dolayısıyla devredilecek, çocuklarına, akrabalarına, kardeşlerine devredilecek bir dini, imanı, namazı, orucu, ahlakı, akrabalığı, sıla-i rahimi bulunan birisi vasiyet yazmalıdır. Bir Müslümanın kendisinden sonrasına devredilecek malı, evi, arsası, tarlası varsa vasiyet yapmalıdır. Dolayısıyla hiç malı bulmayanın da vasiyet, malı olmayanın da vasiyet edecek şeyi vardır. Şerefi, izzeti, ahlakı, akrabalık ilişkileri. Bunlar basit şeyler değil ki. Bu nedenle önce malla ilgili vasiyetten bir örnek vermemiz lazım. Kardeşler, malı bulunan Müslüman Allah'ın şeriatının gereği bu malının üçte birinden fazlasına müdahale etme hakkı yok öldükten sonra. Mesela 100 lira bırakan bir Müslüman bunun sadece üçte birine, 33 lirasına müdahale edebilir, yönlendirebilir. Benim için haç yapın diyebilir. Benim için bizim köyün camisinin minaresini yaptırın diyebilir. Bu vasiyettir, haktır, sünnettir ve Kur'an-ı Kerim bu vasiyeti değiştiren mirasçılara da hoş gözle bakmıyor. Onların günahı omuzlarında kalır, Allah buyuruyor. Haram yemiş olursun. Hayır görmezsin o maldan bir daha. Ancak bir Müslümanın iki şeyi yapması yanlış. Bir, burnuna gelmiş ölüm, bakmış ki o malı bir daha kullanamayacak, borsaya gidemeyecek, artık bitti yani, yataktan kalkmayacak. Cami üstüne cami bırakıyor. Bizim köye bir cami yapın, kasabaya iki tane daha cami yapın. Bütün bizim Anadolu'daki köprüleri yapın. Ne yapıyorsun sen? Bıraktığın mal ne kadar? Bir caminin badanasını yaptıracak kadar malla sen Sultanahmet kadar cami yaptırıyorsun. Bu vasiyet değil, bu laubalilik. Bunun infa uygulanması veya yerine getirilmesi diye bir sorumluluk yok varisler için. Kim vasiyet etmeli? Sağlığında malını mülkünü hesap eder. Vasiyetinde de der ki ben size 100 lira bırakıyorum. Bu 100 liranın 3'te 1'ini Allah için vasiyet ettim. Gerisi helaldir size der. Ölünce de o Müslüman ölür ölmez yapılacak ilk iş borçları hesaplamaktır. Önce borçlar hesaplanır. Borçlar düşer. Mesela 100 lira bıraktı ya bu. Alacaklılar tayin edilir. Onların borçları verilir. Geriye kaldı 80 lira. 80 liranın 3'te 1'i vasiyet için ayrılır. O 3'te 1 düştükten sonra da geriye ne kaldı? İşte 55 lira. 55 lira da varisler arasında bölüşülür. Allah'ın şeriatının sistemi budur. Hayır, borcu yoktu, öldü, anladık ki borç yok, topladık, toplamın 3'te 1'ini yine vasiyete ayırır.

varız. Vasiyet uygulandıktan sonra da gerisi varislere helal. Allah'ın şeriatına göre bölerlerse, şuna göre, buna göre, şu güce göre, bu sisteme göre bölersin, yine haram bulaşmış olur senin malına. Burada kardeşler, bir Müslüman malının üçte birini vasiyet eder. Ama illa malının üçte birini vasiyet etmesi de şart değil. Etmeyebilir de. Çocuklara ancak yeter bu deyip bırakabilirdi. Ama bu neye bağlı biliyor musunuz? Eğer o çocuklar senin malından mezarda işine yarayacak işler yapabileceklerse vasiyet etmenin bir anlamı yok. Zaten çocuklar onu senin lehine kullanacaklar. O çocuk sabah namazı kıldıkça, namazdan sonra senin için bir Fatiha okudukça mezarda seni bulacak o zaten. Ama böyle bir tereddüdü olanlar, bu çocuklar beni ya hatırlar ya hatırlamaz bir daha. Herkes bilir tasındaki çorbayı. Bunu hocaya sormaya gerek yok. Böyle sıkıntısı olan bir mümin de vasiyet yazmalı. Demeli ki benim malımdan filan yeri ihya edin. Ne üzerine vasiyet yapılabilir? Allah neyi sadaka kabul ediyorsa onu mümin vasiyet olarak yazabilir. Bir hasta bakmak olabilir, hastane yaptırmak olabilir, cami yaptırmak olabilir, medrese yaptırmak olabilir, yol yaptırmak olabilir. Neye sadaka deniyorsa, mesela benim malımın üçte birinden 100.000 tane musaf bastırıp köydeki camilere, köylerdeki camilere koyun. Vasiyet, güzel bir vasiyet bu. Fakat kardeşler, müthiş bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bir insan Allah'ın en büyük daveti olan ezan sesini duyduğu halde Allah'ın davetine icabet edip namaz kılmıyorsa senin vasiyetini kim takar kardeşim? Hiç içime sinmediği halde böyle vasiyet yapacak olan, büyük mal bırakıp vasiyet yapacak olanların bunu noterden yapmalarını özellikle tavsiye etmeye ihtiyacı hissediyorum. İçime sinmeden bunu söylüyorum ama. Sistematiği açısından içime sinmiyor bu. Fakat başımıza gelmiş şeyi de söylüyorum. Baba medreseye Kur'an kursuna akar olarak bıraktım dediği daireyi süründüre süründüre Kur'an kursunu geri aldı çocukları. Namazlı niyazlı çocuklar hem de. Yok bunamıştı babamız, yok şuydu buydu, becerip aldılar geri. Dolayısıyla yani sözlü vasiyetin çok bir değeri yok. Hatta ve hatta çok yaşlıların yaptığı vasiyetin bile mevcut kanunlarda çok bağlayıcılığı yok. Yani yok bunamıştı, şuydu buydu, alavara da alavara geri alıyorlar. En iyisi sağlığında bir medrese yapıp ayağa kaldırmak. En iyisi sağlığında bir hastane yap. Bir dispanser yap. Yaşarken yapmak en iyisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müthiş bir örnek veriyor. Sadakadan, hayırdan söz ederken buyuruyor ki sizden biriniz artık Azrail'i kapısında gördükten sonra şuraya şu kadar verdim, buraya bu kadar verdim, sadaka bu değildir diyor. O parayı kullanma gücün olduğu günlerde yap da görelim seni. Anlıyorsun ki sana hayretmeyecek o para, intikam almak için gelinle kalmasın diye, onlara da hayretmesin diye bas vasiyeti gitsin. Bu çok çok hayırlı bir sistem değil. Ama her halükarda biz vasiyeti 20 yaşında da yazacağız dedik ya, yani daha kullanma ihtimalimiz var. Ben ölünceye kadar kullanamazsam bu parayı, bari benden sonra bunun üçte biri kalsın. Kime kalsın? Kime hayır istiyorsan, mesela yeğenine bırakabilir insan. Yeğenine, benim işte abimin çocuğuna şu kadar verin, kayınpederime verin. Bu neden? Çünkü vasiyet mirasçıya yazılmaz. Yani öldüğünde sen, zaten senin malını bölüşecekse çocuklar, bir de onlara vasiyet yazsan bu haram, bu yanlış bir şey. Ne yapmış olursun? İşte İstanbul'daki çocuk bu tarladan çok yemedi, tarlanın üçte birini ona vasiyet ediyorum. Zaten bölüşecekler, o tarlanın beşte biri ona düşecekti. Üçte bir ilave yaparak öbür çocuklara zulmetmiş oluyorsun. Buna Allah razı olmuyor. Senin mirasından zaten pay alacak olana vasiyet yapamıyorsun. Bu yasak. Ama yeğenin, çocukların varken senin malından almayacaklar. Hafız, alim birisi, zavallı okumaktan para da biriktirmedi. Malımın üçte birini büyük abimin filan yerdeki hafız oğluna bıraktım dersin. Haktır, helaldir. Çok da mübarek bir şeydir. Eğer senin bıraktığın vasiyetinle

kalan malının kıymetini bilir. Allah yolunda, Allah rızası için onu kullanabilirse. Her halükarda kardeşler, vasiyetin birinci konusu mallar meselesidir. Malın böyle ince fıkhi ayrıntıları var. O ayrıntısına da özellikle temas etmiş olduk. İkinci boyutu kardeşler, bir baba, bir dede, bir anne, bir büyük nene, anneanne, her neyse, bir evde otoritesi olan bir insan, dairesini, tarlalarını vesairesini bırakarken nasıl malı zayi olmasın diye bir vasiyet bırakıyorsa, bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, ashab-ı kiramdan, ümmetin mümin insanlarından devraldığımız imani şahsiyetimiz, Müslümanlığımız, sabah namazı kılar kişiliğimiz, Muharrem orucu tutar kişiliğimiz, haram yemez kişiliğimiz, faiz yemez kişiliğimiz, gıybet etmez kişiliğimiz apartmanlarımızdan daha değerlidir. Kesinlikle bizden sonrakilere bunu vasiyet etmek zorundayız. Vasiyetin en önemli boyutu budur zaten. Benim bıraktığım vasiyetimi çocuklarım okuduğunda, İbrahim'in milletinden sakın şaşmayasınız. Ben size sabah namazlı bir ev bırakıyorum, dikkat edin. Sakın Kur'an okumadığınız bir gün geçmesin. Vasiyette yazmalı. Senin bıraktığın apartman üzerinden yol geçince çöp olup gidecek. Onu nerede harcayacakları belli değil. Bıraktığın akiden, ehl-i sünnet anlayışın, ümmeti Muhammed'e sadakat anlayışın, Kudüs davan, bunları sen çocuklarına bırakman halinde asıl mirası bırakmış olursun. Bu zaman ne olur? Alimden zalim doğmamış olur. Nice alimler, nice Allah dostları, kendileri gittikten sonra evleri müzikal lühveye döndü. Hayatta evine gazete sokmamış insanların evinde müstehcen fotoğrafların bulunduğu albümler çıktı bu sefer. O gazete sokmuyordu. Eskiden kese kağıdı olurdu. Pazarcılar ona koy. Gazetelerden yapılırdı bu poşet yayılmadan önce. Ben öyle insanlar tanıyorum. Evden bez götürürlerdi, bez torba. Pazarcı kese kağıdına koymasın diye resim var onda diye. Yani eve bir resimli bir gazete kağıdı sokmamış insanların evleri şimdi Allah muhafaza buyursun berbat durumda. Neden? Çünkü akidelerini, ahlaklarını, kültürlerini, gazete kağıdını bile evine sokmayacak mantıklarını miras bırakamadılar çocuklarına. Sadece dediler ki helalinden kazandığım bir tuğlası bile haram olmayan bu daireyi size bıraktım dedi. Kendisi ehli sünnet üzere, oğlu başka inançlardan, gelini başka inançlardan oldu bu sefer. Hayır, bizim helal bir tuğlasında tek bir kuruş haram bulunmayan yuvalarımızı miras bıraktığımız gibi akidemiz evimizden daha değerli bizim. Ehli sünnet anlayışımız, ashab-ı kirama saygımız bizim her şeyden değerli. İnsan vasiyetinde yazmalı, yavrum ben İmam-ı Azam'ın fıkhı üzere annenizle evlendim, haberiniz olsun ha. Sizi de nikah masasına İmam-ı Azam'ın fıkhı üzere oturttuk, haberiniz olsun. Yarın öbür gün İmam-ı Azam'ın fıkhı sistemiyle nikahlandınız, bunu unutmayın ha diye insan vasiyetine yazmalı ya. Biz ne soyumuz sopumuz nereden geliyor, hangi ahlakı temsil ediyoruz, hangi vasiyeti yazılı bir belgeyle Müslüman bunu çocuklarına bırakmalı. Sadece haçtan gelirken fotoğraf çektirmiş, dindarlık belgesi olarak o fotoğraf var orada. Hacı Efendi'nin Arafat'ta çektirdiği, deve üstünde çektirdiği fotoğraflar. Bunun ne değeri var? Sen oraya turistik mi gittin? Haccın kabul oldu mu, olmadı mı? Akiden neydi? Yani neyi temsil ediyor? Beni fotoğraf çok aydınlatmıyor. Tamam, Arap kıyafetleriyle deve üstünde fotoğraf çektirmiş. Ne dindar adamdı. Ebu Cehil de aynı kıyafetle imkan bulsa fotoğraf çektirirdi herhalde. Ben seni tanımam lazım. Ne bıraktın bana? Kitap yazsan kitabından tanırdım seni. Benim dedem filan kitabın sahibidir. O belli, kitapta belli. Makalelerin olsaydı gazetelerde seni oradan tanıyacaktım. Hayır, böyle bir imkanın yoksa kendini bana tanıt. Ben şu akide üzereyim. Şu şekilde ölmeyi istiyorum Allah'tan. Böyle ölmek istiyorum. Sizi de böyle görmek istiyorum. Vasiyetin çok önemli bir boyutuna parmak basmak istiyorum kardeşler. Vasiyet deyince sadece aklımıza babadan kalan malın işte köy derneği

Ne bağışlanması gibi çok anlamsız bir şey geliyor. Hayır, öyle değil. Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz. Daha birinci cüzü bitmeden Kur'an-ı Kerim İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarını toplayıp vasiyetini nasıl yaptığını anlatıyor. Bakara suresinde, Nisa suresinde Allah Teala vasiyetten söz ediyor. Yani vasiyet böyle Kur'an-ı Kerim'in değinmediği, hadis-i şeriflerde konuşulmamış şeylerden değil. Çok önemli bir mesele. Ama en baştaki söze tekrar dönüyorum. Vasiyet etmek bize çok koyu renkleri hatırlattığı için hoşumuza gitmiyor. Karanlığı hatırlatıyor, kabri hatırlatıyor. Hayır, öyle değil. Keşke hatırlatsa, keşke bize her gün birisi öleceksin boşuna uğraşıyorsun dese de aklımızı başımıza toplasak. Ne büyük nimet ölümü hatırlamak. Hayır kardeşler, meselemizin özeti şu. Bir, vasiyetimiz yazımız okunacak bir yazıysa o okunacak yazıyla el yazımızda olması uygun. Okunacak bir yazı değilse aletle, bir bilgisayarla bir şeyle yazıp iki tane akrabamızdan muteber, bizden sonraya kalması ihtimali daha yüksek görünen kimse, onların şahidi, bu benim vasiyetimdir. İmzalayın bunu çocuklar bakayım. Bu vasiyetimi de kesinlikle zulüm malzemesi yapmayacağım ki bana melekler beddua etmesin sonra. Yani öyle bir vasiyet bırakıyorsun ki onun altından mahkemeler de çıkamıyor bir daha. Ne dediğin belli değil. Şuraya şu kadar verin, buraya bu kadar verin. Hayır. Bir, vasiyetimiz açık ve berrak olacak. İçinde bir, malımla ilgili dökümanım bulunacak. Şu adamdan şu kadar alacağım vardı. Ben onu 28 Şubat'ta ödeyeceğim. Haberiniz olsun. 28 Şubat'tan önce ölürsem belli ki o adamın alacağı sabit. Hiç onun gelmesine gerek yok. Alıp o parayı götürecekler onlar. Benim hiç kimseden alacağım yok, vereceğim de yok. Size mal sıkıntısı bırakmıyorum. Bu da bir alternatif. Ama Müslüman filan yerde şu kadar, filan adamda bu kadar, filan yerde bu kadar diye ayrıntı vermesi lazım. Özellikle kardeşler, vakıflarda, cami derneklerinde, köy derneklerinde görevi olanlar ciddi vasiyet bırakmaları lazım. Çocuklar, benim filan bankadaki hesabım aslında filan köy menfaati içindir. Haberiniz olsun, sakın ona dokunmayın. Hemen götürün köyümüzün filancasına, teslim edin onu. Çünkü senin ümmetin, sizin köye ağaç dikmek için topladığın para çocukların tarafından daire alınacak. Ömrünün sonuna kadar haram yedirteceksin çocuklara. Bilhassa bu tip görevi olanlar, mesela cami derneğinde görevlisin. Çocuklar, sağ cebimde gördüğünüz paralar benim değil, haberiniz olsun. Gönenli Hoca Efendi'yi rahmetullahi aleyh tanıyanlar, rahmete vesile olsun analım, her cebinde ayrı bir parası olurdu. Yeleğinin bu tarafını çıkarır, talebeye verilmek için zekat vermişler, orada o. Burada dullara verilmek için. Yeleğinin bu cebinde kendi 5-10 harçlığı, bu cebindekiler işte filanlara verilmek için, böyle enteresan fonları vardı. Cebi her bir fon için ayrılmış rahmetullahi aleyh. Hayır menbaı bir insandı. Böyle ibretle dikkat edelim. Bu buradan bitince boşaltıyor zannediyordum ben. Yani bu cebi bitiyor, sonra burayı boşaltıyor. Meğer öyle değilmiş. Sonra yakınlarından öğrendik ki aman karışmasın. Dullara verilecek parayı bu fonda tutuyor. Yetimlere verileceği bu fonda, talebeye verileceği yeleğinin cebinde, kendi harçlığını öbür cebinde. Paraların yani rakamlarını karıştırmadığı gibi kağıt türlerini bile birbirine karıştırmıyor. Temizlik, sadakat bu. Özellikle böyle kamu diyeyim, kamu türünden, hayır türünden, vakıftı, köy derneğiydi, emanet türü. Mesela emanet bizim dinimizde haktır. Çocuklarına güvenmiyordur adam. Bu param sende dursun, hacca gideceğim zaman alırım der. Sen de onu alır dolabına koyarsın. Normalde bir para işte bu. Sen ölünce oho Allah razı olsun babam işte bize vermezdi demek biriktiriyormuş bunları. Adamın haç parasını yer senin çocukların. Belge yok, bir şey yok. Böyle emanetleri saklarken üzerine bir defa yazmak lazım. Bu benim değildir. Filanca hacca gidene kadar bende dursun diye vermişti. Sakın buna dokunmayın. Böyle katla güzel. Sen üzerinden düşeni yap. İki, vasiyete bunu yaz. Filan yere koyduğum para benim değildir. Onu filancaya aman götürün verin. O öldüyse çocuklarına verin. Yani para konusunda en ince ayrıntılara kadar gitmek lazım. Şunu da yapabiliriz. Yani ben filancayla tartışmalı bir konum var. Bana göre mesela filan tarlanın
bana göre filan sınırdan olması gerekiyor. O şöyle diyor, yıllardır bunu halledemedik, haberiniz olsun, bu ihtilafı siz nasıl istiyorsanız öyle halledin. Sen kendi ayrıntını çiz, sana göre tarlanın sınırını söyle, mezardaki sıkıntı

0: dan kurtul. Yani malla ilgili ayrıntılar bu şekilde özellikle bil. Mesela bizim bilhassa Anadolu'nun büyük bölümünde geçerli olan kızları maldan uzaklaştırma taktikleri. El oğlu ya şimdi. Senden doğuyor, başkasının oğlu kızı oluyor. Nasıl oluyorsa bu. Mesela onun için kızlara böyle çaktırmadan imzalar, işte ben tarlayı istemiyordum da zaten. Onun yerine bir haç parası alıyorlar. 100 dönümlük yerden payı olacak kızcağızın. 100 kişi hacca götürecek kadar mal elde edecek oradan. Onu bir hacca götürüyorlar. Haccı da bu işe alet ediyorlar tabii. Kadıncağız da hayatta hacca gideceğim yok. Kocam götürmeyecek, babam götürsün diyor. Vasiyete bari yaz. Biz haç parası verdiydik ablanıza ama onun asas hakkı 22 dönümdür o tarladan. De bari böyle de. Bari öldükten sonra bu yanlış işe devam etmemekte fayda var. Yani mal konusunu bu şekilde kesin ayrıntılarla yazmak sünnettir kardeşler. Bunun için ashab-ı kiram 2 günden fazla vasiyetsiz yaşamamışlar. Niye? Devamlı malları giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Çocuklarının haram yemesinden endişe etmişler. İkinci boyutumuz, kimliğimizi vasiyetimizde muhakkak tanıtacağız. O vasiyet arşivlere geçecek. Benden 200 sene sonra torunlarım çıkıp bunu okuduğunda 1900'lü yıllarda bizden asırlar önce yaşamış dedemiz ehli sünnetmiş elhamdülillah. Şimdi millet ne gösteriyor? Muhtar belgesini gösteriyorlar. 1800'lerde imzalanmış muhtar belgesi, caminin kenarındaki tarla bizimmiş diyor. Ben de yüreğimdeki imanımı göstermem lazım yazılı belgelerimle. Kim benim belgelerimi taşıyacak? Bir kenarda bulunsun. Ben filanca filancayım. Akidem, imanım şudur. Bu sistemle yaşadım. Böyle ölmek istiyorum. Çocuklarımı da böyle görmek istiyorum. Her halükarda kardeşler, vasiyetten korkmaya gerek yok. Ölümden de korkmaya gerek yok. Faydası yok korkunun. Ama hazırlanmaya gerek var. Ölmeye hazırlanmak lazım. Allah imanla ölmeyi ve öldükten sonra sorun bırakmadan gitmeyi hepimize müyesser kılsın. Bir vasiyet örneği burada hazırladım. Bu örneği şimdi dinleyeceğiz ama özellikle rica ediyorum, vasiyet böyle olursa makbuldür. Mesela ettehiyyatü'ye oturdun teşehhütte, ancak ettehiyyatü lillahi diye okuyabilirsin, başka dua olmaz denir gibi değil. Örnek olsun diye, nasıl olsa bilgisayarın başında vasiyet yazmak kolay da mal bırakmak zor. Bu örnek olarak bunu yazdık ama örneklendirip kendimiz için de bunu kullanabiliriz. Her halükarda vasiyet seninle Allah Teala arasındaki bir iş. Senin söyleyeceklerin başka, öbür kulun söyleyecekleri başka, benim söyleyeceklerim başka. Ama temennilerimiz 3 aşağı 5 yukarı aynıdır öldükten sonra. Beklediğimiz aynı Fatiha zaten. Aynı haramlardan korkuyoruz. Her halükarda bu vasiyeti bir dinlemiş olalım. Ama herkesin kendi derdi, Allah ile olan ilişkisi ayrı. Vasiyetimizi dinleyelim.
1: Vasiyet örneği. Ben Adem oğlu Muhammed bu vasiyeti 21.12.2008 tarihinde yazıyorum. Allah'tan başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Muhammed aleyhisselamın Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. İslam hak ve son dindir. Müşrikler istemese de Allah dinini galip getirecektir. Cennet ve cehennem haktır. Dirilmek haktır. Rab olarak Allah'tan, Nebi olarak Muhammed aleyhisselam'dan razıyım. Melekler haktır. Peygamberler haktır. Kıyametin geleceğinde şüphe yoktur. Ölüm insanoğlunun kaderidir. Hangimiz daha iyi amel yapacağımız belli olsun diye Allah bizi yarattı. Dilediği zaman da ruhumuzu kabzedecektir. Eşim, çocuklarım ve benimle yakınlık bağı bulunan bütün akrabama vasiyetim şudur. Beni ehli sünnet itikadında cemaat ehli, mümin kardeşlerini seven, kafirleri asla sevmeyen, cihad edemese bile mücahit olarak Rabbine kavuşmayı uman, camileri evi gibi bilen, Müslümanlar arasında ayrım yapmayan, İslam'ı siyasetiyle, ticaretiyle, ahlakıyla, muamelatıyla, ibadetiyle bir bütün olarak gören, Allah'ın peygamberleri arasında hiçbir ayrım yapmayan, İslam'ın halifesi ve devleti olması için kendini feda etmeye hazır.

0: hazır olan, Kur'an'ı okumak ve amel etmek için Allah'ın gönderdiğine katiyetle iman eden, hadisi şerifleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti olarak gören, onlarla amel etmeyi imanından bir bölüm olarak telakki eden, Mekke, Medine ve Kudüs'ü birbirinden ayırmayan, Yahudi'yi lanetli gören, elindekinden infak etmedikçe Allah'a yaklaşılmayacağına, sabırsız bir adım bile yol alınamayacağına kesinlikle inanan, çoluk çocuğu en büyük imtihanlardan biri gören, kusurlarını itiraf edip İslam şerefi ile şereflenmenin bedeline uygun bir gayretin içinde olamadığını kabul edip Rabbinin rahmetine sığınan biri olarak biliniz. Beni size karşı işlediğim hatalardan dolayı bağışlayın. Karanlık kabrimde Rabbimin azabına muhatap olacağım yanlışlarımı bağışlayın. Artık geride kalanların benim namıma yapacakları hayırdan başka bir emelim yoktur. Bana acıyın. Allah da size rahmet etsin. Benim resimlerimi evin duvarlarına asmayın. Saklayacaksanız beni gönüllerinizde saklayın. Benim için yaptırdığınız hayırlara adımı yazmayın. Melekler sizin yaptığınızı görsün yeter. Benim adıma Kur'an'ımıza destek olacak hizmetler yapmaya çalışın. Çocukların Kur'an okumalarına, mümin olmayanların iman etmesine vesile olacak amelleri yaparken beni de Kur'an sevdalısı biri olarak anın. Ramazan gecelerinde bilhassa hatimleriniz için dualar ettiğiniz zamanlarda beni unutmayın. İsmimi anın. İftar sofralarındayken benim halimi düşünün de bana acıyıp o saatte makbul olan dualarınıza beni de katın. Benden sonra yaşadığınız evde ilim meclisleri kurmaya devam edin. Muhakkak evimizde bir Kur'an halkası bulunsun. Ayda bir hatim yapılmasını ihmal etmeyin. Ehli Kur'an'a, hadis ülemasına hürmetkar olun ki onlar gibi olmasak da onları sevmemiz sayesinde Allah bize de rahmet etsin. Evimize ziyaret maksatlı bile olsa facir kimseleri sokmayın. Facirlerin evine de girmeyin. Erkek çocuklarım camide cemaatle namaz kılmayı ihmal etmesinler. Benden sonra doğanların isimleri ashab-ı kiramın ve salih kulların isimlerinden olsun. Yabancıların isimlerini bile evimize sokmayın. Mahallemizin camisinde bir ihtiyaç olduğunda onu siz gidermeye çalışın. Allah rızası için hangi dernek, vakıf kurulursa ona üye olun. Orada aktif görevler alın. Kadınlar evlerinde otururken yapacakları hizmetler alsınlar. Benim için istiğfar etmeyi unutmayın. Sizin istiğfar etmenize çok muhtaç olduğum bir yerdeyim. Size verdiğim emeklerimin karşılığı ve Allah'ın emri olan anne baba hakkı hatırı için beni unutmayın. Hacca gideniniz olursa beni orada hatırlasın. Tavaf ederken ve Arafat'ta muhakkak beni de anın. Bana Rabbimin rahmetini isteyin. Allah'a ve Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a imanınız tam olsun. Gizli ve açık bütün işlerde Allah'tan takva üzere yaşayın. Müslüman olduktan sonra en büyük iş namazdır. Sakın bir vakit namazı ihmal etmeyin. Ölürken bile namaz kılacak halde olun. Namaz bizim diğer milletlerle olan ayrıcalığımızdır. Allah'ın diğer emirlerini de ihmal etmeyin. Orucunuzu tutun. Zekatınızı verin. Fakirlerin hakkından sofranıza geçmesin. İmkan bulan hac etsin. Haramlardan kaçınmadıkça Allah'ın rızasına eremeyeceğinizi bilin. Küçüğü büyüğü diye ayırmadan her haramı kendinize düşman bilin. Şeytan sizi haramlardan birine düşürürse hemen tevbe etme yolunu kullanın. Haramlar içinizde gömülü kalmasın. İlimle meşgul olmayı ihmal etmeyin. İlimlerin başı Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir. Cemaatten ayrılmamanızı tavsiye ederim. İnsanlara iyilik edenlerden olun. İyilik edenlerle beraber bulunun. Nesil yetiştirmeye çalışın. Barıştırın. Veren el olun, alan el olmaktan Allah'a sığının. Büyük çocuklarım küçüklerine merhametli olsun. Birbirlerini takvaya teşvik etsinler. Akrabalar arası ilişkileri zayıflatmasınlar. Benden sonra arkamdan hiçbir bid'at işlenmesin. Beni mezarıma koyduktan sonra bir hayvan kesilip eti dağıtılacak kadar bir zaman orada bekleyin. Ondan sonra beni hayırla anın ki Allah bana rahmet etsin. Çocuklarım ve beni sevenlerim benim için dua etsin. Benim adıma sadaka verenden Allah razı olsun. Mübarek vakitlerde ve mübarek yerlerde beni hayırla yad edenden Allah razı olsun. Şu anda kimseye borcum yoktur. Alacaklı da değilim. Bıraktığım malımdan üçte birini Allah yolunda kullanmanızı vasiyet ediyorum. bir köy camisinin ihyası için de o malı kullanabilirsiniz. Bir hadis kitabını bastırıp dağıtabilirsiniz. Bir fıkıh kitabı bastırabilirsiniz. Bu vasiyetimi eşimin, büyük çocuğumun, diğer çocuklarımın sırasıyla hangisi varsa tatbik etmesini isterim. Vasiyetime uymaları halinde onlardan razı olurum. Benimle bağı bulunanlardan bana haklarını helal etmelerini dilesinler. Benim unuttuğum bir hakkı benden talep eden olursa onu versinler. Bütün insanlar gibi ben de çocuklarıma, eşime ve sevdiklerime doymuş değilim. Onlardan ayrılmak bana ağır geldi. Ama biliyorum ki bu dünya doyma yeri değildir. Çocuklarımla, eşimle, annemle, babamla, dostlarımla, kardeşlerimle cennette buluşma gününü erteledim hasretimi. Orada buluşup ebediyen ayrılmayacağız. Orada hep beraber olacağız. Nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle, Ebu Bekirlerle, Ömerlerle beraber olacağız. O güne kadar herkes hasretin içine gömsün. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Allah sizi ve beni sevip razı olduğu kullarıyla beraber cennetinde cem etsin. Bütün hamdler Allah'adır. Salat ve selam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'edir. Allah'ın cennetinde buluşuncaya kadar selamun aleyküm.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.

0: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı Cumartesi ve Pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini. Aklımı yağmalar gelmeyişlerin, çürütür gölgemi bekleyişlerim. Yangınlar kavursa bahçelerimi, çağırır yine de enkazım seni. Kaç umut eskidi sokaklarında, kaç albüm tükettim anarak seni. Akşam olur, sabah olur, yıl döner, törpüler gövdemi dakikalarım. Yüzyıllar süren bu rüyalarıma el verir görünmen bir hayal gibi. Hangi ölüm öder bilemiyorum ateşten bekleyiş faturasını. Seni gözlerim her şiirle birlik, içimin savrulan bayraklarıyla. Başımı taşlara çarparak artık kalbimin sesini eritsemeyim. Göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiyai vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihteda bi hedihi ila yevmiddin. Kira, daha önce demiştik ki kira nedir? Bir faydanın, bir menfaatin satılışıdır veya satın alınışıdır. Satan burada dükkanı satmaz veya satan insan işçi olarak çalışıyorsa kendini satmaz. Neyi satar? Kendi ustalığını satar. İş gücünü satar veya dükkanın, evin menfaatini, faydasını satar. Her ikisi de. Birisi dükkanın, diğeri aletin, bir başkası insanın nedir? Menfaatlerini satıştır. Buna kira deniyor demiştik. Genellikle biz daha ziyade kira gayrimenkullerinkine veya aletlerinkine deriz. İşçininkine daha ziyade ne deriz? İşçi ücreti veya çalışma ücreti, ustalık ücreti ve benzeri gibi isimler buluruz. Ama neticede düşündüğümüzde hepsi de nedir? Farklı menfaatlerin satışıdır. Bir insanın iş gücünün, kabiliyetinin satışıdır. Bir sıhhi tesisatçı düşününüz. Bu insan kendinden bir parça vermiyor. Neticede işini veriyor. Menfaatini veriyor. Faydasını veriyor. Bunun karşılığını alıyor. Buna ne diyoruz biz? Ücret diyoruz. Tabii Musa Aleyhisselam'ın hatırasını paylaştığımı hatırlıyorum şimdi konuştukça. Ama ondan sonra bunu tamamlayıcı birkaç cümle söyleyeceğim. Sonra nasip olsa şirketler hukukunun ana prensiplerine geçeceğim. Detaylara genellikle inmeyeceğim. Çünkü her biri bütün yılı kaplayacak kadar bunun içerisinde detay bilgiler vardır. Ama iş hayatında olan kardeşlerimizin de şu ayet-i kerimelere paylaştığımız şu bilgiye dikkat etmesini istiyorum. Yani genellikle ayet-i kerimedeki Ahzab suresinin 70 ve 71. ayet-i kerimeleri, bu ayet-i kerimeler Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenuttekullaha ve kulû kavlen sedîde. Ey iman edenler, Allah'a karşı müttaki olun, takva içinde olun ve doğru sözler söyleyin. Yani içiniz, dışınız, söylediğiniz sözler doğru olsun, yerli yerinde olsun. Bir de bunu şunun için de ayrıca söylüyorum. İş hayatımızda ne yazık ki o eski kardeşlik ruhu gitti. İş hayatına atılacak bir insan, aynı iş hayatında yıllarca tecrübesi olacak bir insana bilgi sorduğunda ne yazık ki doğru bilgi gelmiyor. Yanıltıcı bilgi veya caydırıcı bilgi geliyor. Doğru bilgi diye diyor. Normalde müşteri olarak sorsa doğru alacağı bilgileri, diyelim ki aynı iş yerine o da açacak olan insan sorunca veya açmaya niyetli insan sorunca bilgiler doğru gelmiyor. Ya bu iş zaten ölüyor. Bu işte iş kalmadı. Ekmek parası yok ve benzeri yanıltıcı bilgiler birbirine arkasından da yanıltıcı bilgiler birbirine takip ediyor. Halbuki yıllarca önce bu insanlar birbirlerine bilgi verdiği gibi ustalığını da veriyorlar. İşin püf noktalarını, inceliklerini de öğretiyorlar. Usta çırak kalfa zinciri oluyor. Sonunda da birbirlerine sahip çıkıyorlardı. Bugün ikinci bir yer açılmasın, karşıma bir rakip çıkmasın diye neredeyse ayrı bir dünya kuruldu, ayrı bir anlayış geliştirildi. O eski kardeşlik, mümin kardeşlik ruhu öldü. Ama bir insan eğer biz Müslümansak ve şahsiyetimizle, inancımızla hayatın içerisinde yaşıyorsak, verdiğimiz bilgiler doğru olmalı, yönlendirici olmalı, caydırıcı olmamalı, ufuk açıcı olmalı. Bu insan eninde sonunda bu dükkanı açacak, bu iş dünyasını çalıştıracak, bu hayatın içerisine girecek. Ve o gün anlamıyor olsa bile aradan tecrübesi ilerleyince bizim verdiğimiz yanıltıcı bilgileri anlayacak. O zaman da bize karşı olan duygusu ve düşüncesi değişecek. Şimdi biz İslami kimliğimizde tanınan insanlar isek başka türlü hareket etme imkanımız yoktur. Biz doğru bilgi vereceğiz, bildiğimiz kadar konuşacağız ve yol açıcı bilgi vereceğiz. Ve yıllar sonra düşününce o insan Allah razı olsun, onun verdiği fikirlerle ben şu şu şu şu hamleleri yaptım diyecek. Bu duygu onda da gelişecek. O da başkasılarının duasını almaya talip olacak. Biz öyle yapınca ona, o da başkasına aynı şeyi yapıyor. Ne yazık ki biz kötü duyguları ve kötü düşünceleri bir nevi tetiklemiş oluyoruz. Gerisin geri döndük. Ey iman edenler, Allah için müttakiler olunuz, takva ehli olunuz. Ve kulu kavlen sedide, sedid doğru sözler söyleyiniz. Sedid kelimesi doğrudan ziyade hem doğru hem de yerli yerinde. Yani taşı gidiğine koyma derler ya, yerli yerinde sözler söyleyen insanlarıdır. Yönlendirici sözlerin genel adıdır. Böyle konuşunuz, böyle bilgi veriniz diyor. Eğer böyle yaparsanız, yuslih lekum a'malekum, Cenab-ı Allah sizin amellerinizi ıslah eder, güzelleştirir, yerli yerine oturur, yoluna koyar. Ve yagfir lekum zunubekum, hatalarınızı da affeder.
Yani Cenab-ı Allah'ın müjdesine bakın, bizim yaptığımıza bakın. Yani bu ayet-i kerime iş yerlerinde mealiyle beraber şöyle açılmalı. Günde bir iki kere bu ayeti okumalılar çünkü uyulmuyoruz. Siz böyle olursanız işleriniz salah yoluna, oluruna girer, işleriniz tamir olur, yoluna, yordamına girer. Ve yağfir lekum zunubakum, işlediğiniz hataları da Cenab-ı Allah affeder. Kul hatasız olmaz. İş hayatında da hatasız olmaz, dünyada hatasız olmaz. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ, kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, fakat feze fevzen azime, işte büyük mükafata eren, büyük başarı sağlayan, gerçek manada kazanan insan o olur diyor Cenab-ı Allah. Bu ayeti kerimelerde tekrar ediyorum. Ahzab suresinin 70 ve 71. ayet kerimelerinde. Bunun arkasında zaten biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik de onlar kabul etmeye yaklaşmadı diye başlayan ve insanın yüklendiğini gösteren ayet-i kerimeler gelir bunun arkasından. Evet, son sözler olarak insan çalışacak bir işçiyle anlaştığı zaman hem yapacağı işi hem de ücretini beyan etmelidir. Şu olabilir, yani bir gün bir iş çalışma stilini göreyim. Bu denemedir, belki bu olabilir. Ama hele bir çalış bakalım. İşçi çalışmaya başlıyor, günler geçiyor, ne parası konuşuluyor, ne işi konuşuluyor, günler ne kadar sırtından geçince kâr manasına ne kadar sündürülürse kâr kabul ediliyor. Ondan sonra da şahsı öyle bir fiyat teklif ediliyor ki kabul edilmesi de mümkün değil, devam etmesi de mümkün değil. Pekala, geçen günler ne olacak? Tamam, bir insan bir gün çalışmayla, belli bir şey çalışmayla belli olur. El alışkanlığı olmadığı bir işse el iş alışkanlığı kazanmanın bir zamanı, bir devresi vardır. Bu birkaç ay sürmez veya birkaç haftadır, birkaç günde hatta sürmez. Kendini o insan belli eder. Dolayısıyla belli olduktan, bu iş insan iş yapar diye kanaat getirdikten sonra otursun. Kardeşim, biz senden beklediğimiz iş şudur, şudur, şudur, şunu şöyle yapacaksın. Bunun ücreti veya şunda, şu derece, şu makinede, şu makinede, şu makinede çalışacaksın veya sadece şu makinede çalışacaksın. Bunun aylık ücreti de işte nasıl diyeyim, tatil günün şöyledir, işte öğle yemeği buradadır ve benzeri şartlarını bildireceksin. Bunun ücreti de şudur diye oturup konuşacaksın, netleştireceksin. O insan ondan sonra bilerek çalışacak. Hayal ederek, ümit ederek bir taraftan çalışacak, bir tarafta zihninden herhalde bir taraftan çalışır, bir taraftan yandaki çalışan öbür arkadaşa sen kaç para alıyorsun, kaç para veriyorlar, bulmaya çalışıyor. Tabii o belki de birkaç yılın çalışan insanıdır. Onun parasını ümit etmeye başlıyor bu sefer. Onun parası verilmeyince hayal kırıklığı yaşıyor. Kısaca silsile birbirine takip edip gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, men istecara eciran, kim bir işçi tutarsa, çalıştırsa, fel yu'limhu ecrahu, ona bir an önce ücretini ne alacağını bildirsin diyor. Bu insan ne alacağını bilerek çalışsın, ona göre iş tutsun, ona göre istikrar tutsun. Şimdi yine daha önce, yani biliyorsunuz, sık sık tekrar edilen vardır şey olarak. Ne demiştik? Yani işçinin alın teri kurumadan ücretini veriniz hadisini paylaşmıştık. Buhari'de yer alan bir hadisi de paylaştığımızı hatırlıyorum. Yani Peygamber Efendimiz bir hadisi kutsi'de, yani ben üç kişinin hasmıyım diyordu. Bunu da paylaşmıştık. Benim adımı anarak söz verir, ahit yapar, sonra da yerine getirmez diyordu. Bir hür insanı satar, onun parasından yemeye kalkar. Böyle bir cinayet işler bu tip insanlar. Sonuncusu da neydi? Men istecara eciran, kim bir işçiyi tutar, çalıştırır, festevfa minhu, alacağını, iş gücünü ondan alır, ustadını alır. وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ, bu insana ücretini vermez. Bu tip insanların ben hasmıyım diyor Cenab-ı Allah. Şimdi bir şey daha hatırlatarak söylüyorum. Dinen masiyet sayılan, yani günah sayılan şeyler, ameller, kudret üstü, takat yetiremeyecek işler için akit caiz değildir. Şarkıcılarla akit caiz değildir. Şimdi anladık. Gıygıdıcılarla akit caiz değildir. Bilinen şununla bununla akit caiz değildir. Bir de insanın takatının yetmeyeceği işler vardır. Yani ona yapmak üzere insan kiraz cahit değildir. Tetikçi tuttunuz. Bir başka şey, tetikçi tuttunuz günah için. Adam öldüreceksiniz. Ücreti şu kadar. Hani adam vurdum vurdum, bir tane de yedek vurdum diyordu. Aldığı ücretten fazlasını vurmuş. Şimdi onun gibi insan kiralamayacaksınız günah için. Bunlar nedir? Caiz değildir. Bu nevi akitler de geçerli akit değildir. Şimdi bir Müslüman gayri bir Müslümin yanında, gayrimüslimin yanında çalışabilir mi? Eciri has diyoruz ya, yani bahçıvan gibi, aşçı gibi, sırf o insanın emrine çalışan, bunu insanlarımız, ilim ehlimiz mekruh görüyorlar bu tipi. Ama araba tamir etme gibi,
Eciri müşterek dedik ya, herkesin işini yapıyor. Elbise dikmek gibi. Diğer işlere de iş yapan, bu arada sen gayrimüslimsin, senin işini yapmam diyemez demez. Demesi de doğru değildir. Bu tip müşterek işleri ne yapar? Yapar, arabasını tamir eder. İşte hasta tedavisi ise tedavisini yapar. İşte elbise getirdi, dikilecekse diker. Bu nevi işleri yapmasına bir mahsur yoktur. Ama Müslüman olmayan birisi için eciri has dediğimiz, ona mahsus sırf onun işini yerine getirir bir sürü çalışması ilim ehli tarafından, tekrar ediyorum, mekruh görülmüştür. Şimdi şirketler, parantez içerisinde ortaklıklar, öyle diyelim. Şöyle not tutun isterseniz oraya. Şirket, yani ticari ortaklık, İslam'ın teşvik ettiği bir araya geliş, el ele verişlerdendir. Şirket kurup birlikte iş yapmak insanlara birlikte hareket etme şuuru verir. İnsanlara kendi imkanlarından daha büyük iş yapma, daha güçlü müesseseler kurma, daha büyük adımlar atma fırsatı ve imkanı verir. Yani düşünün, bir insan kendi imkanı, diyelim ki 100 binlik bir imkanı var, 100 bin liralık bir imkanı var. 10 tane arkadaş 100 binle bir araya gelirse 1 milyonluk iş çevirme imkanını elde ederler. Şöyle diyeyim, bazen bir insan, ben büyük bir kaya gördüm, gidip o büyük kayayı kaldırmaya teşebbüs edemem. Neden edemem? Gücümün ona yetmeyeceğini bilirim. Gücüm ona yetmeyeceği için de gidip o kayaya sarılmam. Kendime göre boyuma yetecek kayalar bulurum, onlarla uğraşırım. Ama 10 tane arkadaşım gelmişse, ya şurada yolumu tıkayıp duran bir kaya var, gelin bir yüklenelim, onu buradan devirelim, onun arkasında iş açılacak, ona o yola doğru devam edelim. Bir kişinin, üç kişinin kaldıramadığı, yuvarlayamadığı, dengesini bozamadığı bir kayı 10 kişi yuvarlar, kaldırır, atar. Ondan sonra yeni bir ufuk açılır. Veya ondan sonra öne çıkacak o nevi büyük kayaların hepsine artık göz kestirirsin. Bir insanın fabrika kurması kolay bir hadise değildir. Ama 10 arkadaş, 20 arkadaş bir araya gelirse dev bir müessese kurabilirler. Öyle yapmadığınız zaman küçük çaplı çalışırsın. Halbuki büyük çaplı çalışmaya da ihtiyacımız var. Özellikle şahsımızın ihtiyacı olmasa bile ülkemizin ihtiyacı var. Bir şey daha, büyük müesseseler kurup da dışarıdan elimini içimize uzatan ve bizi yönlendirmeye mecbur bırakan zihniyetlere karşı güç kazanmaya ihtiyacımız var. Bu nevi büyük müesseseler milletin ihtiyacıdır ve buna da hadise, zaruret, davet edici, celbedicidir. Küçük çaplı kaldığınız zaman insanlar sizi yönlendirirler. Dev bir otomotiv fabrikası kuramazsınız. Dev gemileri yapamazsınız. Büyük işler vardır, yapamazsınız. Bu sadece mesele kazançla ilgili mesele değildir. Günümüzde dikkat ederseniz savaşlar daha çok bu istikamete doğru kaymış savaşlardır. Bu savaşlardan mağlubiyetle çıkarsınız. Gezi eylemlerine dikkat ettiniz mi? Eylem diyoruz artık. Eylem uydurukça kelimelerle çok aram değildir. Onlar böyle dediği için diyorum. Öyle diyeyim. Dikkat ettiniz mi? Adamlar 4-5 ağaç kavgasıyla başladı. Anladık kavgayı. Tamam. Hadi 4-5 ağacı, çünkü ağaç dikmiş gibi de ağaç savunuyorlar. Onu da anladık. Ağaçtan anlasalar içim de yanmaz. 10 tane ağacın adını sorsan bilmezler. Şimdi geldi. Hakikaten ağaç seviyorlar. Pekala, liste nasıl geldi? Bu eylemlerinden vazgeçmek için listede ne var? 3. köprü yapılmayacak. Tamam. İstanbul kanalı açılmayacak. İstanbul'a yeni bir havaalanı yapılmayacak. Zıkkımın kökü. Dertleri ne? Dertleri bir başkasının taşeronu. Dertleri, daha ağır dertler var. Ülkeye hıyanet. Hadisenin başka yanı bu. Bunu şunun için söylüyorum. Derdim tasam yok onlarla fazla. Yani insan, herkes görüyor. Bir de insanı bir de garip, yani ahmak yerine koyuyorlar. Yani kimse bir şey anlamıyor gibi. Yani kusura bak, bir başkasının zekasını hiçe sayan insan kendisi ahmak. Çünkü bunu anlayacak kadar demek ki şuur yok. Gerisin geri döndük. Zalimlerin elinin iç dünyaya uzanması istenmiyorsa kendi silahımızı kendimiz yapacağız. Kendi zaruri ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayacağız. Kendi ilaçlarımızı kendimiz üreteceğiz. Kendi stratejik olan bütün alandaki ihtiyaçlarımızı kendimiz tamamlayacağız. Ne zaman biz silah yapmaya başladık? Ne zaman Aselsan üretimlere yaptı? Ne zaman şifreler kırılmaya başladı? Ne zaman bizim uçağımız havada uçuyor? Ne zaman işte bizim füzelerimiz, şimdi bir de cirit füzelerinin şeyi var galiba, kavgası var. Ne zaman belli çemberleri yırtmaya çalışıyorsan başka dünya. Bütün bunları yapan biz olursak hadisenin elbette ki boyutu değişecektir. Bu normal kazançtan öte, bütün insanlığa bir hizmettir eğer doğru yolda kullanacaksan. Şerde kullanılırsa da tehlikesi de o kadar büyür. Bu da hakikaten bir başka gerçeğe. Bunu yaparsak, edersek, gidersek, bu imkanları elde edersek büyük bir hayır işlemiş oluruz. Buna fertlerin takatı yetmiyorsa
10 kişi bir araya gelmeli, 15 kişi bir araya gelmeli. Hem insanlara iş alanı açmalıyız ki o insanlar çalışsın. Bir fabrika yaptığınızı düşününüz. Bu fabrikanın içerisinde 5.000 kişi çalışıyorsa, 5.000 kişiye rızkını temin etme imkanı buluyor ve siz buna vesile oldunuz demektir. Sadece bu 5.000 kişiyle de sıralı değildir. 5.000 kişinin ailesi varsa eder 10.000 kişi. Ailede 3 çocuk olduğunu düşününüz. Ne yapıyor bu sefer? Ediyor 25.000 kişi. 25.000 kişiyle de sınırlı kalmaz. Nedir? Bu insanların oturduğu ev. Onların kirası da buradan. Ev sahipleri de buradan istifade ediyor. Yanlarındaki bakkalın parası ödeniyor. Onlar da istifade ediyor. Bu üretilen malları tırlar, kamyonlar taşır. Taşımacılar istifade ediyor. Taşımacılar yollarda duruyorlar, bir yerlerde yemek yiyorlar. Kamyoncular nerede yemeğin iyi olduğunu iyi bilirler. Eğer lezzetli lokanta arıyorsanız kamyoncuları takip edeceksiniz. Tırcıları takip edin, onlar nerede ne oluyor iyi bilirler. Oradaki insanlar geçiniyor. Giden yerdeki insan mal böylece ulaşıyor, onlar satıyor bu malları. Onlar pazarlıyorlar. Pazarlayan insanlar bundan geçiniyor. Alan insanlar ihtiyacını görüyor. Yani bir şeyin o kadar zincirleme faydası vardır ki aklınız hayaliniz durur. Onun için bütün bunlar başkalarının eline bırakılmayacak kadar kıymetlidir, önemlidir. Başkaları içimize nüfuz etmenin yolunu bu kanaldan buluyorlar ve çok defa elimizi kolumuzu bağlamanın yolunu biliyorlar. Bu imkanları sağlar. Müminler bir araya gelir de bu nevi büyük müesseseler kurarlarsa başkasının hukukuna da riayet etme şartıyla hem imkanları genişletirler, hem çalışacak insanlara imkan sahası açarlar, hem de müşterek çalışma, birbirlerine güven ve birbirine dayanmanın o huzurunu ve ileriye yönelik güven duygusunu yaşarlar, şuurunu yaşarlar. Bu son derece kıymetlidir. Bunu şunun için söylüyorum. Ne yazık ki biz bunları yapmaya yapmaya, uzak tutula tutula bir araya gelmenin ve birbirimize güvenmenin o şuurunu kaybettik. Birbirimize güvenmiyoruz. Her şeyi dünya olan insanlar birbirine güveniyor, büyük şirket kuruyor. Bizim hala insanımız birbirine güvenerek şirketler kuramıyor, kurduğu da çok fazla yaşamıyor. Bundan 10 sene, 20 sene, 30 sene evvel bu daha zayıftı. Giderek güçleniyor. İnşallah daha da güçlenir. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Bunu şunu demiyorum. Daha önce de söyledim. Yani küçük müesseseler de yaşatılmalı, yaşatmak için çalışılmalı. Hatta gönül arzu eder ki bir insan düşünün, bir dükkan açmış, 5 kişinin orada geçimini temin ediyor. 5 kişi iş imkanı bulmuş. Bu nevi küçük müesseselerden imkan dahilindeyse hiç vergi almayacaksın ki büyüyecek. Bu bile 5 kişinin rızkını temin etme, cemiyete bir hizmettir. Bundan öte tepesine bir de vergileri bindirirsen, çökertirsen bu işleri artık bu 5 kişiyi de geçindiremez olur. Ülkede hizmetini yapamamış olur. Bu çok sık yapılıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Bir iş yeri açılıyor, zabıta biniyor oraya. Ne demek için? Normal şunu yapın, yol göstermek için değil. Parsasını almak için geliyor. Bir yere vardı. Bir kardeşimiz, Maraşlı kardeşimiz Antalya'ya dondurma dükkanı açtı. Bir iş yeri kurdu. Biz de yardımcı olduk. Hal hatır sorayım diye yanlarına uğradım. Oraya şimdi söylemeyeceğim. Yani resmi elbiseli birkaç kişi geldi. Birbirlerine dondurma, üstelik baklava üstü dondurma ısmarlıyorlar. Hayret dedim. Bunlar birbirlerine pek dondurma ısmarlamazdı ama. Neyse delikanlı dondurmayı koyarken bak üzerine çok da fazla koyma o kadar da zarar vermeyelim dedi bir tanesi. Başından aşağı kaynası döküldü. Yani zararı tam vereceksin. Yani eline sağlam bir çubuk bulacaksın. Yani şey olarak bu insan hayata tutunmaya çalışıyor. Etmeye gitmeye çalışıyor. Sen ondan geçirmeye çalışıyorsun. Biz açtığını atacağına bir iş yerine pişman etmek için son derece kabiliyetliyiz. Ama destek verelim. Bu insan hayata tutunsun. Birkaç insan çalıştırsın. Bu konuda iyi değiliz. Bu ayrıca üzerinde durulması gereken bir hassettir. Buyurun bir şey diyorsunuz. Şimdi temel işte, temel esas ne yapmalıyız, nasıl yola çıkmalıyız, buradan başlamalı bir de birbirine güvenmeli. Bu konudaki şuuru yükseltmeliyiz. Bu ders onunla ilgili bir ders. İnşallah. Şimdi şunu hep beraber paylaşalım. Onun için bu girişi yaptım. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte yine kutsi hadis Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor hadis-i şerifte. Ene thalithu şerikeyni. İki ortağın üçüncüsü benim diyor Cenab-ı Allah. Tamam. İki insan bir araya gelir, ortaklık kurar. O insanların üçüncüsü benim diyor. Ne zamana kadar? Mâlem yehun ahaduhuma sahibahu. Biri kardeşine, arkadaşına hıyanette bulununcaya kadar. Fe izâ hânehu, şayet böyle bir hıyanet, böyle bir güvensizlik, böyle arkadaşının, ortağının aleyhine bir adım atılırsa haraçtu min beynihime, ben aralarından ayrılırım diyor. Yani ellerinden tutmam. Ondan sonra işin bereketi kaçar diyor. Hatta bu rivayet
oldukça güçlü bir rivayettir. Onun bir başka rivayetinde Sünen-i Ebi Davud'da ve Sünen-i İbni Mace'de yer alan bir başka rivayeti var hadisin. O hadiste şöyle bir ek olarak yanıyor. Ne yapıyor? Şeytan gelir araya o yerleşir diyor. Bu şey yaptı. Rezin diye bir kaynakta var. Şeytan gelir haşa oraya o yerleşir. Ondan sonra huzur, duygu kalma. Şöyle diyeyim. Ene thalithu şerikeyn. Ene thalithu şerikeyn. İki kişi bir araya gelir. Ortaklık kurarlarsa üçüncüleri ben olurum. Bu durum ortaklardan biri arkadaşına hıyanet edinceye kadar devam eder. Hıyanet başladı mı ben aralarından ayrılırım. Nokta, tırnağı kapat. Bir başka rivayette şerikeyn ma lem yahun ahaduhuma sahibehu fe iza khanehu haractu min beynihima. Bu kadar. Bir başka rivayetinde diyorsunuz, onu tamamlıyorsunuz. Tırnak için alıyorsunuz. Şeytan gelir araya o yerleşir. Onun için dedim ki İslam'ın istediği bir şeydir. Arzu ettiği, hatta teşvik ettiği bir şeydir. Böyle olunca imkanlar çoğalır. Yazdıracağım ama ince. Peygamber Efendimiz ticarete nasıl başlamıştır? Ortaklıkla esasen başlamıştır. Daha önce amcalarıyla Ebu Talip'le Şam'a doğru gitti. Yine amcası var Zübeyir. Zübeyir radıyallahu anh ile Zübeyir radıyallahu anh'dan farklı bir Zübeyir bu. Zübeyir nedir? Halasının oğludur. Bir de ne vardır? Amcası olan Zübeyir vardır. Güçlü birisidir. O da yaban birisidir. Onunla da Yemen'e gittiği biliniyor Peygamber Efendimiz'in. Daha büyüdükten sonra, yani Şam yolculuğundan sonra olduğuna göre yaşı daha büyük. Ancak Yemen yolculuğu ile ilgili bize fazla bilgi gelmiyor. Bu yüzden gittiğini biliyoruz. O yolculukta neler yaşandığına dair bize fazlaca bilgi gelmiyor. Bu arada Peygamber Efendimizin Hatice Validemizle ortak olmadan önce de ufak çaplı ticari faaliyetlerde bulunduğu, evinde bulunduğu Ebu Talip ailesine katkılar yaptı. Hatta onlara yük olmamak, geçinmek ve destekçi olabilmek için çobanlık yaptı. Aldığı ücreti gelerek amcasına teslim ettiği bilgileri de bize geliyor. Bunlar çok güzel şeyler, çok da hayırlı şeyler ama bu yapılan adımlar bile insandaki hem mesuliyet duygusunu hem ticari kabiliyeti geliştiriyor. Ama gerisin geri dönem konumuzla ilgili olan Peygamber Efendimiz kimle ortaktır? Kesin net bildiğimiz Hatice Validemiz'de. Hatice Validemizi de diğerlerinde hayran bırakacak kadar yani bir ortaktır. Ortaklıklara ilgi vereceğim ama bu ortaklığın içerisinde bile bir hayli bize ibret verecek hadise vardır. Hatice Validemiz varlıklı bir kadındır. Ama kadın olması sebebiyle uzun yolculuklara çıkamıyor. Ne oluyor? Parasını çalıştırmada insana ihtiyaç var. Peygamber Efendimiz genç, dinç ve ticaretten anlıyor. Anlaşıldı. Ahlakı güzel, kendi güvenlidir ama parası yok. Parası olan bir insanla iş kabiliyeti ve gücü olan o insan ortak olunca duran sermayeye çalışıyor, ikisine de kar getiriyor. Efendimiz bu sayede geçiniyor, amcasına da yardım ediyor. Hatice Validemiz bu sayede geçiniyor, karını, malını artırıyor. Hatta Peygamber Efendimiz lehinde çok şeyler duymuş. Kendisine güvenilir olduğunu, şöyle olduğunu, ahlakını vesaire anlatıyorlar. Hatice Validemiz ikide bir de ticari ortak arayacağına, ki oradaki ortaklıklar biliyorsunuz genellikle şöyle oluyor. Kervanlar doluyor, gidiyor, satacağını satıyor, alacağını alıyor. Gelilen o mallar da panayırlarda satılıyor. Bir ortaklık bir noktada başlıyor. Bir operasyonun bitişiyle beraber ortaklık bitiyor, karlar pay ediliyor. Şimdi diyelim ki her seferinde bu oluyor. Hatice Validemiz her seferinde durumu müsait, sermayesi olmayan veya az olan kendisine güvenilir ortak aramak zorunda. Efendimizin maddi imkanının darlığını, kabiliyetin ve ahlakının güzelliğini duyunca acaba devamlı bir ortak olabilir mi diye düşünüyor ve Peygamber Efendimiz hem sermayesini teslim ediyor hem de yanına ahlakına güvendiği, kendisine son derece iyilikleri sebebiyle bağlı olan Meysere'yi veriyor. Bu insanı daha yakından tanı diye de ona tembih ediyor. Peygamber Efendimiz ticarete gidiyor. Ticaretleri tamamlıyor, satıyor, ediyor, gidiyor. Dönüşte karını getiriyor. Karlarına paylaşılıyorlar ama Hatice Validemizin çok daha büyük bir karı var. Çünkü Meysere Peygamber Efendimiz'e anlata bitiremiyor. Yani hiç, çünkü insanlar sadece kar meselesi değildir. O sadece Peygamber Efendimiz'in ettiği ticari karı da anlatmıyor.
ticaretteki dürüstlüğünü anlatıyor. İnsanlara tarifini anlatıyor. İnsanlara konuşurken verdiği güven duygusunu anlatıyor. Söylediği her sözün doğruluğunu anlatıyor. Emri altında çalıştırdığı insanlara olan muamelesini anlatıyor. Onların içine karışmasını anlatıyor. Onlarla iç içe bir hayat yaşadığı halde diğer insanların ona bu gencecik yaşında duyduğu hürmeti anlatıyor. İnsan olarak çok farklı bir insan oluşunu anlatıyor. Hatice Validemiz ondan sonra yolun şeklini değiştiriyor. Çok zeki bir kadındır. Araya birisini sokarak Peygamber Efendimiz'e evlilik teklif ediyor.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye, evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
10: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

0: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı devam
1: Ortaklık
0: ediyor.
1: Ortaklık evlilikle bitiyor. Ama netice olarak yani bakınız bir ticari hayat ve bir ticari ortaklık nelere sebep oluyor? İnsana nasıl değer kazandırıyor? Şöyle diyeyim, yine Sünen-i Ebi Davud'da da yer alan, başka kaynaklarda da olan bir başka hatıra var. Sahip İbni

Ebed Saib diye bir insan var. Onu çok ahlaklı bir insan, şahsiyetli bir insan. Onu Peygamber Efendimiz'in yanına getiriyorlar. Peygamber Efendimiz'e Saib'i övüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları gülümseyerek dinliyor. Konuşmaları bittikten sonra diyor, Saib'i mi bana anlatıyorsunuz diyor. Saib benim ortağımdı diyor. Onu ben yakından tanıyorum. Evet ya Resulallah diyor. Siz hepsinden daha iyi tanıyordunuz. Allah için ne güzel bir ortaktınız diyor. Asla husumete girmez. Kör çekişmelere girmez. Daima hukuka riayet eder. Daima dürüst hareket ederdiniz. Bize de bunları öğretirdiniz diyor. Sahibi Efendimiz siz öyleydin. Ya Resulallah senden öğrendim. Ve benzeri. Kısaca bir iki ortağın yıllar sonra karşılaşınca böyle konuşmasının, böyle birbirlerine hayra yad etmesinin ne demek olduğunun kıymeti de bilinemiyor. Biz bunu kaybettik bugün. İşte bunu kaybettik. Ne edip edip bunu yeniden kazanmamız lazım. Yıllarca sonra birbirine görünce sevinen, birbirine yeniden dua eden, birbirine görünce güzel hasletlerin gönülde canlandığı ortaklıklara şiddete ihtiyacımız var. Bu son derece yerinde bir davranıştır. Şimdi bunları az da olsa kaleme geçirelim. Resulullah'ın Hatice validemizle ortaklık kurduğunu unutmayınız. Ortaklık aynı zamanda vakti ve kabiliyeti olup iş yapmak için sermayesi olmayana, sermayesi olup çalıştıramayana da kazanç imkanı sunar. Sünen-i Ebi Davud ve İbn-i Mace'de bir başka hatıra yer alır diyorsunuz ve devamını tabii yazdıramayacağım. Resulullah ve Saib, şapkalı Saib, İbni Ebu Saib arasında geçenler diyorsunuz size hatırlatması için. Şimdi ortaklık çeşitleri diyorsunuz. Şimdi evvela şunu diyelim. İslam hukukunda farklı birçok ortaklık çeşidi vardır. Ortaklığın çeşnisi de farklıdır. Şöyle demek, bazen akit yaparak kurduğunuz ortaklık vardır. Bazen de ne vardır? Kendiliğinden olan ortaklık vardır. Kendiliğinden olan ortaklık ne? Babası vefat etmiş, iki çocuğa ortak bir arsa bırakmış. Al sana ortaklık. Ondan sonra ya ayırıp satacaksın ya ortak kullanacaksın. Yani kardeşlere ortak bir daire bırak veya ortak apartman bırakmış. Ve bu kendiliğinden miras yoluyla, vasiyet yoluyla ve hibe yoluyla bir mal ortak gelmişse kardeşler onda ortaktırlar. Veya ortak bir araba gelmiş, ortak bir alet gelmiş. Bütün bunlarda ne vardır? Bunlar malda ortaklık diyoruz biz buna. Eşşirketu bil enval deniyor. Ya veya şirketun fil enval ifadesi var. Mal ortaklığıdır. Bir de akit ortaklıkları var. Bizim asıl üzerinde duracağımız neler? Akit ortaklıklarıdır. Şöyle yazıyorsun şimdi. Hanefi fıkhında şirketi ukud. Sonu D ile. Domatesin D ile. Şirketi ukud. Ukud nedir? Akitlerin çoğuludur. Yani akit sebebiyle. Eğik çizgi koyun şey olarak. Akit şirketleri deyin. Hanefi fıkhında şirketi ukud, diğer adıyla akit şirketleri, üç kısma ayrılır. Bir, mala dayalı şirketler. Bu da üçe ayrılır. A, şirketi mufavaza. Da tarfıyla ama dadı datmon. D mi okuyacağız, Z mi okuyacağız, karışık. Şirketi mufavazadır bunun aslı. Şirketi mufavaza diye dilimizde ca kullanıyor. Şirketi muhafaza. İki nokta mufavaza veya da. Nasıl yazıyorsanız öyle yazın. Orayı isterseniz da tarifi yazın. Bütün şartları eşit olan ve eşit sermaye ile kurulan şirketlerdir. Genellikle şirketler böyle yola çıkıyor sonra yolda bozuluyorlar. Yola çıkıyor bu da tabii. Tabii ise eğer kırgınlıktan olmuyorsa değişmesi normal. Niye? Diyelim ki insanlar eşit şartlarda yola çıkarlar ama bir tanesi dara düşer, şirketten sermaye çekmek zorunda kalabilir. Bir tanesinin eli daha rahattır, o boşluğu doldurur, sonra şekil değiştirir. Bu nevi hadiseler dediğim gibi karşılıklı anlayışa, karşılıklı hukuka, riayete dayalı olarak yapılıyorsa bunda sıkıntı yok. Ama ne yazık ki şöyle bir şey var. Bir insanlardan şirket gelir getiriyorsa, ortaklardan birisinin de eline daha fazla para geçtiyse ne olur? Kendi şirketteki sermayesini artırmaya çalışıyor. Bunun için de diğer tarafa baskı yapıyor. Yine sıkıntılarımızın geldiği noktalardan bir tanesi bu. İleride vurgu yapacağım ama şöyle bir sıkıntımız daha var. Diyelim ki cebimizde iki tarafta 50 bin koyarak şirket kuracak. Bir tanesi 50 bini koydu. Öbürü diyor ki şimdi bende 50 bin yok, 30 bin var. Kısa zamanda ben de bunu 50'ye tamamlayacağım. Şimdi bu 80 binlik bir şirket olarak kullansa 80 binin ne olur? 50'si bunun olur, 30'u bunun olur. Makul bir şey. Ama diyor kısa zamanda ben de o 20'yi tamamlayacağım.
Her şeyle %50-50 ortak olalım. Kârda öyle buluşalım. Tamam. Ama ay geçiyor, 50 bin gelmiyor. Yıl geçiyor, yine gelmiyor. Bu sefer özellikle de para ihtiyacı olup da ortaya para konamayınca öbür ortak tedirgin olmaya başlıyor. Ve gün geliyor bu hadise. İş kâr bölüşmeye gelince 20 bini koymadığı halde, 1 yıl 2 yıl sonra koyduğu halde veya durum tehlikeli ise çok fazla kâr edilmiyor, tereddüt geçirmediği için bulduğu halde bire bile koymadığı için ve benzeri ne oluyor? Güven sarsılmaları yaşanıyor. Sonunda da cıngar çıkıyor. Ne sıkıntıdan bir tanesi bu. İnsanlar ceplerinde bulunan sermayeden büyük bir parayla böyle bir riskin altına girmeleri çok doğru bir davranış değildir. Bizim sık yaptığımız şeylerdendir. Bir şey daha İslam hukukuna göre, onu not ettireceğim inşallah. Ortaya fiilen konulan sermayedir. Tamam? Vaat edilen sermaye değildir. Gelmiş ortaklığa koymuşsan, ortaklığın içerisinde fiilen yer almışsa sermaye odur. Yoksa üzerine ben 20 bin tamamlayacağım vaadi sermaye değildir. Anlaşıldı? Böyledir. Doğru olan da budur. Olması gereken de budur. Hukuken de budur. B. Farklı şartları ve farklı sermayelerle kurulan şirketlere şirketi anan denilir. Anan, ikinci anın üzerinde şapka var. Şirketlerin çoğu esasen budur. Yani böyledirler. Yani sermaye farklı farklıdır. İşte şartlar farklıdır. Çalışma saatleri farklı olabilir. En çoğu böyledir. Üçüncüyü yazıyoruz. C. Şirketi mudarebe. Sermaye, virgül, iş gücü ortaklığına denir. Yani sermaye bir taraftan, iş gücü bir taraftan. Efendimizin Hatice validemizle yaptığı gibi. Bunun adı neymiş? Şirketi mudarebeymiş. Esasen bu iyi bir sistem. Bugünkü finans bankalarının en önde gelen şeylerin arasında da mudarebe ortaklığı var. Bu var. Ama mudarebe ortaklığı şöyle bir şey istiyor. Bankada finans var. Sende de çalışma gücü var. Çalışma kabiliyeti var. Zaman var. Bu alanda da bilgi var. Sana diyelim ki 20 bini, 30 bini, 50 bin verecek. Çalışacaksın, kazanacaksın, bölüneceksin. Bu çok güzel bir şey. Ama banka sana güvenmiyor ki. İşini garantiye almak istiyor. Sen zaten garanti olacak sermayen olsa böyle bir şeye ihtiyaç duymasın. Kısaca adı olmakla beraber, listelerin başında yer almakla beraber, meşru olmakla beraber finans kurumlarının en az uyguladığı budur. Neredeyse hiç uygulamıyorlar. Ama hakikaten düşünün, yani bir insanın bilgisi var, becerisi var, her şeyi var, sermayesi yok. Böyle bir insanı kullanıp çalıştırabilseler bu alandan oldukça, nasıl diyeyim, maddi gelir elde ederler. Ama o güvenin yokluğu, o itimat çökmesi ne yazık ki kullanılamaz hale getiriyor. Şimdi devam ettik. Ne dedik? Mala dayalı şirketler demiştik. A, B, C diye de bunu üçe ayırmıştık. 2. Amele dayalı şirketler. Buna da şirketi amal deniliyor. Diğer adı şirketi amal. Başka bir adı var. Şirketi amal, virgül, şirketi ebden de deniyor. Ebden, bedenin çoğulu. Şirketi ebden. Başka adları da var. Şirketi sanayi diye. Başka adları da var. Şimdi bunda insanlar ne yapıyorlar? Benim de sermaye yok, senin de sermaye yok. İki kişi yola çıktık. Ama sermayemiz hepten yok değil ama genellikle alet olur. Nedir? İkimiz de sıhhi tesisatçıyız. Sıhhi tesisatı bir insanın her şeyi yapması kolay bir şey değildir. Bazen boru döşenecek, öbür tarafından tutması lazım. Sen burayı monte ederken öbür tarafın monte etmesi lazım. Bazen lavabo terkiplerinde güç lazım, şu lazım, bu lazım. İki kişi olursa, üç kişi olursa veya şu olursa ne olur? Güç kazanırsın. Bir binaya girer, bütününü yaparsın. Adam tek insana vermez. Koskoca bir bina. Sen bir ekipsen ekibe verir. Bina çabuk çıkar. Böyle bir işi, bütün sermaye nedir? Elindeki anahtarlarındır. Onlar var. Bir de ustalık kabiliyeti. Girersin binayı aşağıdan yukarıya döşer gidersin. Yani sistemini yaparsın olduğu gibi teslim edersin. Buna ne diyoruz biz? Sermaye yok, dükkan yok, raflarda mallar yok, şunlar yok, bunlar yok ama ne var? Ustalık kabiliyeti var ve bilgi var. Bununla yapıyorsun. Bu nevi ortaklıklara biz ne diyoruz? Şirketi amal diyoruz. Bu da bir ortaklık çeşidi. Dolayısıyla bunu kullanıyoruz. Müesseseler kuruyoruz. Yani bunu yapmak için müesseseler yapıyoruz. Yerine göre. Yani şu olur. Dükkanın içerisinde çok fazla bir şey yok ama dükkanın içerisinde ne vardır? Bizim ustalığımız vardır, kabiliyetimiz vardır. Konyalı arkadaşlar vardı Mekke-i Mükerreme'de. Her sene bir gelirler. Yaz mevsimi geldi miydi? Hocam işte vedalaşmaya geldik. Çok hakkın geçti. Hakkını helal et. Bize de dua et falan filan. Türkiye'ye dönüyorlar. Bir daha dönmeye niyetli değiliz. Türkiye'ye gelecekler artık. Gurbet yeter bu kadar. Artık gerisin geri dönme niyetliyiz derler.
Takılırdım ben de kendilerine. Pasaportları öldürdünüz mü? Yok hocam, ne olur ne olmaz diye duruyor. Hepiniz geri geleceksiniz.

Her sene benimle vedalaşırlar. Aradan 6 ay geçmeden patı patı patı patı bir daha dökülürler. Hepsi geri, istisnasız geri gelir neredeyse. 2-3 yıldan sonra bunları topladım. Niye dedim siz geri dönüyorsunuz? Biliyorum niye geldim. Hocam iş bulamadık, millet işsizlikten kıvranıyor. O yıllarda da sağ olsun gene böyle batık hükümetler vardı. İşte de kesattı, şuydu buydu. Bu 2000'li yıllarda şeyde 28 Şubat'ın arkasında dikkat ederseniz hiç kimse grev paramı artırın, maaşımı artırın diye grev bile yapamıyordu. Niye yapamıyordu? Ümit yoktu ondan. Grev yaparsın, para atsın diye ümidin varsa yaparsın. Atacak diye ümidin yoksa ne yapacaksın? O kös kös oturacaksın. Yapabilme bile bir marifet. Şimdi iş yok, gerisin geri dökün, dönüyorlar. Onlara nasıl oturun dedim. Siz aynı şehirden misiniz? Aynı şehirden. Başkaları da var da Tokatlısı, Sivaslısı var. Ama Konyalılar bayağı kalabalık. Dedim içinizde kaportacı var. İçinizde motorcu var. O da var. Elektrikçi var. Şu var, bu var. Elinizde 3-5 kuruş biriktirdiğiniz sermaye de var. O da var. Niye gidip birisinin yanında çalışıyorsunuz? Bir araya gelin, birbirini tanıyan, Mekke'yi gören, beraber hac eden ve benzer arkadaşlar olarak Hicazlılar mı diyorsunuz, Mekkeliler mi diyorsunuz? Çok güzel bir tamir tane açın. Ortaklaşın, her biriniz bir tarafından tutun. En güzel modern aletleri getirin koyun. Öyle bir güzellik verin ki erken sizin yine hayran olmuş. Hem ahlakınızda örnek olun, hem işinizde örnek olun. Hem aletleriniz kimsede bulunmasın. Ya Hicaz'dan gelenler bir tamire tane açtı desin. İnsanları kendinize bağlayın. Niye gidip onun bunun yanında iş arıyorsunuz? Hocam o olmuyor işte. Neden olmuyor bile? Birbirlerine güvenmiyorlar. Bir güvenmemekten ziyade birbirlerini çekemiyorlar. Beraber çay içiyorlar. Ama iş hayatında ben kazanırken kardeşim de kazansın diyemiyorlar. Bu ne büyük bir musibet. Sıkıntımız o. Şimdi insan herkesin talebe çocuğu okumadıysa diyen yok ama komşunun birisinin çocuğu iyi okuyorsa, devam ediyorsa o kötü işte. Ya komşu iyiyse, bu da bir mümin kardeşimizse, şuysa buysa ve benzeri yani onun biz sevinç duymalıyız. Ayrıca diğer çocukların da öyle olması için gayret etmeliyiz ayrı. Ama biz ne yazık ki biz kazanalım ama başkası kazanmasın. O arkadaşlar bilemiyorum geldi gittikten sonra hiçbirisi bir araya gelerek böyle bir müessese kuramadılar. Bu son derece tehlikeli de son derece sıkıntılıdır. Esa çok güzel de olur ve benzeri olur. Gittiler gittiler gerisin geri döndüler. Hayırlısı diyelim. Ama yani amelle şirket ortaklık olur mu? Evet olur. Tabii garip ortaklıklar da var. Antalya'da görüyorum. İki Erzurumlu gelmişler. Erzurumlu olduklarını iddia ediyorlar tabii. Ben de onu bilmiyorum. İşte beni gördüler. Bize Antalya'ya gidiş yol parası ver. Omuzlarında hızar. Dedim bir, vermiyor. İki, eğer samimiyseniz çok düşüncesizsin. Gerçekten paranız yoksa. Niye? Antalya'da millet odun kullanmıyor ki hızarla Antalya'ya hızarcılık yapmaya gel. Antalya odun kullanmıyor. Şimdi İstanbul'da böyle yani İstanbul'da da vaktiyle odunculuk, kömürcülük çok geçerdi. Şimdi artık doğal gaz var geçmiyor. Antalya'da milletin sobası yok. Çok defa soba kuran insanlar, nadir olan insanlar basit aletlerle orada ısınma için yetiyor. Odun olmayan bir yerde hızarcılık yapmaya geliyorsun. Ondan sonra iş bulamadık, paramız bitti, şöyle oldu, böyle oldu. Bu da işin başka yani sıkıntıları ama yani diyelim ki bu şekilde düzgün olan bir yerde odunculuk sermaye olur mu? Ortaklığı olur mu? Bundan diye elde edilir mi? Yerini bulursan, edersen, gidersen elbette ki olur. Üçüncüsü, üç diyorsunuz, şirketi vücuh. Amele dayalı şirketleri yani hissettiğiniz, anladığınız yani tesisatçılıkta ortaklık gibi yani başka şeyler de söyleyebilirsiniz. Şimdi odunun dahi yarılmasında, balta ile odun yarılmasında bile ortaklığa ihtiyaç vardır. Ya bu oradan diye. Nedir biliyor musun? Hiç tomruk yaranız var mı bilmiyorum. Tomruğa birinci insan baltayı vurur. O baltanın vurulduğu yerden bir çizgi açar. Diyelim ki 20 santimlik bir çizgi açar. İkinci baltacı o çizgiye rast getirmelidir. Çizgiye rast getirilirse ne olur? Çizgi biraz daha büyür. Bir şey daha olur ikinci baltanın çizgiye inmesiyle. Birinci baltacı baltasını kurtarır. Çünkü ikinci baltacı çizgiye vurmazsa baltayı, birincisinin baltası güçlü darbeyle sıkışmıştır. Geri çekmek için epey uğraşması lazım. Ama ikinci de darbe gelir de aynı çizgiye vurursa onun vurduğu öbür taraf açılır. Açılınca adam baltasını rahatla çeker. Çektikten sonra diyelim ki 20 santim öne doğru daha baltayı vurur. Bu baltayı açar. Bu sefer öbürü baltayı rahat çeker. Bir kişinin odun yarmasıyla tomruk yarmasıyla iki kişinin yarması arasında dağlar kadar fark vardır. Ve iş çabuk ürer, çabuk üredir. Cenab-ı Allah birçok amelde, birçok işte birden fazla insan çalışırsanız birbirinize destek olursunuz diyor. İşimizi kolaylaştırıyor da biz farkında değiliz yani genellikle. Şirketi vücuh üçüncüsü dedik. Buna parantez içerisinde itibar ortaklığı diyorsunuz. İnsanlar arasındaki güven

kuralım bilmem ne, oraya bir bölge kuralım. Güvendiğimiz insanlardan, bunlar güvenliliğiyle tanınan insanlar genellikle yapar veya güven vermiş insanlar bunu yaparlar. Ne yapar? Alalım, satalım. Akşamleyin pazar bitince karımızı, kalan sebzemizi, meyvemizi bölüşelim. İki insan düşünürüz. Bu insanlar aldılar, sattılar akşama kadar. Paraları da yok cebinde. Akşamleyin, misal olarak söylüyorum, akşamleyin kazandılar, elhamdülillah dediler. Gittiler, işte domatesin, soğanın, fasulyenin, bilmem neyin parasını ödediler. Kalan eşyayı da, parayı da bölüştüler. Veyahut da bu şeyde çok olur. Ne de haç mevsiminde Mekke'de çok olur. Mekke'de her Türk hacıların bulunduğu binanın altında boş dükkanlar vardır normal şeyince de. Onları kiralıyorlar haç mevsiminde. Bina kiralandı, o dükkanı kiralıyorlar. Hemen kapısına bir tane Türk bayrağı. Çünkü orası onun olduğu belli olacak. Türkçe konuşulduğu belli olacak hacılar için. İçerisi sebzeydi, meyveydi, deterjanda şuydu, buydu doluyor. Bütün bunlar paraları yok. Baştan ne oluyorlar? Alıyorlar, ediyorlar, gidiyorlar. Satıyorlar. Hac mevsimi bittikten sonra, bir ay sonra bittikten sonra, hacılar çekildikten sonra ne yapıyorlar? Paralarını ödüyorlar. Kârlarını da aralarında bölüşüyorlar. Buna ne diyoruz biz? İtibar ortaklığı. Niye borcu, neden itibar ortaklığı deniyor? Satınca buna veren insanlar bunlara güvendikleri için sermayeyi sonra ödemek üzere ne oluyor? Bunlara mal veriyorlar. Yani sebzesini, meyvesini, şunu özellikle sebze meyveye gene para buluyorlar, veriyorlar da özellikle alınan mallar var. Alınan meşrubatlar, şunlar bunların parası mevsim bittikten sonra genellikle ödenir. Ama güvenilir insan değillerse mecburen paraları genellikle önceden isterler. Simit satıcılarında aynıdır yani genellikle. Simit satıcıları ilk önce yeni gelmişse fırına, fırın ne yapar? Simidin parasının peşini alır, simidi öyle verir. Tamam, akşamleyin aldığı karıyla beraber aldığını gider. Sonra tanıdık da ona güvenince ne yaparlar? Simidi verir, adam satar eder gittikten sonra getirir şu kadarı senin paran der, gerisini alır gider. Bunun ortaklık şekline düştüğünü düşünürüz. İnsanlara güven vermiş insanlar genellikle sermayesiz iş yapabilirler. Bu durumda sermaye nedir? İtimat, o güven duygusudur. Ona dayanır. Bunun için vücuh deniyor. Vücuh ne demek? İnsanlar arasında güvenilirlik olma demek. İtibar görme demek. Yüzünün, tesirinin olması demek. Mesele oradan geliyor. Şu madde olarak. Evet. Şimdi bu şirketler arasında en çok kullanılan şirkete anandır. Şimdi sıkıntıdan biraz şundan başlıyor. Biz şirketi kurarken genellikle ne yapıyoruz? Her şey güllük gülistanlıktır. Ortak çok iyi bir ortaktır. Kendine güvenilen bir ortaktır. Bu işten anlayan bir ortaktır. Ya da zeki bir ortaktır. Kabiliyeti olan bir ortaktır. Bütün bunlar konuşuluyor. Bir de genellikle ne konuşuluyor? Nerede dükkan tutulacak? Bu dükkanın parası nasıl ödenecek? Nereyi seçerse hangi semti hangi dükkanı bunlar konuşuluyor. Bir de para nasıl bölüşülecek kar o da konuşuluyor. Konuşulmayan ne vardır? Sermaye ortaya nasıl konuşulacak, konulacak? Herkes net nasıl koyacak? Bunun bir bölümü konuşuluyor, bir bölümü geçiştiriliyor. Bir şey daha, zarar edilince nasıl bölüşülecek? Her şey yarı yarıya demek. Zararı da içerisine alır mı? Ama bundan öte bir şey daha var. Sermaye, farklı sermaye olacak olursa o zaman nasıl olacak? Adam 50 bini biri koydu, öbür 30 bini koydu da 20 bini koyamadı. O zaman ne olacak? Vaat etti de koyamadı. Veya esasen bu doğru mu? Şöyle düzgün tarafından başlayalım. Kısaca şirketi kurarken nasıl bilgi topladılar? Ne aldılar ve ne hayal kurdular? Bunu çok fazla sormuyorlar. Çok güzel hayaller kuruyorlar. Üstelik şirketle de bitmiyor. Bu şirketi kurunca, biraz ilerleyince şunu da yapacaklar, şunu da yapacaklar, şunu da yapacaklar. Hayaller ileriye, hayal basamaklarında güzel çıkıyorlar. Şimdi takılıyorum ben. Girişimci iş adamları vakfı vardı çoğu olarak. Bir de çıkışımcı iş adamları vakfı lazım yani. Girişim, iş hayatına girişim veya teşebbüs, artık teşebbüs demiyor millet. Biliyorsunuz girişim, müteşebbüs demiyor, girişimci diyor. Giriyorlar işin içerisine, nasıl çıkıyorlar Allah biliyor. Girmek kolay, çıkmak zor. Orada saplanıp kalıyor. İnşallah çıkmayı da öğreniriz bir gün. Düzgün çıkmayı da inşallah öğreniriz. Şimdi geri geliyorum. Şirket kurulurken, bir, ilk önce araştırma yaparsın. Nerede ne iş yapılır? Bu ham maddesi nasıl temin edilir? Ulaşımları nasıldır? Burada piyasa var mıdır? Bütün bunlar fena değil. Genellikle yapılıyor ama şu yapılmıyor bir. Mutlaka şirkete anan dediğimiz şirkette ne yapılması lazımdır? İlk önce sermayenin kar payının tespit edilmesi lazım. Şöyle demek doğru değildir. Aynı sermayeyi koyacağız, bir beraber çalışacağız, her şey %100, 50-50. Hayır, yanlış. Nedir? Sermayenin payı %50 mi olacak? 50 diyorsan 50 de, 40 diyorsan 40 de, 60 diyorsan 60 de ama sermayenin payını tespit et. Mutlaka sermaye payının önceden tespiti gerekir. Çünkü sermaye işe göre

0: göre payı değişir.
1: Ne gibi? Eğer tornacılık yapıyorsan iş gücünün tesiri yüksektir. Ona göre şey, miktar korsun. Eğer hizmet sektöründe çalışıyorsan hizmetin rolü daha büyük. Sermayenin payını düşürsün, hizmetin payını çoğaltırsın. Hizmet sektörü dediğimiz turizm de onun içerisinde bir sürü hizmet sektörü var. Devam ediyorum yani şey olarak. Eğer parayla dövizcilik yapacaksan sermayenin payı kesinlikle yüksektir. Anlaşıldı? O zaman sermaye ona göre pay vereceksin. İlk önce ne edip edip sermayenin payını da eşit koysak bile payını ayrıca tayin edeceğiz. Bir iş hayatı kurduk ki bu iş hayatının içerisinde sermayenin rolü %60'tır. Sermayenin payını %60 olarak tayin edeceğiz. Sermayenin payını tayin ettikten sonra bunun içinden senin payınla benim payımı bile tayin etmeye lüzum yoktur. Nedir? Daima sermayenin payı ayrıldıktan sonra her ferdinki sermaye payı kadar orada payı vardır. Sermaye oranı kadar payı vardır. Yarısını sen verdiysen, yarısını ben verdiysem, yarısı senin, yarısı benimdir. Anlaşıldı? %40'ını sen verdiysen, %40'ı senin, 60'ı benimdir. Günün birinde taraflardan birisi içeriden sermaye çekmek zorunda kaldıysa, sermaye %25'e düştüyse, %25'i onundur, 75'i benimdir. Sermaye payı tayin edildikten sonra ayrıca kimin ne kadar bundan alacağı var tayin edilmesine bir ihtiyaç yoktur. Tekrar ediyorum, sermaye ne kadarsa, oranı ne kadarsa daima sermayenin kar payı o kadardır. Şimdi gerisin geri dönüyor. Aynı eşit payı koyan insanlar, 50 bin bu koymuş, 50 bin bu koymuş. Ben 50 bin sermaye koydum ama sermaye payı olarak %60'ı isterim derse şart geçersizdir. Tamam, sermayesi ne kadarsa payı el cevap o kadardır. Bir insan 20 binini sonradan getireceğim diye vaat etse, %50-50 olsun dese, 30 bin ve 50 binle yola çıkılmışsa, yıl tamamlanıp hesap yapıldığında %50-50 anlaşılsa, üzerine 100 tane imza atılsa bile birisinin payı 80 üzerinden 30'dur, birisinin 80 üzerinden 50'dir. Bunu yüzdeye nasıl vurursanız öyle çıkar. Böyledir. Devam ediyorum. Yani sermayedeki kâr payı daima sermayeye göredir. Bir bilgi daha, zarar payı da sermayeye göredir. Kimin ne kadar sermayesi varsa o oranda zarar eder. Bunu devamlı kaçırıyoruz. Dolayısıyla ne yapacakmışız bir şirket kurarken? İlk öncesi sermayenin bu şirketin içerisindeki rolü ne kadardır? Karın yüzde kaçı sermayenin olmalıdır? Bunun tespiti gerek. Sıra geldi iş gücüne. Sermayenin payı mesela %60 derseniz geriye kalan %40 iş gücünün payıdır. Ama iş gücünde sen de çalışıyorsun, ben de çalışıyorum. Eşit olabileceği gibi farklı da olabilir. İki insan sermayeler ne kadarsa o kadardır ama iş gücü her zaman aynı değildir. Neden? Birisi işin asıl ustasıdır. Birisi daha çok çevresi olan insandır. İşlerinden bir tanesi diğerlerinden daha çok itimat toplayan bir insandır. Onun sayesinde iş gelir. Hatta işlerinden bir tanesi daha iyi pazarlamacıdır. Dolayısıyla bu insanın iş gücünün payı arkadaşından daha yüksek olabilir. Doğru olan da bir şey var esasen. Daha baştan diğer arkadaşın da takdir ederek bunu önceden tayin etmesidir. Çünkü bu nevi veya şöyledir. Böyle bir kabiliyeti olmadığı halde arkadaşının çaresizliğini hisseder. İyi pazarlamacıysa, iyi pazarlıkçıysa ben olmadan nasıl olsa bir işi yapamaz. En iyisi mi ben? İş gücü payının %60'ını ben isteyeyim. Veya %70'ini ben isteyeyim. Mesuliyetin ne var? Şu bahaneleri bulayım. Bunun fazlasını ben isteyeyim derse bu ileride sıkıntıya sebep olur. Daha konulurken ne konulmalı? Hakikaten düşününce sadece orada değil eve gidip de yeniden hadise yoğrulunca şu vardığımız karar doğru diyebilmelidir bir insan. Ortaklıklar istikrarlı kararlar üzerine kurulmalıdır. Bir şey daha var ortaklıkta. Kurduk yürüyoruz. Baktık ki kar geliyor. İmkanlar iyi. Şimdi şeytan dolaşmaya çalışıyor. Ben ne yaparsam kar payını artırmanın bir yolunu bulurum. 3 ay sonra, 4 ay sonra yaptığım başarılı bir hamleden sonra ortakları çağırıyorum. Gördüğünüz gibi diyorum şu kadar geçen zaman dilimin içerisinde ben şu kadar kar sağladım, siz şu kadar sağladınız, ben payımın artırılmasını istiyorum. Bu hemen bir kırçık sokmadır. Ortakla 2 günde bir pazarlık olmaz. Belli bir merhaleye yürürsün, edersin, gidersin. Bu nevi şeylerde lüzum görülürse ne dile getirilir? Diğer ortaklar ortada bir istişare edilir. Ortakla 2'de 1'de pazarlığa oturursan bu istikrarsızlık alametidir, yarın görülmez. Bir de işten işe fark vardır. Bugün senin daha alanında başarılı olduğun bir konuyla ilgili işler gelir, yarın devran değişir, öbür arkadaşla ilgili işler daha çok gelir. Ortaklıklar bütün bu zikzakları ve

manevraları baştan kabul ederek yola çıkışındır. Ne olmalı? Yardımcı olmalı, destek olmalısın ki fedakarlıkta bulunursan asla kaybolmaz. Aranılan ortak, istenilen ortak haline gelirsin ve zayi olmaz. Hatta düşününce bile Allah razı olsun şunu şunu şu yaptı ama şunu böyle bir hak iddia etmedi, şöyle etmedi, böyle de herkes işin ucundan tutmaya, sana yardımcı olmaya çalışır. Bu nevi duygulara ve fedakarlıklara bizim ihtiyacımız var. Bunu yapmaya yapmaya, kendi ortağımızla ikide bir de pazarla otura otura birçok şeyi kaybettik. Hala da kaybetmeye devam ediyoruz. Dış dünyadaki insanlar, dediğim gibi her şeyi dünya olan insanlar bizden çok birbirlerine güveniyorlar. Bu da insanın ağırına gidiyor. İnsana bir de da zamanla bir şey söylemiştim. Mizacı birbirine uygun olan insanlar ortaklık kurmalıdırlar. Mizacı zıt olan insanlar ortaklık kurarlarsa birbirlerinden engel de olurlar. Biraz garip bir benzetme olacak ama at arabasına iki tane farklı huyda at kor takarsanız araba yürümez. Veya siz devamlı rahatsız olursunuz. Yürüme ritimleri bile birbirine uygun olmalı. Eğer uygun olursa kendi haline bırakın, rık rık rık rık rık rık rık rık o gider. Hatta sokakları da tanırlar. Bir müddet sonra sokakları bile kendine, direksiyon bile otomatik olur. Şimdi kayboldu. Eskiden sütçü beygirleri vardı. Çok itaatkar hayvanlardı. Onlar benim sütçü beygiri gibi ne o kafana yemiş duruyorsun derlerdi. Hayvanın sırtından sütü alır falan eve süt veriyorsun ya. Sen süt boşaltırken alınca hayvan kapağı kapatınca kapak sesini duyunca o hayvan oradan yürür gider öbür abona evin önünde dururdu. Bu adam da sütünü verir, parasını alır, gelir hayvanın bulunduğu yerdekine de süt verir. Oradaki sütü de alıp da litreye boşaltıp da bilmem ne olunca hayvan gider öbür evinden durdu. Bu evleri nasıl tanıyor diye o tanır derdi. Takılırdık yani beyaz bir sütçü beygirini hatırlıyorum ben. Adamcağız verdikçe o kendi gider öbür evinde durdu. Orada verir gider öbür evinden. Hiçbirisine git diye o söylemezdi. Hayvan kendi giderdi. Şimdi alışıp ritim aynı yürüyüş olunca araba hem düzenli yürür hem binicisini rahat ettirir. Yani arabayı süren rahat ettirir hem de iş çabuk görülür. Birçok iş kendi yolunda gider. Huy ve mizacı uymayan insanlar yan yana gelişince didişmeler devam eder. Farklı bakış açıları, farklı tarzları sıkıntı getirir. Onun için baştan diğerlerini hesap ettiğimiz gibi, fizibilite yaptığımız gibi, sermaye tespiti yaptığımız gibi ne yapacağız? Ortaklık şartlarımızı ayrıca tekrar ediyorum sermayenin kar payını, iş gücünün kar payını, sonra iş gücünün kar payının içerisinde ortağın birisinin ne kadar alacağını, diğeri ne kadar alacağını tayin ederiz. Böyle olunca sonradan birisi sermaye artıracaksa onun ne kadar alacağı belli olur. Kendiliğinden otomatik belli olur. Veya biz ikimiz çalışıyoruz da sermayede sıkıntı çektik. Veya sıkıntı çekmedik de önümüze iyi bir fırsat çıktı. Sermaye ihtiyacımız var. Diyelim ki de Ahmet Ağa'nın da elinde parası var çalıştıramıyor. Ahmet Ağa önümüze şöyle bir fırsat çıktı. Bu işe seni ortak edelim. İşte makineler geldi. 10 tane makineyi gümrükten çekeceğiz. Bu makineleri pazarlayacağız. Bu makinenin içerisinden nakliyesiydi, şu masrafıydı, kira depolama masrafıydı, şunları düştükten sonra sana şu kadar, nasıl diyeyim, sermayene kar vaat ediyoruz. Bizim sermaye şu kadar katacağız, senin sermayen şu kadar katacağız. Bunun içerisinden şu kadar iş, emek ve bilmem ne payı tutacağız. Sırf o operasyona bile onu ortak edilebilir. Böyle olunca gelen sermayelerin nispetinin ne kadar olacağı, kar payı alacağı da belli olur. Veya ortaklığımıza üçüncü bir ortak alacaksak, o da şu kadar kattığı bulunduysa, sermayemiz eskiden 101 iken, mesela diyelim ki 140 bile çıktıysa, bu sermaye payı yine %60'tır diyelim ki, 60'ın içinde o 40 bine ne kadar düşüyor, kendiliğinden otomatik olarak bellidir. Ama yola böyle çıkmazsak, her şey ortak. Bunun şu yara üç, her şeyi üç kişisinin üçe ayıracağız. Bu nevi yola çıkarsanız günün birisinde zarar edilince mızıkçılık başlar. Hiç kar edilmedi onda mızıkçılık başlar. Veyahut da şu şekilde yapılıyor bazen de. Bir tanesi 7500 dolar koymuş olan hadiseyi söylüyorum. Diğeri 2500 dolar koymuş. 10 bine bir yer açmışlar. 2500 koyan orada çalışacak. 5000 de onun çalışmasına sermaye kabul etmişler. Bu şirketin değeri 15 bin. Kar yarı yarıya olacak. Bu yanlış bir ölçüm. Bu 5000 kabul ettin ya iş gücünün karşılığını. Aylığı mı 5000? 2 aylığı mı 5000? Yıllığı mı 5000? Neyi 5000? İş gücünün değeri ne? Bu dükkanın sermayesi İslam'a göre 10.000'dir. 7500 artı 2500'dür. 10.000'dir. Bunun bir kar payı olmalıdır. Anlaşıldı? Sen ayrıca nasıl diyeyim %40 mı verdin? İş gücüne bir değer verdiysen onu ayrıca belli etmelisin. Çünkü daha sonra aradan 2-3 yıl geçince ayrılmaya kalkmışlar. Bana da öyle geldiler. Şimdi kalan mal, tamam karı böyle %50-50 bölüşmüşler, bir şey demedik. Ama ayrılık anında mal nasıl bölüşülecek şimdi?
Çünkü bir bölümünü iş gücünün karşılığı kabul etmiş. Şimdi iş gücüne de demirbaş mallardan mal kalacak mı? Veya ne kadar kalacak? Sermaye 15 bin miydi? Dolayısıyla 10 bin miydi? Trafik karışmış. İş gücüne sermaye denmez. İş gücü iş gücüdür. Ben öyle başlayınca felan mezhepte böyleymiş, felan mezhepte böyleymiş, hiçbir mezhepte de yok dedikleri. Bilmem ne şu olabilir miymiş? Şimdi ben dedikten sonra araştırıyorlar. Şimdi razı olmuyor. Yarısını istiyor. Ya mal varlığının 2500 koyan insan yarısını istiyor. Niye ortaklık %50-50 demişler ya o yarısını istiyor. Hayır. Karı ortak bölüşebilirsin. Bunu ayarlayabilirsin. Şey olarak yani 2500'ün artısı da iş gücünün diyebilirsin. Ama zarar olsaydı ne olacaktı? Ya mal bölüşümde ne olacaktı? Bu ortaklığın İslam nazarında hukuku tekrar ediyorum şöyledir. 2500 ne kadar tekabül ediyorsa o kadar. Yani 7, 4'te 1'dir, 4'te 1'dir. Öyledir. Eğer baştan sermaye tespiti yapılsaydı hiç sıkıntı olmayacaktı. Kendi başımıza iş çıkarıyoruz. Şimdi vakit ilerledi, noktalıyorum. Tabii inşallah bunu daha önce yeniden şey yapacağız ama şimdi Müslümanlar kendi şartlarına riayet etmeliler. Müslüman koyduğu şart yanında durmalı ama bir şart helali haram ediyorsa, haramı helal yapıyorsa, içinde isyan manası taşıyorsa bu şartlar daima geçersizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de bununla ilgili bir hadisi vardır. El muslimuna ala şurutihim illa şartan harrama helalen ev ehalle haraben şeklinde. Biz şartlarına riayet etmeliyiz ama koyduğumuz şartlarda adam gibi şart olmalı, düzgün ve dürüst şart olmalıdır. İnşallah Cenab-ı Allah hayırlı ortaklıklar kurmayı nasip eder ve düzgün kurmayı nasip eder. Noktaladık. Biraz da ilerledik. Zaman ilerledi. Tamam. Hocam kalıpçılıkla uğraşan birine heykel kalıbı yapması doğru mudur? Değildir. Çok doğru değildir. Genel ifadeyle şöyle bir kaide vardır. Bir iş helale de kullanılıyorsa, harama da kullanılıyorsa helal tarafı asıl kabul ederek nedir? O caizdir, meşrudur denilir. Ama heykelin helal tarafını ben bilmiyorum. Had cezalarını Müslüman bir topluluk uygulayabilir mi? Uygulamak zorundadır. Topluluk derken devlet değil de fertler uygulayabilir mi? Fertlerin uygulaması için içlerinde organize olmaları gerekir. İçlerinden hakimin mahkeme sistemini çalışmaları gerekir. Yoksa ferden uygulayamazlar. Anlaşıldı? Mahkeme sistemi. Çünkü had cezalarına suçun tam tespitine ihtiyaç vardır. Şahitli, delilli ispatına ihtiyaç vardır. Ne şekilde yapıldığına ihtiyaç, hangi şartlar altında yapıldığına ihtiyaç vardır. Bütün bunların da sistemli bir mahkeme çalışması olmadan tespit edilmesi kolay bir hadise değildir. Geçmişte yaşanan iş ahlakını ve dürüstlüğünü anlattınız bizlere. Peki İttihad-ı İslam olmadan ve İslam'ın eşsiz uhuvvet müessesesi temin edilmeden yeniden iş dünyasında bu uhuvvetin ve yürek ısıtan tablonun neşvi neması mümkün mü? Şöyle diyeyim, birbirlerini tamamlayıcı şeyler. İnsanlar seviye olarak yükselmeden hayır kolay kolay güzel devletler kurulmaz. Güzel netice olarak tavan kurulmaz. Tavanlar tam kurulmadan alt hızlı çalışamaz. Birbirlerini destekler, birbirlerini beslerler. Biz şirket ve ortaklığın kıymeti, kadir kıymetini anlatıyoruz demek üstünü istemiyoruz demek değildir. İkisini birden istiyoruz. Bir ortaklıkta birinin ortaya koyduğu sermaye daha fazla ama işleri yürüten daha az hisseye sahip olan ortak fakat kazancın hissesine göre fazlasını çalışmayan ortak alıyor. Bu durumda nasıl bir yöntem benimsemelidir? Cümle Türkçe açısından bozuk. Oradan başlayalım. Şimdi demin dediğimi iyi düşününüz. Gerisin geri geliyoruz. Ne olacak bu insanlar tekrar ediyorum. İlk önce sermayeyi ayıracaklar. Sermayen kâr payı tespit edilecek. Serpaye az sermaye koyup sermayeden çok kar alınamaz. Tekrar ediyorum. Ben 2500 koydum. Siz 7500 koydunuz. Bu diyelim ki kâra isabet eden de 40 bin lira. Kar ettik. 40 bin liranın neyi benim olur sermaye üzerinden? Dörtte biri, 10 bini benim olur. 7500 koyan insan 30 binini alır. Kendi dilinden böyledir. Bunun ayrıca hesabını bile yapmaya lüzum yok. Tabii iş gücününkini ayrıca masaya yatırırız. Tabii iş gücü ayrı olmalı. Baştan daha ortaklık kurulurken iş gücününki ayrı tespit edilmeli. Maaş şeklindeki doğru değil de yani iş gücü diyelim ki %40 iş gücüne ayrıldı. Tamam, ayrıca onu da konuşalım gelecekler. Yani çalışan insanın maaş alma, ortak olduğu yerde maaş alması ayrıca üzerine durulması gereken bir mesele. Şimdi geldik. %40'ını diyelim ki biz 40 bin lira mı ne yaptık? Kar ettiydik. Diyelim ki 30 bin lira da iş gücüne ayırmıştık. Ondan kar ettik. İkimiz çalışıyoruz iş gücünde. Sen bu işin daha mütehassısısın. Çevrende bu alanda daha çok.
Dedim ki ben yani iş gücüne ayrılan payın 3/2'si senin olsun, 1/3'ü benim.

0: olsun. Baştan böyle anlaştık. Artık bu 30 binin 20 binini sen alırsın, 10 binini ben alırım. İş gücü birbirinden aynı çalışan insanların iş gücünün karşılığı birbirinden farklı olabilir. Ama sermayeninki daima orana göredir. Bunun aksi iddia ediliyor ise, yani baştan ortaklık kururken az çalışacağım ama çok alacağım. Bu da sen veriyorsan verirsin. Tamam, bir şey demedik. Ama niye verdin? Madem baştan razı oldun, sonra niye yan çiziyorsun? Bu da olmaz. Ama sermayede, bu nevi sermayede konulan şartlar geçersizdir. Şöyle de var tabii, bunun daha ötesi. Mesela sen gerçekten işi bilen insandın. Üçte ikisi senin karındı. Böyle anlaştık. Ama yolun yarısında sen hasta oldun. Ne oldu? İşi yıl sonuna kadar ben yürüttüm. Anlaşma neyse bölüşme aynıdır. Ama sonradan yeniden bir noktaya gelindiğinde ne yapılabilir? Oturur burada makul. Yeniden bir anlaşma yapılabilir, edilebilir, gidilebilir. Fırçatçılık ve kötü niyet taşınma şartıyla buna da doğru olan çalışamayan insanın kıdır. Ama o ortaklık bitinceye, o operasyonlar bitinceye, neticeleninceye kadar önceden konulan şartlara, hayat tarzı aksini bile getirse doğru olan riayet etmektir. Az hisseye sahip olan deniyor, çok hisse istiyor. Az hisseye sahip olan çok hisse alamaz. Sermayeden az hisseye sahip olan sermayeden çok hisse alamaz. Gayrimüslim birinin çocuğuna bakmak özel ders vermek mi? Özel ders vermek mekruh değildir. Bu şey gibi değildir, mekruh değildir. Ama yani çocuğa bakmak evde özellikle bakılıyorsa, kendi evini alıp da bakıyorsa Müslüman, bunda sıkıntı yok. Ama gidip onun evinde bakıyorsa bu evet mekruh. Diğer hasta diğer yani mahremiyet noktası ayrıca incelenmesi gereken bir nokta. İnternetin kullanıldığı şu devirde kurulan sanal şirketler caiz midir? Yaptığı işe bakılır. Yaptığı işi caiz ve meşru ise yani sanal şirkette caizdir. Mevla ismi sadece Allah'a ait ise sadece Allah'a ait değil Mevla ismi. Sadece yani Allah'a ait değil. Bugün isim olarak kullanılabilir mi? İsim olarak kullanılması çok doğru değil yani şey olarak ama İsim sadece Allah'a ait değil. Yani daha sonra Mevla daha ziyade sıfattır. Arapçada üç şekilde kavram var. İşi başlatılan, yeniden şekillendirilen, aynı şekilde devam edebilmeymiş. Üç şekilde kavramlar. Anladım. Mevla kelimesiyle bağlantılı. Yani şöyle diyeyim. Yani elbette ki bu şey, bu kaide değil. Yani her zaman böyle oluyor demek değil. Kelimelerin hepsinde vardır. Kelime giderek zaman mana değiştirebiliyor. Mesela bizdeki müsaade kelimesi gibi. Müsaade kelimesini Araplara söylesen çıkarıp sana para yardım yaparlar. Biz de yol ver manasına kullanıyoruz. Bazen şu manasına kullanıyoruz. Farklı manaya kullanıyoruz. Mevla ismi isim olarak konulması çok doğru değildir. Niye? Cenab-ı Allah çağrıştırdığı için çok doğru değildir. Ama efendi manasına yani Mevla kullanılabiliyor. Sıfat olarak kullanılabiliyor ama isim olarak doğru değil. Toka, bijuteri, aksesuar imalatı yapan imalatçı Çin ürünlerinin modellerinin kopyasını yapabilir mi? Ayrıca yapabilir. Daha üzerine markasını vurması çok doğru değil. Yani kopya yapabilir, ondan alabilir, fikir alabilir, edebilir ama üzerine kendi markasını vurması çok doğru değildir. Caiz mi dersen caizdir ama ancak şu var yani caiz değildir. Aramızda böyle bir anlaşma olmadığı için. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Yani bizim tavsiyemiz kendi markamızı kendi üretmemiz ve adını yaptırmamız şahsiyetimize daha uygundur. Şöyle diyeyim, bu şekilde başkalarına taklide alışırsak kaliteli mal üretimi ve kendi markamızı belli etme gibi bir farklılığı, ayrıcalığı kaybederiz. Bu da sıkıntı getirir. Bir de İslami kimliğimiz ve yapımızla bunu yapıyorsak bu yapışımız veya bu taklidimiz daha doğrusu ne olur? Bizim duygumuza, düşüncemize de zarar verir. Bu açıdan da doğru değildir. Adidas işte falan filan Puma markalarının kopyası derken üzerine markayı da vurmayı kastediyoruz. Çok doğru bir davranış değil. Öyle diyelim. Çakmasını yap. Evet. Bir mağazaya bijuteri standı yapmış olan birinin standında malzeme satılabilir mi? Yani bunda yani o şahıs izin veriyorsa bunda bir mani yoktur. Sorunun eğer hedefi gayesi buysa bunda bir mani yoktur ama yukarıdaki markalara yeniden geldik. Bunlar isim yapmış, etmiş, gitmişler ama biz de kendi ismimizle de İslami kimliğimizle bunları yaparsak İslami yapımıza zarar veririz. Dolayısıyla bir insanın bunları taklit etme uğraşına bu insanlar neden yapmışlar? Maddeleri ne? Nasıl dayanıklı? Neden isim yapmışlar? Şunu yapma. İyi bir inceleme, tahlilden geçirdikten sonra daha az maliyetle, daha güçlü, daha iyi bir şekilde nasıl yapar? Bunun gayretinin içerisinde olması daha verimlidir ve daha doğru bir davranıştır. Ha sadece kendi şeyine esasen o standı ona eğer onun eciri has değil ona ait insan ille bunu satacak diye bir anlaşma yapmışsa anlaşmasına şartına sadık kalmalı. Ama böyle bir anlaşmayla bağlı değilse başkasından mal getirir satar. Ama bir, yani aralarındaki bir akitte, yani tekrar ediyorum, böyle bir şart varsa şartının sadakat göstermelidir. Geçmişte kaza orucu olan biri bunları güne gün kazasını tutmalı yoksa kefaret mi gerekir? Şöyle diyeyim. Yine soruda eksiklikler var ama şöyle. Geçmişte kaza orucu olan insan, bak kaza borcu diyorsunuz. Yani kaza borcunun kefareti niye gereksin? Kasten bozarak kaza yaptıysa bu ayrı bir şey. Kefaret mi gerekir? Soru o olmalı. Tekrar kaza borcu olan birisi bunları gününe gün kaza eder. Doğru olan odur. Acaba soru şu mu? Ben endişeliyorum. Şimdi kaza orucunu tutarken de bozarsa. Şöyle bir anlayış yayılmış. Bir onu kaza edeceksin. Bir de o günün yerine bir gün daha tutacaksın. Hayır kefaret hayır. Ya gerekmez bundan dolayı. Kefaret gerekmez. Cenaze evinde yenen yemek mekruh mu? Değil. Öyle diyeyim. Ama cenaze evini yemekhane, düğün evine çevirip de yemek düzenli yemek verme o eve sıkıntı getirebilir. Bu mekruh. Esasen cenaze evine onlar meşguldür. Dışarıdan, komşulardan yemek gitmesi daha doğru davranış. Ama gelinen nokta nedir? Yani cenaze evi bunu düşündüyse mekruh bir davranış yapmış olmaz. Yani gelen insanlar köyden geliyor, kasabadan geliyor, uzaktan geliyor. Aç gitmesinler evimizden diye yemek verirse bu yemek caiz mi? Evet caiz. Buradan yemek yemek de caiz mi? Evet caiz. Ama bunun kalıcı hale ve cenaze evi yemek verir hale gelmesi çok doğru değildir. Doğru olan komşuların cenaze evine yemek göndermeleridir. Ama günümüzde komşular komşuyu unuttuğu için cenaze evleri yemek vermeyen başladı, mecbur kaldılar.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah haksızlıktan sakınanları sever. Allah aşırı gidenleri sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey cemaat! Merhumu nasıl bilirdiniz?
2: İyi bilirdik.
1: Dünya ve ahirete müteallik haklarınızı helal ediyor musunuz?
2: Helal olsun.
1: Allahu Ekber.

İstemem ne çelenk, ne çiçek, ne alkış. Haberin var mı? Ahirete bu son kalkış. Allah'a kul ol, Hakk'ın yolunda çalış. Tekbirlerle gömün beni, Kur'an'ımla anın.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ül İ'tisam bil Kitabi ve Sünnet, Kur'an-ı Azimüşşan'a ve Sünnet-i Seniyye'ye sarılma konusuyla ilgili hadis-i şeriflere devam ediyoruz. Bugün 12. baba gelmiş bulunuyoruz. Babu men şebbehe aslen ma'lumen bi aslin mubeyyenin. قَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ حُكْمَهُمَا لِيُفْهِمَ السَّائِلَ. Evet, لِيُفْهِمَ السَّائِلَ, soru soran kimseye cevabı daha güzel anlatmak için bilinen bir kuralı, Allah'ın hükmünün açıkça bildirdiği asıl konulardan birine benzetme. Kıyas yoluyla, karşılaştırma yoluyla daha önce bilinen bir konuyu diğer bir konuya benzetme noktasıyla anlatma. Eğitimde bu metodu sıkça kullanırız. Soru soranın henüz daha öğrenmediği bir konuyu öğrenmesi için onun bildiği konuları örnek olarak anlatırız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesindeki eğitim metotlarından biri budur. Örnek verilince, hadis-i şerif okununca konu daha iyi açıklanacaktır. Kâlel müellif el-imam Muhammed ibn-i İsmail el-Bukhari'yü rahimehullah ve rahimena ma'ah. Üstadımız, müellifimiz, Sahih-i Buhari kitabının yazarı, musannifi, müellifi İmam Bukhari Hazretlerine Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de, dinleyenlere de rahmetiyle muamele eylesin. İmam Bukhari diyor ki, haddesene Asbagh ibnül Faraci, kale haddeseni ibnü Vehbin, an Yunus'a, an ibni Şihabin, an Ebi Selemete ibni Abdirrahman, an Ebi Hurayrate radiyallahu anhu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Suffe'deki talebelerinden en çok hadis-i şerif rivayet eden beş kişiden, müksirundan biri olan Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Enne arabiyyen eta Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bedevi Allah Resulüne geldi. Bedevi çölde yaşayan, göçebe hayatı yaşayan, çadırda yaşayan, deveyle, koyunla, çölle, kumla haşir neşir olmuş, medeniyetten henüz nasibini almamış kimseler. Böyle bir bedevi geldi. Fekale aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldi ve şöyle dedi. İnnem ra'eti veledet gulamen esvede. Benim eşim, hanımım siyah bir çocuk dünyaya getirdi. Gulam, çocuk, uşak manasında. Ve inni enkertuhu, ben de bunu yadırgadım. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu çocuk benden değil dedim. Ben siyah renkli biri değilim. Sen de öyle değilsin. Bu çocuk nereden geldi? Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o bedeviye şöyle söyledi. Helleke min ibil. Senin develerin var mı? Kale ne'am. Evet dedi. Kale feme elvanuha. Develerinin rengi nedir? Kale humrun. Develer kızıl develer. Evet. Kale hel fiha min evrak, aralarında boz renkli deve var mı veya siyaha çalan rengi? Kale inne fiha levurkan, evet boz renkli, rengi siyaha çalan develer var. Kale fe enna tura zalike caeha, peki bu siyah renk nereden geldi? Kızıl devenin siyah yavrusu nereden oldu? Kale ya Resulallah irkun neza'aha, belki bir damardan çekmiştir. Belki bir damar, yani o devenin neslinden böyle bir, yani böyle bir gelmiştir. Kale ve le'alle hâze irkun neza'ahu, belki senin oğlun da böyle bir damardan gelmiş olabilir. Yani bir kimsenin dedelerinde, dedelerinin dedelerinde
bir renk varsa bir bakıyorsunuz 3-5 nesil sonra bu ne denk geliyor. Esmer bir ailede bir bakıyorsunuz sarışın bir çocuk. Aile tamamen sarışın. Bir bakıyorsunuz o ailenin içerisinde esmer, yağız bir delikanlı dünyaya gelebiliyor. Sonra bakıyorsunuz ha bu anneannesinin bilmem anneannesinde babaannesinin babaannesinde bu renkte biri vardı. Nesiller sonrasında meydan. وَلَمْ يُرَخِّسْ لَهُ فِي الْاِنْتِفَاءِ مِنْهُمْ Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bedevinin bu kendi çocuğunu reddetmesine izin vermedi. Çünkü çocuk hani ne derler erkek çocuk dayıya çeker. Kız çocuk halaya çeker. Ama bir bakıyorsun dayıya değil bir başkasına çekebiliyor. Kan, süt ve benzeri noktalarda bu hususlarda farklı bir durum olabilir. Yani gereksiz yere kıskançlık, lüzumsuz yere şüphecilik İslam'a göre uygun bir durum değildir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz peki badiyeden gelen, çölden gelen bir bedeviye durumu nasıl anlatacak? Ve bu şekilde anlatacak. Onun bildiği bir konuyu örnek olarak verecektir. Bu çocuk Allah vergisidir. Dolayısıyla bazı babaların illa erkek çocuk olsun diye tutturmaları, bu noktada eşlerine zulmetmeleri yersizdir. Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikram. Bir bakıyorsunuz 3-5 çocuk hepsi erkek çocuk olabiliyor. Hepsi kız olabiliyor. Veya karışık olabiliyor. Sonra bir ailede çocukları olmuyor. Allah göstermesin. Ayrılık olduğunda hanım bir başkasıyla evlendiğinde onun çocuğu oluyor. Bey bir başkasıyla evlendiğinde çocuğu oluyor. Ama ikisinin çocuğu olmuyor. Tabii bunların tıbbi izahı olduğu gibi manevi açıklaması da vardır. Çocuk Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bir emanet olarak kabul edilmelidir. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mantık kullanıyor, kıyas kullanıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz muhatabının anlayacağı dille hitap ediyor. Örnek verirken bu gibi örnekleri kullanmamız sünneti seniyedendir. Kur'an ve sünnete sarılma konusunda eğitimciler bu örnekleri kullanacak. Bu çeşit örneklerden ilmi örnekler olabilir. Bu örnekler akli örnekler olabilir. Mantıki açıklamalar olabilir. Sosyal hayattan, tecrübelerden kaynaklanan hususlar olabilir. Önemli olan o gerçeğin anlaşılan, anlaşılacak bir biçimde aktarılmasıdır. Eğitimcinin, davetçinin, irşat erbabının ama hepimizin görevi açık, net ve anlaşılır bir ifade kullanmaktır. 7314 nolu hadisi şerifi okumuş olduk. Bir aynı konuda bir ikinci hadisimiz var. 7315 nolu hadisimiz. Kalel müellif el imamul Bukhari rahimehullah haddesena Musaddad. Kale haddesena Ebu Avane an Ebi Bişrin an Said İbni Cübeyrin an İbni Abbasin radıyallahu anhuma. Said İbni Cübeyr Rabbani alimlerden. Mücahit, müttaki, muhaddis, müfessir, fakih. Abdullah İbni Abbas'ın yetiştirdiği nadir şahsiyetlerden.

radıyallahu anh'ın değer verdiği, baş köşeye oturttuğu müfessir, fakih, muhaddis zatlardan biri. Abdullah bin Abbas anlatıyor. Allah makamını cennet eylesin. Enne imra'eten ca'et ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hanım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi. Fekalet ve şöyle dedi. İnne ummi nezeret en tehucce. Annem hac yapmayı adadı. Adak nedir? Bir işi olursa, gerçekleşirse, belirli bir ibadeti yapacağına dair Cenab-ı Hakk'a söz vermektir. Nezir diyoruz buna ve adak diyoruz. Şu imtihanı geçersem bir kurban keseceğim. Bu imtihanı geçersem 3 gün oruç tutacağım. Bu imtihanı geçersem bir umre yapacağım diyorsunuz. Bir adaktır. Umre yapmayı adıyorsunuz. Adak kelimesiyle Cenab-ı Hakk'a söz veriyorsunuz. Adağın yerine getirilmesi vacip. Adak adamamız istenmiyor. Ama bazen insan böyle olmasını tahmin edemeyeceği güzel bir şey olacağı zaman böyle bir şeyi adıyor. Nezeret en tehucce, hac yapmayı adadı. Fematet kable en tehucce, fakat hac yapmadan vefat etti. Hanım annesinden bahsediyor. Annem üzerine hac farz olmadığı halde ben hac yapacağım diye adadı ve hac yapmadan vefat etti. Efe ehucce anha, onun yerine hac yapayım vekaleten, niyabeten onun yerine hac yapayım. Vekil hac'tan bahsediyoruz. Bir vekil hac sebebiyle 3 kişi ecir kazanıyor. Bir, o haccı yapan kişi. 2, onun adına hac yapan kişi. 3, bu konuda yardımcı olan kişi. Bir hac yapılıyor, 3 kişi sevap kazanıyor. Yani siz, anneniz böyle bir hac farz olmuş olabilir, olmamış olabilir. Onun yerine vekaleten birini gönderdiğinizde hem anneniz hac yapmış oluyor, hem vekaleten giden kimse sadece masrafını alacak, pazarlık yapmayacak, hac pazarlık konusu olmayacak. Oradaki bütün masrafı onun varisi, mirasçısı karşılayacak. Dolayısıyla bu haçtan böylece 3 kişi ecir ve sevap kazanmış olur. Efe ehucce anha, annemin yerine ben hac yapayım. Kale naam hucci anha. Evet, onun yerine hac yapabilirsin. Eraeyti, ne dersin? Lev kâne ala ummiki deynun ekunti kâdiyetehu. Annenin üzerine bir borç olsaydı onu onun yerine ödeyecek miydin? Kâlet naam, evet. Annemin borcu olsaydı onun yerine ödeyecektim. Kâle fakdullezî lehu fe innallâhe ehakku bil vefâi. Evet. Fakdullezî lehu, o halde Allah'ın borcunu, Allah'ın hakkını ödeyin. Çünkü Allah hakkı ödenmeye en layık olandır. Hac yapacağım dediği an ne olur? Vacip olur. Öğle namazının sünnetini kılmaya niyet ettiniz. 2 rekat kıldınız, kâmet getirildi. Selam verirsiniz ve imama uyarsınız. O sünnet idi. Yarıda bıraktığınız için üzerinize vacip oldu. Nafile oruca niyet ettiniz. Bugün günlerden pazartesi dediniz. Ramazan haricinde bir gün Allah rızası için oruca niyet ettiniz. O günde çok sevdiğiniz birinin düğünü var. Gitmeseniz kırılır. Düğününde bir lokma almasanız kırılır. Orucunuzu açarsınız. Ama o orucu kaza etmeniz vaciptir. Yarıda kaldığı için. Burada bir niyet var. Hac yapmayı adadı.
şu işim olur.

kursa diye adadı veya işiyle ilgili değil. Ben haç yapacağım diye Cenab-ı Hakk'a söz verdi. Adak kelimesini nezrediyor veya Türkçe adak adıyor. Ya oğlum ÖSS sınavını geçerse bir kurban keseceğim. ÖSS sınavında başarılı olursa hakikaten de başarılı oluyor. Ama elinde imkan yok. Erteliyor, vefat ediyor. Mirasçısı o borcu yerine getirmeli. Çünkü adağı yerine getirmek vaciptir. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada mantık, kıyas kullanarak cevap veriyor. Borcu olsaydı birine, annenin komşu hanıma borcu olsaydı, kazak aldı, hırka aldı, komşu hanıma borcu olsaydı ödeyecek miydin? Evet ödeyecektim diyor. Komşu hanım geliyor, annenizin bana borcu var. Siz de biliyorsunuz borcu olduğunu. Veya anneniz söylüyor, böyle böyle bir borcum var, ödeyemedim. Borcu ödeyecektin. Allah'ın hakkı ödenmeye daha layıktır. Evet, Allah'ın hakkını ödeyin. Demek ki Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz nafile namaz, nafile hac, nafile umre, nafile sadaka. Mesela şu işim olursa şöyle bir hayır işleyeceğim diyor. Şu öğrenci yurduna şu kadar yardımda bulunacağım. Bunu söylemesi, adak manasına söylemesi, adak kelimesini söylerse kesin olarak vacip olur. Adak kelimesini söylemediğinde adak anlamına gelecek bir ifade ise o zaman bunun mutlaka yerine getirilmesi vacip olur. Evet, vefat eden büyüklerimizin çizgisinde yürümemiz emrediliyor. Burada çok sevdiğimiz hadis üstadlarından Abdülfettah Ebu Gudde merhum hocamızın bir sözünü nakledeyim. İnne min nüblil ebna itmame ma benahul aba. Babalarının bıraktıkları yolu tamamlamaları evlatların şerefini gösterir. Annemizin bıraktığı yolu, hayırlı yolu izlememiz bizim şerefimizi gösterir. Ecdadımızın, büyüklerimizin, tarih büyüklerimizin çizdiği, yürüdüğü o güzel yolu izlememiz bizim şeref kazanmamıza vesile olur. Bunun adı vefadır. Bunun adı o büyüklerin arzu edip de yerine getiremedikleri bir takım düşünceleri, teşebbüsleri hayata geçirmek bizim için bir şereftir. Evet, biz Müslüman ecdadımızın hayırlı çizgisini, hayırlı yolunu şehitlerin, gazilerin, salihlerin, büyüklerin hayırlı yolunu takip ederek vefakarlığımızı göstereceğiz. Şehit kanlarıyla sulanan memleketimizde onlara layık evlat olduğumuzu göstereceğiz. Annemizin, babamızın borcunu nasıl ödüyorsak onların adaklarını da, onların niyetlerini, teşebbüslerini, temennilerini, dileklerini ve vasiyetlerini yerine getireceğiz. Vasiyetin hükmü nedir? Eğer sağ olsaydı, yapılması farz ise o vasiyetin yerine getirilmesi farz. Vacip ise vacip, sünnet ise sünnet, müstehapsa müstehap, mekruh ise mekruh, haramsa haram. Yani annemiz veya babamız, evladım, şöyle çalgılı ve içkili bir düğün yapmanı vasiyet ediyorum dese, vefat etse, o vasiyetin hükmü nedir? Hayatta olsaydı haramdı, içkili bir düğün yapılması, o öldükten sonra onun o vasiyetinin yerine getirilmesi de haramdır. Yani vasiyetin hükmünü de bu noktada bu şekliyle anlatmış olalım. Rabbim hayırlı ecdadın, salih kulların izinden gitmeyi nasip eylesin.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 18. cüz. Mü'minun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 118 ayettir. Surenin baş tarafında mü'minlerin kurtuluşa ereceklerinden, mü'minun, mü'minler, iman edenler anlamına gelir. Sure, mü'minler kurtuluşa ermişlerdir diye başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun.
1: Müminler mutlaka kurtuluşa ermişlerdir.
0: اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
1: Onlar namazlarında çok saygılıdırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
1: Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
1: Onlar zekatlarını verirler.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

0: Onlar ırzlarını korurlar. Yalnız eşleri ve elleri altındaki cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla olan cinsi ilişkileri yüzünden asla kınanmazlar. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Yine o müminler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarına devam ederler.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: Sonra onun neslini bir tohum damlası olan, sperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ
0: Sonra o damlayı yapışkan bir madde, embriyo haline getirdik. Bu yapışkan maddeyi de bir lokma et yaptık. O bir lokma eti ise kemiklere çevirdik.

0: O kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. En güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيْتُونَ
0: Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ
0: Sonra siz hiç şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz.

0: Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk. Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter.
1: Fe en

0: فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
1: İşte onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.

0: الْمُهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ.
1: Yine o suyla aslı Tur-i Sina'dan çıkan bir ağaç yarattık ki o ağaç hem yağ hem de yiyenler için katık olacak zeytin verir.

0: Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok menfaatler vardır. Onların etlerinden de yersiniz.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Siz onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız dedi.
1: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

0: سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْاَوَّلِينَ
1: Kavminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler. Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, melekleri indirirdi. Biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık.
0: İn huve illa raculun bihi cinnetun feterabbasu bihi hatta hin.
1: O sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyin bakalım.
0: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
1: Nuh, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi.
0: فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا

0: Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında sana vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca, her cins hayvandan eşler halinde ikişer tane gemiyi al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm geçmiş olanların dışında kalan ailini de gemiye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman, bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun de.
1: وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ
0: Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın de.

0: Biz her ne kadar Nuh'u ve kavmini imtihan etmişsek de, bu olayda sizin için de nice ibretler vardır.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka bir nesil yetiştirdik.
1: فَأَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ
0: Onlara içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayan, bizim kendilerini dünya hayatında refah içinde yaşattığımız ileri gelenler diğerlerine şöyle dediler. Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka zarara uğrayan kimseler olursunuz.

0: O size ölüp toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman yeniden hayata çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat! O size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra tekrar dirilecek değiliz. O ancak Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanacak değiliz.
1: قَالَ رَبِّ اُنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
0: O peygamber, ''Ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et.'' dedi.
1: قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ
0: Allah, onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır buyurdu.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir ne de erteleyebilir.
1: ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Sonra biz peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları ard arda helak ettik ve onları birer efsane yaptık. Allah'ın rahmetinden uzak olsun inanmayan bir kavim.
1: ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ
0: Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir kavim oldular.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ
0: Bu yüzden biz kendimiz gibi iki insana mı inanacağız? Oysa onların kavmi bize kölelik etmektedirler dediler. Böylece onların ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
0: Andolsun ki biz belki doğru yola gelirler diye Musa'ya Tevrat'ı verdik.
1: وَجَعَلْنَا بِنْ

0: Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim.
1: وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ
0: Şüphesiz ki bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun.

0: İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir.
1: فَذَرْهُمْ ف۪ي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ
0: Ey Muhammed! Sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak.
1: اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَن۪ينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
0: Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki, onlar Rablerinin korkusundan titrerler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
0: Onlar Rablerine asla ortak koymazlar.

0: Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler.
1: Ulaika yusari'un fil hayrat ve hum laha sabiqun.
0: İşte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler.

Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başka bir şeyle mükellef tutmayız. Bizim nezdimizde gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.

Fakat o kâfirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır.

0: Nihayet biz, onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler.
1: La tec'aru l-yevme innekum minna la tunsarun.
0: Onlara şöyle denir: bugün feryat etmeyin, çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir.

0: Benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz.
1: مستكبرين به سامرا تهجو

0: Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz.
1: أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْاَوَّلِينَ
0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi?
1: اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar?
1: اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
0: Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar.
1: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ
0: Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler de, yer de ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
0: Ey Muhammed! Sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun.
1: وَإِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
0: Fakat ahirete inanmayanlar o doğru yoldan mutlaka saparlar.
1: وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi.
1: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
0: Andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar.

0: Nihayet biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve ümitsiz kalırlar.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
0: Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Siz yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُح۪ي وَيُم۪يتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: Yaşatan ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün değişmesi de O'nun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?
1: بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا

0: esatirul evvelin.
1: Dediler ki, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer biliyorsanız yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir?
1: Seyekulûne lillâh. Kul efelâ tezekkerûn.
0: Onlar Allah'ındır diyeceklerdir. Sen, o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
0: Onlara yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Onlar, bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen, o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de.

0: Onlara, eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ
0: Onlar, bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de.
1: بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
0: Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Oysa onlar elbette yalancı kimselerdir.

0: بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir.
0: Alimul gayb ve'ş-şehadeti fe'ala amma yüşrikun.
1: Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
0: قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim.
0: وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
1: Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz.
0: اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

0: ke rabbi en yahdurun.
1: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim, onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.

0: Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der: "Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir.
1: لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ

0: Berzahun ila yevmi yub'athun.
1: Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır.''

Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne soy sop çekişmesi olur ne de birbirlerine soru sorarlar.

0: cehenneme halidun.
1: Kimin tartıları da hafif gelirse, işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır.
0: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ
1: Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar.
0: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
1: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der.
0: قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَةٌ

0: Onlar da şöyle derler: Ey Rabbimiz! Kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek, artık biz zalimler oluruz.
1: قَالَ اَخْسَعُوا

0: جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ
1: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ
1: Allah kâfirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.
0: قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ
1: Onlar, bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
0: قَالَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
1: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
0: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
1: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.

Bu, indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

0: inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.
1: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
0: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.
1: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
0: Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ
0: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. 5. defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.
1: وَيَدَرَأُ عَنْهَا

0: Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek, kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi, cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da, eğer kocası doğru söyleyenlerdense, Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: İnnellezîne câû bil ifki usbetum minkum la tahsabûhu şerran lekum bel huve hayrun lekum. لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
0: O uydurma haberi getirip, peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır.

0: Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.
1: لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّب۪ينَ
0: O iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnüzanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
1: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِذْ

0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.
1: اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ
0: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
1: وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ
0: Onu işittiğiniz zaman bunu konuşmak bize yakışmaz, haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi?

0: Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu?

0: innehu ye'muru bil fahşâi vel münker. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, şüphesiz ki şeytan ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, sizin hiçbiriniz günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
1: Namuslu ve kötülükten habersiz mümin kadınlara zina iftirası atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları onların yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.
0: يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ
1: O gün Allah, onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Onlar, Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.
0: الْخَب۪يثَاتُ لِلْخَب۪يثِينَ وَالْخَب۪يثُ

0: Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte o iyi olanlar, iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır.
1: Ya eyyühellezîne âmenû lâ tedekhulû buyûten gayra buyûtikum hattâ teste'nisû ve tusellimû alâ ehlihâ. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve içindekilere selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız.
1: فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا ف۪يهَا اَحَدًا فَلَا تَدَخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوهُ وَاَزْكَى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَل۪يمٌ
0: Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.

0: meta'un lekum vallahu ya'lemu ma tubdun ve ma taktumun.
1: İçerisinde size ait eşya bulunan ve oturulmayan evlere girmenizde ise bir günah yoktur. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
0: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
1: Ey Muhammed! Mü'min erkeklere söyle de gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarından haberdardır.
0: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ

Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar dışındaki ziynetlerini açığa vurmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar sarkıtıp örtsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının başka kadınlardan olan oğullarına, kendi erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, Müslüman kadınlara, ellerindeki cariyelere, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsel güçten düşmüş hizmetçilere, henüz kadınların mahrem yerlerini anlayacak çağa gelmemiş küçük çocuklara gösterebilirler. Gizli tuttukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.

0: ائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
1: İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah onları lütfuyla zengin kılar. Allah'ın nimeti geniştir. O her şeyi hakkıyla bilir.
0: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانِهِمْ

Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden bir bedel karşılığı hürriyete kavuşmak isteyenlerde bir iyilik görürseniz hemen kendileriyle anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan siz de onlara verin. Sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa vebali kendisinedir. Şüphesiz ki Allah o cariyelere karşı zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ.
1: Andolsun ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan misaller ve takva sahipleri için öğütler indirdik.
0: Allahu nurus semawati vel ard. Meselu nurihi kemişkatin fiha misbahun il misbahu fi zucacetin iz zucacetu ke enneha kevkebe.

0: ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور يهدي الله لنوره من والله بكل شيء عليم.
1: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içerisinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam fanus içindedir. Cam fanus da sanki inci gibi parlak bir yıldıza benzer. Bu lamba, doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur. O ağacın yağı, neredeyse kendisine hiçbir ateş dokunmadan bile ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara böyle misaller getirir. Allah her şeyi bilir.

0: Bu kandil, Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği bir takım evlerdedir ki, o evlerin içinde sabah akşam onu tesbih ederler.
1: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ

0: يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبَصَارُ
1: Öyle adamlar vardır ki, onları hiçbir ticaret ve alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin şaşkına döneceği bir günün azabından korkarlar.
0: لِيَجَزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
1: Onlar, Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve lütfundan kendilerine daha fazla vermesi için böyle yaparlar. Allah, dilediği kimselere hesapsız rızık verir.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِق۪يعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً

0: فَأَهُ لَمْ يَجِدَهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
1: İnkâr edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susuyan kimse onu su zanneder. Nihayet ona geldiği zaman hiçbir şey bulamaz. Yanında yalnız Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok çabuk yapar.

0: قَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا.
1: Yahut da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. O denizi üst üste dalgalar örtüyor. Dalgaların üstünden de bulutlar ve birbiri üstüne yığılmış karanlıklar kaplıyor. İnsan elini çıkardığı zaman neredeyse elini bile göremez. Allah her kime ışık vermezse artık onun hiçbir ışığı yoktur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: Göklerdekilerin, yerdekilerin ve sıralar halinde uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Allah da onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ

0: Yekâdu senâ berkihi yezhebu bil ebsâr.
1: Görmüyor musun ki Allah bulutları sürüyor, sonra onların arasını birleştiriyor, sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek.
0: يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبَرَةً لِعُلِ الْأَبَصَارِ
1: Allah geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır.

Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerine sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.
1: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
0: Münafıklar, Allah'a ve Peygamber'e inandık, itaat ettik derler. Sonra da içlerinden bir grup, bunun ardından yine yüz çevirirler. İşte onlar aslında iman etmiş kimseler değildirler.
1: وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Onlar aralarında hüküm vermesi için, Allah'a ve Peygamberine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirir.
1: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Allah ve Peygamberinin hüküm verdiği hak kendilerinden yana olursa Peygamber'e boyun eğerek gelirler.
1: اَف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمْ اِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَح۪يفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ اُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: Onların kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa onlar şüpheye mi düştüler?

Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine davet edildikleri zaman, müminlerin sözü ise ancak işittik ve itaat ettik demek olur. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Her kim Allah'a ve peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa, işte onlar murada erenlerdir.

0: ta'atun ma'rufe. İnne Allah khabirun bima ta'malun.
1: Ey Muhammed! Münafıklar, sen kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Sen onlara de ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: tuti'uhu tehtedu ve ma alel rasuli illel belagul mubin.
1: Ey Muhammed, de ki Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirseniz, bilin ki ona düşen yüklendiği tebliğ görevini yapmak, size düşen de sizin yüklendiğiniz görevleri yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

0: قَبْلِهِمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
1: Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etmiştir ki kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzünde hükümran kılacaktır. Kendileri için seçtiği dinlerini onlara sağlamlaştıracaktır. Korkularının ardından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Onlar da bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte onlar doğru yoldan çıkmış fasıklardır.

0: Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
1: La tahsabannellezine keferu mu'cizine fil ardı ve me'vâhumun nâr ve lebi'sel masîr.
0: Ey Muhammed! Sakın yeryüzünde kâfirlerin Allah'a aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
1: Sizin çocuklarınız ergenlik çağına geldikleri zaman, kendilerinden öncekilerin izin istemeleri gibi, onlar da yanınıza girmek için izin istesinler. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Evlenme arzusu kalmamış oturan yaşlı kadınların ziynet yerlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Ama sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ ولا على أنفسكم أن

0: الطيبه كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون.
1: Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde yahut analarınızın evlerinde yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde yahut kız kardeşlerinizin evlerinde yahut amcalarınızın evlerinde yahut halalarınızın evlerinde yahut dayılarınızın evlerinde yahut teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerde yahut dostlarınızın evlerinde izinsiz olarak bir şey yemenizde sakınca yoktur. Toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir sağlık dileği olarak birbirinize selam verin. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ

0: يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
1: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Onlar toplumu ilgilendiren bir iş görüşmek üzere peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan bırakıp gitmezler. Ey Muhammed! Senden izin alanlar işte Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Peygamberin çağrısını birbirinize yönelttiğiniz çağrı gibi tutmayın. Allah içinizden birbirinizin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri mutlaka biliyor. Artık peygamberin emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.
0: أَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. O sizin ne durumda olduğunuzu bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir. Furkan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 77 ayettir. İlk ayetinde El-Furkan kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Sure içerisinde peygamberlik müessesesiyle Kur'an-ı Kerim üzerinde durulmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte ve Allah'ın kudretine dikkat çekilmektedir.

0: Alemlere bir uyarıcı olsun diye kulum Muhammed'e hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir.
1: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi O yaratmış ve belli bir ölçüyle takdir edip düzene koymuştur.
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا

0: وَلَا نُشُورًا
1: Kâfirler, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.

0: zulmen ve zura.
1: İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmada başka bir toplulukta ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar büyük bir haksızlığa ve iftiraya başvurdular.
0: وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَاَصِيلًا
1: Yine kafirler, Kur'an Muhammed'in yazdırdığı geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki, o sabah akşam kendisine okunuyor, dediler.
0: قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّح۪يمًا
1: Ey Muhammed! De ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا
1: Kâfirler dediler ki, bu peygambere ne oluyor da yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilseydi ya.
0: اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا
1: Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya kendisine ait bir bahçesi olsaydı da ondan yeseydi ya. Bu zalimler müminlere, siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler.
0: Unzur keyfe darabû lekel emthâle fe dallû fe lâ yestatî'ûne sebîlâ.
1: Ey Muhammed! Bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.

0: تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا
1: Dilerse sana bundan daha iyi olmak üzere, ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah'ın şanı ne yücedir.
0: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدَنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا
1: Bilakis onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık.

0: Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler.
1: لا تدعوا اليوم ثبورا.

0: O durumdayken onlara, bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir.
1: قُلْ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا
0: Ey Muhammed! De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir.

0: رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا
1: Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu, Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir.
0: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَٰئِ

Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplayacağı gün tapılanlara, "Benim bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar?" der.

0: min evliya velakin mettehum ve abaehum hatta nesu'z-zikra ve kanu kavmen bura.
1: Onlar, seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar dünya nimeti verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helâke giden bir kavim oldular.
0: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
1: Müşriklere, işte ilah dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne kendinizden azabı geri çevirmeye gücünüz yeter, ne de bir yardım bulmaya. Sizden her kim zulmettiyse, biz ona büyük bir azap tattıracağız denir.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا.
1: Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. Biz, sabreder misiniz diye sizi birbiriniz için bir imtihan vesilesi yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 18. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz.

akıl yüklerini kaldıramaz. Hayal yere göğe sığmaz. Varlar varlığına sevinemez. Yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin. İnsan eyledin beni.

Ey sonsuz iyiliklerin sahibi Rabbim! Ey sonsuz merhamet sahibi! Ey bütün güzel isimlerin sahibi! Ey sahibi zaman! Ey sırların ortaya döküleceği günün sahibi! Ey kalplerin bütün canlılığıyla hazır bulunacağı günün sahibi! Ey kalbimin sahibi! Ey kalbimin sesini de duyan Allah'ım! Sonsuz iyiliklerin sahibi sensin Rabbim. Sen sonsuz merhamet sahibisin. Bütün güzel isimlerin sahibi sensin. Zamanın sahibi sensin Rabbim. Sinelerde saklı olan sırların ortaya döküleceği günün sahibi sensin. Sen kalplerin dipdiri hazır bulunacağı günün sahibisin. Kalbimin sahibi sen. Sen kalbimin sesini de duyan Allah'sın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk esnasında ateşin başında ekmek yapan bir kadına uğrar. Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce, "Bir anne kendi yavrusunu şu ateşe atmaz. Kullarından çok daha merhametli olan Allah kendi kullarını nasıl ateşe atacak?" dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünden yaşlar boşalır ve şöyle der: "Israrla Allah'a baş kaldırmayan ve la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, yaratan, yaşatan, yöneten odur diyeni Allah yakmayacaktır." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşaltan merhametine nasıl da muhtacız Allah'ım. Nasıl da muhtacız bizi ateşin azabından koruyacak merhametine.

bizi merhametine nail edecek La ilahe illallah zikrinden ayırma ne olur. Sen yaratansın, sen yaşatan, sen yöneten, sen öldüren ve sen diriltensin Rabbim. Buna iman ettik. Şahitliğimizi yazsın meleklerin arşa, levha levha. Ne olur Rabbim, o güzel Rauf isminle bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbim, ey Rauf, iyi işler işlememizi nasip eyle bizim. Kalbimiz senin rızan için çarpsın. Ve öyle ki senin rızandan başka hiçbir şey kalmasın kalbimizde. Senin rızan için Rabbim, yalnız senin rızan için, malını ve canını feda edenlerden eyle bizi. Şefkatini esirgeme bizden. Bütün kaygılarımızı senin rızanı kazanmak kaygısına çevir bizim. Rızan olunca tek kaygımız, bütün kaygılarımızı kalbimizden silecek olan da sensin. Uzaklaştır bizi bütün kaygılarımızdan. Senin merhametinden, senin şefkatinden, senin yardımından, bağışlamandan senin damlalar yıkasın kalbimizi. Ruhumuz senin sonsuz merhametinle yıkansın. Ey Rauf, ey merhametlilerin en merhametlisi, öyle bir merhamet bahşet ki lütfunla semanın en parlak haline dönsün kalbimiz. Kalbimiz güneşin en parlak ışığından daha parlak olsun. Hep Kabe'ne dönük olsun kalbimiz. Kalbimiz sevdiklerinin kalbiyle bir olsun. Ey işleri kolaylaştıran, ey Rauf, her şeyi kuşatan rahmetin sağanak sağanak yağsın üzerimize. İzninle yürüdüğümüz bütün yollar sana çıksın. Rabbim, çaldığımız bütün kapılar sana çıksın. Sonsuz ve sırlarla dolu mükafatına hem bu dünyada hem ahiret yurduna nail olmamızı nasip et bize. Allah'ım, ey güzeller güzeli Rabbim, kalbimin kederini silen, ruhumu dirilten, mübarek kitabın Kur'an'ın diliyle dua ediyorum sana. Ne olur, ne olur, duamı kabul et dergahında. Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimize bağışla. Ve gönüllerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Amin.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Beni benden alan sevdan, ne büyükmüş ey Resul. Kor ateş düştü içime, yanıyorum ey Resul. Yokluğun derttir içime, çaresizim ya Resulallah. Öyle garip kalmışım ki, dermansızım ya Habiballah. Bu dünyanın hiç tadı yok, sen yoksun ya ey Resul. Ne olur mahşer gününde unutma bizi ey Resul. Şefaat eyle ey Resul.

0: Samet.
1: Samet'sin sen. Kimseye ihtiyacın yok ve kimse sana ihtiyaçsız olamaz.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Tevbe 2. Bölüm. Tevbenin tamamı, şartları ve devamı. Bir Müslüman her şeyden önce işlediği günahlarına tövbe etmesi, üzülmesi lazımdır. Pişmanlık acısı ne kadar çok olursa günahların da o nispette bağışlanması umulur. Pişmanlığın doğruluğuna delil kalp yumuşaklığı ve gözyaşlarının damlasıdır. Nitekim Aun bin Abdullah, tövbekârlarla sohbet edin, zira onların kalpleri daha yumuşaktır, buyurdu. Diğer alameti, günah işlerken aldığı zevkin yerine, kalbine onun acısını yerleştirmek, hevesle işlediği günaha nefret etmek ve onu kerih görmektir. Adamın biri, isyanından tövbe edip uzun müddet ibadetle meşgul olduğu halde tevbesinin kabul olduğuna bir alamet bulamadığı için zamanın peygamberine müracaat ederek affı için dua etmesini ister. Allahü Teala o peygambere, bu adam hala kalbinde o günahın zevkini taşıdığı için ben onun tövbesini kabul etmem, buyurmuştur. Bir kimse bali olduğu andan itibaren gözü, kulağı, dili, midesi, eli, ayağı ve diğer azalarına varıncaya kadar hepsiyle ömrü boyunca küçük büyük yapmış olduğu bütün günahları göz önüne alır. Bu günahlar şayet başkasını ilgilendirmeyip kendisiyle Rabbi arasındaki kusurlarsa, cünüp olarak mescitte oturmak, abdestsiz musafı tutmak, bid'at şeylere inanmak, içki içmek ve çalgı dinlemek gibi, kul hakkıyla ilgili olmayan günahların hepsinden hasret ve nedametle tövbe eder. Bunların küçük büyük hesabını yapar ve karşılıklarında birer iyilik yapmaya çalışır. Böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, nerede ve ne halde olursan ol, Allah'tan kork ve kötülüğün akabinde bir iyilik yap ki onu yok etsin, buyurduğuna ve Allahü Teala'nın Hud suresi 114. ayetinin sonunda mealen, doğrusu bu hasenat, beş vakit namazın sevabı, küçük günahları mahveder. Bu ibretle düşünenlere bir nasihattır. Emrine uymuş olursun. Mesela dinlediğin çalgı yerine Kur'an dinler ve zikir meclisine devam edersin. Cünüp olarak mescitte bulunduğunun yerine itikafa girersin. Abdestsiz olarak musaf tuttuğunun yerine musafa saygı gösterir, onu öper ve çokça okursun. İçtiğin içki karşılığında su dağıtmakla mukabelede bulunursun. Zira hastalık zıddı ile tedavi edilir. İsyan sebebiyle kalbi kaplayan her zulmet ancak onun zıddı olan nur ile temizlenir. Bunun için her kötülük kendi cinsinden ve zıddı olan bir iyilikle mahvedilmelidir. Bir şeyin zıddıyla yok olmasına delil, dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Dünyaya uymanın kalpteki tesiri, dünyalıkla sevinmek ve ona meyletmektir. Dünyalıktan gelen her sıkıntı, Müslümanın kalbini dünyadan soğutur ve dünyaya nefret ettirir. İşte o sevginin zıddı olan bu nefret, sevgiden doğan günaha kefaret olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günahlardan öyleleri var ki onları ancak geçim hususunda çekilen sıkıntılar yok eder, buyurmuştur. Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde, kulun günahı çoğalıp da onu yok edecek ameli bulunmazsa Allahü Teala ona sıkıntılar verir ve günahlarına kefaret olur, buyuruldu. Denildi ki, kalbe girdiği halde insanın bilmediği sıkıntı, yaptığı günahın ve çekeceği azabın sıkıntısıdır. Rivayet edildiğine göre Yusuf aleyhisselam zindandayken
Cebrail aleyhisselam kendisini ziyarete gitti. Yusuf aleyhisselam, "Babam ne haldedir?" diye sordu. Cebrail aleyhisselam, "100 çocuk kaybeden annenin acısı gibi acı çekmektedir," dedi. Yusuf aleyhisselam, "O halde mükafatı nedir?" diye sordu. Cebrail aleyhisselam, 100 şehit sevabı almıştır," dedi. Buradan anlaşılıyor ki, keder ve üzüntü, Allah'a karşı yapılan günahları yok eder. Kul haklarına gelince, burada hem Allah hakkı hem de kul hakkı vardır. Çünkü Allahü Teala zulümden men etmiştir. Kul hakkıyla karışık Allah hakkı, hasret, nedamet ve kötülüklerden ayrılarak onların zıddı olan iyilikleri yapmaktadır. Mesela kötülüklere karşı iyilik, gaspa karşı helal servetinden tasadduk, gıybet ve aleyhteki dedikodulara karşı methü senada bulunmak ve bildiği iyiliklerini söylemek, adam öldürmek karşısında köle azat etmek gibi iyiliklerde bulunmaktır. Bütün bunları yapmakla yalnız Allah'a karşı vazifesini yapmış ve fakat kul hakları ise yerinde durmaktadır. Bu hakları iade etmedikçe kurtulamaz. Kul hakları can, mal, namus ve izzet-i nefisle ilgilidir. Can ile ilgili olanlar adam öldürmektir. Şayet hata yoluyla adam öldürmüşse hemen varislere diyetini ödemektir. Kasten öldürmüşse kısas için varislere teslim olmaktır. Varis dilerse affeder, dilerse kısas eder. Borçtan ancak bu sayede kurtulur. Bu cinayeti gizlemesi caiz değildir. Çünkü bu zina, hırsızlık, yol kesmek, içki içmek ve benzeri haddi gerektiren günahlar gibi değildir. Bu gibi günahlardan tövbe etmekte kendini teşhir etmesi gerekli değildir. Maiz bin Malik Resulullah'a, "Ben zina ettim, cezamı verin," dedi. Resulullah duymamazlıktan geldi. Maiz ise 3 gün sırayla müracaat etti. Bunun üzerine Resulullah'ın emriyle Maiz recm olundu. Resulullah onun hakkında, "O öyle ciddi bir tövbe etti ki, o tövbe bütün ümmetime taksim olunaydı, hepsine yeterdi," buyurdu. Gamide adında bir kadın da Resulullah'a, "Ben zina ettim, cezamı verin ve beni temizleyin," dedi. Resulullah duymamazlıktan geldi. Ertesi gün kadın yine gelerek müracaatta bulundu. Ve, "Beni de maiz gibi defalarca dinlemeyi mi istiyorsun? Ben zina ettim ve hamileyim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şimdi çocuğu doğuruncaya kadar git," buyurdu. Kadın çocuğu doğurduğu vakit bir beze sarılı olarak getirdi ve "İşte çocuk, doğurdum," deyince Resulullah, "Şimdi git, onu memeden kesinceye kadar emzir ve bekle," buyurdu. Kadın çocuğu memeden kestiği vakitte elinde bir parça ekmek olduğu halde çocuğu Resulullah'a getirdi ve "İşte çocuğu memeden kestim, İşte şimdi ekmek de yiyor," dedi. Resulullah çocuğu bir adama teslim ederek kadını recm ettirdi. Bu sırada Halid bin Velid büyük bir taş alarak kadının kafasına indirdi. Kadının yüzü gözü kanlar içinde kaldı. Aynı zamanda da kadına fena sözler söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca, "Ey Halid, sus! Nefsim

kabzayı kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki, bu kadın öyle bir tövbe etti ki, eğer haraç ve aşar toplamak suretiyle halkın malını yiyenler böyle tövbe etseler, onlar da mağfiret olurdu, buyurdu. Sonra da namazını kıldırtarak cenazesini defnettirdi. Gönül yıkma cinayetine gelince, gerek yüzünde, gerek gıyabında ağır sözler söylemek ve kalbini kırıcı davranışlarda bulunmak gibi hususlarda da hak sahiplerini bulup onlardan helallik alır. Şayet ölmüş olanları varsa, kıyamette onlara verilmek üzere hayır ve hasenat yapar. Kendilerini bulup da gönül hoşluğuyla helallaştığı kimselerin kendisinde bir hakkı kalmaz. Fakat onun hakkındaki bütün kusurlarını kendisine açıklaması lazımdır. Yoksa müphem bir helallaşma kâfi değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden evvelkiler arasında bir adam 99 kişiyi öldürmüş, sonra pişman olmuş. Yeryüzünün en büyük alimi kimdir diye sormuş. Kendisine bir rahibi tarif etmişler. Adam rahibe gitmiş ve 99 kişiyi öldürdüğünü, bunun tövbesi olup olmadığını sormuş. Rahip, hayır, tövbesi yoktur deyince rahibi de öldürmüş ve tam 100 kişinin kanına girmişti. Yine yeryüzünün en alimini aramış ve kendisine bir hocayı sağlık vermişler. Hocaya, tam 100 kişi öldürdüm, bunun tövbesi var mı diye sormuş. Hoca, var. Tövbe ile kul arasına kim girebilir? Ancak sen falan memlekete git. Orada abid insanlar var. Onlarla beraber Allah'a ibadet eyle. Sakın memleketine dönme. Zira senin memleketin kötü bir yerdir, demiş. Adam bu memlekete gitmek üzere yola çıkmış. Yolun yarısına gelince ölmüş. Rahmet melekleri ile azap melekleri çatışmışlar. Rahmet melekleri, bu adam kalbinden tövbe ederek Allah'a yönelmiş, dediler. Azap melekleri ise, bu adam hiçbir iyilik yapmadı, dediler. Her iki tarafta bizimdir iddiasında bulundular. İnsan suretinde bir melek geldi ve bunu hakem tayin ettiler. Bu da çıkış yeri ile gideceği yer arasındaki mesafeyi ölçün. Hangi tarafa yakınsa o tarafın melekleri onu alsın, dedi. Mesafeyi ölçtüler. Gitmek istediği yere daha yakın olduğunu buldular ve rahmet melekleri adamın ruhunu teslim aldılar, buyurdu. Bununla beraber kurtuluşun sevap tarafının bir zerre de olsa ağır gelmesiyle mümkün olacağı anlaşılmış oldu. Gelecekle ilgili azmine gelince, o da bir daha bu veya benzeri herhangi bir günaha dönmeyeceğine dair Allah'a kesin söz vermesidir. Tövbenin devamında insanların kısımları. Tövbe edenler dört kısımdır. Birinci kısım, geçmişte tövbe edip ölünceye kadar tövbesinde duranlardır. Tövbede istikamet budur ve günahlarını sevaplarla değiştirip hayırlarda müsabaka eden de bu tövbenin sahipleridir. Bu tövbeye nasuh tövbesi denir. Ve böyle sükun bulan nefse de nefs-i mutmainne adı verilir ki, kendisi Rabbisinden ve Rabbi de kendisinden razı olduğu halde ona yönelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde, günahlarından rücu edip Allah'ı zikirle yarışanlar yarışı kazanmışlardır. Zikir onların yüklerini sırtlarından attı ve hafif olarak mahşer yerine geldiler, buyurmuşlardır. İkinci kısım, ana vazifeleri yerine getirmekte ve büyük günahları terk etmekte tövbesinde istikamet etmiş, ancak kasıtsız olarak bazı tesirler altında yine bazı kusurlar kendisinden sadır olmuş, fakat her defasında da işlediği hatadan dolayı kendisini kınamış ve bir daha bu gibi tehlikelere düşmemiş.

etmemeye azmetmiştir. Bu nefse nefsi levvame denir. Çünkü bu gibi adi davranışlarından dolayı sahibini yerer. Bu adamın böyle hatalara düşmesi kasıtlı olmayıp kendini yerdiği için her ne kadar diğerlerine nispetle düşük ise de yine bulunduğu mertebe üstün mertebedir. Tövbekârların çoğunun durumu budur. Çünkü kötülük insanın mayasındadır. Bundan çok az kimse çok az hallerde kurtulabilir. Bu gibiler için de iyi vaatler vardır. Nitekim Allahü Teala Necm suresi 32. ayeti baş tarafında mealen onlar ki küçük günahlar müstesna, günahın büyüklerinden, şirkten ve fuhşiyattan kaçınırlar. Muhakkak Rabbin geniş mağfiretlidir buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 135. ayeti başında ve bir günah işleyenleri veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı anarak hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler buyurmuş ve nefislerine zulmettikleri halde pişman olup kendilerini kınadıkları için Allahü Teala bunları övmüştür. İşte bu mertebeye işaret etmek üzere Hazreti Ali'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırlınız her aldanışında tövbe edendir buyurmuştur. Diğer rivayette mümin buğday başağı gibidir. Bazen eğilir, bazen doğrulur buyurulmuştur. Bir başka rivayette de zaman zaman mümin kusur işleyebilir buyurulmuştur. Resulullah başka bir hadislerinde Adem oğullarının hepsi hatalıdırlar. Hata edenlerin hayırlıları da tövbe ve istiğfar edenlerdir buyurdular. Diğer bir hadis-i şeriflerinde her mümin günah ile eskimiş ve tövbe ile yamanmıştır. Bunların hayırlısı tövbe halinde ölenidir. Allahü Teala Kasas suresi 54. ayetinde işte bunlara sabırlarından dolayı mükafatları iki kat verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar buyurdu. Üçüncü kısım, tövbe edip tövbesinde bir müddet sebat ettikten sonra şehvetlerinin azması üzerine kendi kasıt ve iradesiyle yine bazı günahlara dönmesi ve bunun yanında mümkün olduğu kadar diğer günahları terk ederek ibadete devam etmesidir. Bu günahlara girmesi ise şehvetine hakim olamaması bakımındandır. Aynı zamanda bu kötülüğü irtikab ederken de ne olaydı bu fırsat elime geçmeyeydi der. Kötülüğü yaptıktan sonra da keşke yapmasaydım, ben bundan tövbe edeceğim diye pişmanlık duyar ve nefsini yenmeye çalışacağını söyler. Fakat bütün bunlara rağmen tekrar tekrar nefsi onu isyana sürükler. İşte bu nefse nefsi levvame denir. Bu gibiler hakkında Allahü Teala Tevbe suresi 102. ayeti başında münafıklardan diğer bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler ve evvelce yapmış oldukları iyi bir ameli sonradan yaptıkları başka bir kötüyle karıştırdılar buyurmuştur. Bunun haline gelince ibadete devam etmesi ve isyanı kerih görmesi bakımından affı umulursa da tövbeyi tehiri bakımından geleceği korkulu olur. Çünkü tövbe etmeden ölüm gelebilir. O zaman iş tamamen Allahü Teala'nın dilemesine kalır. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Şayet Allahü Teala lütuf ve keremiyle ona tövbeyi nasip ederse sabikun meyanına girer. Şekaveti galebe çalarsa ezeldeki mukadder akıbetine uğramasından korkulur. Kadılık ve reislik uzun müddet tahsile ihtiyaç gösterdiği gibi ahiretin nimetlerine erişmek de kalbi temizleyip
selim kalbe sahip olmakla mümkündür. Allahü Teala Şems suresi 7, 8, 9. ayetlerinde nefse ve onu insan biçiminde düzenleyene, sonra da o nefse isyanını ve itaatını öğretene ki muhakkak Allah'ın küfür ve isyandan temizlediği nefis kurtulmuştur buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kul 70 sene cennetliğin ameli gibi amel eder. Hatta herkes onun cennetlik olduğunu söyler. Öyle ki aralarında manen bir karış mesafe kalmaz. Sonra mukadderatı galebe çalar da cehennem ehlinin işini yapar ve cehenneme girer buyurmuştur. Demek ki son nefeste korkmak tövbeden evveldir. Alınan her nefes geçmişin sonudur. O anda ölmesi mümkündür. O halde nefeslerini devamlı surette murakabe etmelidir. Dördüncü kısım. Tövbe edip bir müddet tövbesi üzerinde durarak istikamet ettikten sonra tövbe hatırından geçmemek şartıyla yeniden günahlara dönenlerdir. Bunlar tövbe hatırlarına gelmediği gibi yaptıkları kötülüklere de üzülmezler. Alabildiğine şehvetlerinin peşine düşerler. İşte bunlar günahta ısrar eden kimselerdir ki bunların nefsine de nefsi emmare denir. İyilikten uzaklaştırır ve kötülüğü emreder. Bu gibilerin son nefesinden korkulur. Servetini döküp saçıp, yakıp yıkıp, aile efradını aç ve açıkta bırakan kimsenin, yıktığı evin altında bir hazine bulup, onunla huzura kavuşacağını ummasını, muhal olmadığı halde, aklı başında insanlar ahmaklık saydığı gibi, taati az, devamlı günah işleyen ve mağfiret yoluna girmediği halde, Allah'tan af dileyenler de basiret sahipleri nezdinde ahmaklardan sayılır. Allahü Teala Necm suresi 39. ayetinde hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur buyurmuştur. Bazı kimseler bunu hiç hatırına getirmez. Zariyat suresi 22. ayetinde rızkınız ve size vaad olunana gelen şeyler göklerdedir. Emri ilahisini unutur. Böyle olan basiret körlüğü ve sapıklıktan Allahü Teala'ya sığınırız. Allahü Teala Secde suresi 12. ayetinde ey Resulüm, kıyamette müşrikleri Rableri huzurunda başlarına eğerek ey Rabbimiz, bize vaat ettiğini gördük. Peygamberlerin doğruluğunu işittik ve kabul ettik. Şimdi bizi dünyaya geri çevir, salih bir amel işleyelim. Çünkü inkar ettiklerimize tamamen ve yakinen inandık derlerken bir görsen buyurdu. Günah işleyen ne yapmalı? Günah işleyen kimsenin iki vazifesi vardır. Biri, hemen işlediği günahın akabinde pişman olup tövbe etmek, diğeri ise yapmış olduğu günahı yok edecek bir iyilikte bulunmaktır. Şayet nefsi kendisine galebe çalar ve şehvetine mahkum olarak hemen tövbe edemiyorsa, birinci vazifesini yapamıyor demektir. Fakat hiç olmazsa ikinci vazifesini ihmal etmemeli ve günahın akabinde onu yok edecek bir iyilikte bulunmalıdır. Böylece kötülükle iyiliği karıştırmış olsun. Zira gerek kalp ve gerek ağza ile yapılan kötülükleri yine bunlarla yapılan iyilikler mahveder. Bununla beraber yaptığı iyilik kötülüğünün karşıtı olmalıdır. Kalb ile yapacağı iyiliğe gelince Allahü Teala'ya yalvarmak, ondan af ve mağfiret dilemek, efendisinden kaçan köle gibi mahcup olmak, bu mahcubiyetini kibrin zıddı olan zillet ile azalarında göstermek ve içinden iyilik yapmaya niyet etmektir. Diliyle iyiliğine gelince,